Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

o yaz. Sen bana, ben sana, komşu evlerde.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde olan bir Ro-Ro gemisine drone saldırısı yapıldı. 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunan gemide yaralılar olduğu bildirildi. 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği belirtiliyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleriyle bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. AK Parti terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştiriyor. Trump, Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. İran ise Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini, yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak. Şurada bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak. Büyükçekmece'de Budo iskelesi önünde toprak kayması meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yıkımı gündeme gelen bungalov tarzı yapılar için önemli bir yönetmelik değişikliğine gidildi. Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tarzı yapılar için arazi sınırlaması 5 dönümden 2 dönüme indirildi.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Türkiye'nin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Kafa açan uzman.
1: Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı.

0: Harunlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, günaydınlar, iyi sabahlar. Alem FM'de şov başlar. Karşımızda saygıdeğer hocamız, hocam günaydınlar.
1: Günaydın Fatih Bey.
2: Bana canımsın diyorsun ya. Gerçekten de canım sansa, canını verecek kadar seviyor musun beni?
0: Evet, soruyoruz hocamıza, soruyoruz. Hocam öyle mi?
3: Seviyorum.
0: Senaş, günaydın yavrucuğum.
4: Günaydın abicim.
0: Nasılsın canım
4: Çok
0: benim?
4: Çok iyiyim, harikayım.
0: Sevgili dinleyiciler, muazzam bir sabah olması için elimizden geleni yapacağız. Şarköy yazlık dönüş yolunda olanlar var. Nasıl uyku bastırdı? Güneş karşıdan gözümüze vuruyor. Dedi ki bir kafa açan uzman açalım da ayılalım yazmış. Mesela ışılalım, böyle bir şey yazmış.
3: Günaydın ışığım,
0: Dikkat
3: dikkat, güneş uyutur, dikkat dikkat.
0: Radyomuzun sesini açalım,
3: Eğlenceye kulak verelim.
0: Sevgili dinleyiciler, uyanan bir günaydın çaksın, kitleyi görelim en azından. Antalya Kemer yolundan gelenler var çocuklar.
3: Günaydın Antalya.
0: Adana burada.

0: Marmaris.
1: Günaydın.
0: Türk Medya.
1: Günaydın.
0: Denizli.
1: Günaydın.
0: Mersin.
1: Günaydın.
0: Şile Şile Şile.
1: Günaydın Şile.
0: Şile Şile Şile.
1: Şile günaydın.
0: Kayseri.
1: Günaydın Kayseri.
0: Ataşehir.
1: Günaydın Ataşehir.
0: Sakarya.
1: Sakarya günaydın.
0: Sakarya.
1: Sakarya günaydın. Döşemealtı.
0: Günaydın.

0: Yakacık.
1: Günaydın.
0: Karabağlar.
1: Günaydın.
0: Yunanistan.
1: Günaydın.
0: Hoppa.
1: Günaydın.
0: Ayvalık.
1: Günaydın.
0: Manisa.
1: Günaydın.
0: Konya.
1: Günaydın.
0: Ey maşallah harikasın. Avusturya. Linz.
2: Valla bu sabah katılım ve ekstra ekstra bir güzel, çok teşekkür ederiz. Bir başarı haberiyle başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Hazır mıyız hocam?
3: Aa, başarı varsa hazırız sevgili Yıldırım.
2: Başarı varsa ben yokum.
3: Başarı varsa duruyor.
2: Efendim Yağız Kağan Erdoğmuş. Yağız'ın haberlerini okuduktan önce biliyorsunuz.
3: Evet.
2: Günümüz dünya satranç şampiyonu Gukeş'i geride bırakarak dünya gençler sıralamasında birinci sıraya efendim gönülden.
0: Gençler birinci.
2: Tamam oğlum, yeter abi. Evet, gördüğünüz üzere futbol dışında oldukça başarılı bir milletiz.
3: Futbol dışında çelik çomak oynasak başarılıyız. Bak. Seksekte bile başarılıyız futbol dışında.
2: Satranç konusunda Yağız bizim yüzümüzü güldürdü. Allah razı olsun sevgili Yağız'cığım.
3: Yağız'cığım teşekkür ederiz.
2: 15 yaşında bir şampiyonluktan bahsediyoruz. Kolay bir şey değil. Bir de konu satranç efendim.
3: Dünya birinciliğinden bahsediyoruz. İnanılmaz bir şey. Tebrikler.
2: Kutlarız efendim.
3: Beynine sağlık.
2: Tebrik mesajlarınızı lütfen gönderin. Biz de Yağız'ın ailesine ve Yağız'a iletelim. Buradan iletmiş olalım. Lütfen bizlere yazınız efendim.
3: Direkt göndereceğiz.
2: Antalya Kemer yolu bu sıcaklarda Alman kızlarla dolu değil maalesef diyor. O yoldan olan tatilcilere selamlar. Ali Başurt göndermiş. Antalya Döşemaltı City'den.
3: Ali Günay Döşemaltı City.
2: Öyle yazınca çok havalı oluyor. Yes. I'm here Döşemaltı City. Come on. Yeah. All right.
3: Vay, bizim city vardı bir ara. Onun gibi olmuş.
2: Hatırlarım. Hey gidi günler be.
3: Bizim city'ler. Hey,
2: sen bilir misin?
4: Yok.
2: Çizgi film gibi bir şeydi ve haber bültenlerinden sonra Ali Kırca'nın haber bülteninden sonra.
3: Evet, bir
2: sonra
3: karikatürize edilen mevzular diye.
2: Ali Kırca'yı biliyor musun?
4: Onu biliyorum.
2: Keşke onu bilmeyeydin.
3: Keşke.
2: Bizim City'yi bileydin de.
3: Bizim City'yi bilseydin. Neyi bildiğini de bilmiyorum.
2: Ali Kırca.
4: Ben 1995 abi, ben 98'liyim.
3: Tabii canım.
2: Ali Kırca'yı biliyorsun ama.
4: O bilinir.
3: O biliniyor ya o. Ünlü yani.
2: Ünlü, doğru. Ali Kırca'yı hangimiz bilmiyoruz. Değil mi?
3: Tabii abi.
2: İyi gidi be. Ne izlerdik?
3: Vay be.

0: Vallahi ben bir taraftan onay bekledim ama göremedim. Mustafa Bey yazmış. Bilardo'da Semih Saygıner finale çıktı bugün diyor. Üçte final maçı var diye yazmış ama.
1: Hemen bakalım
0: bir
1: neymiş.
0: Bir baktım ben bulamadım. Bir Sena abi tekrar bir kontrol etsin. Ona zahmet. Semih Saygıner bırakmadı mı onu bilemiyorum.
1: Belki evde oynuyor Bilardo'yu yani. Öyle
0: bir final. Finale çıktı diyor. Salona çıktı demiyor.
1: Finale çıktı diyor. Belki evde kendi kendini yenerek finale çıktı.
2: Hoş geldin aramıza.
3: Kafa açan uzman.

0: Allah aşkına sen bir saygıları final maçını izlemeyin kurban olam diyor. Tamam izlemeyiz de bulabildiniz mi bir şeyler?
1: Bir şeyler bakıyoruz şimdi.
2: İçeriği yok ama şu şekilde çıkıyor sadece. Sezonun turnuvasında finale çıktı. Ama ne zaman çıktı? Nasıl?
0: Nasıl çıktı? Nerede çıktı?
1: Evet yani görüyor musunuz sevgili Yıldırım? Yani inanılmaz bir başarı var ortada. Bir final başarısı
0: ama
1: var.
0: Ama haber yok doğru.
1: Şu ana kadar bizim de haberimiz olmadı. Çünkü kimse haber vermedi. Dinleyicimiz yazmasa bizim de haberimiz olmayacak. Saat 3'te hangi televizyon kanalı veriyor? Vermiyor mu?
0: Değil mi? Buna ilgili
1: hangisi yok. Veriyorsa yazın da seyredelim abi.
0: Bir verseniz de detayları bize. Şuraya bak haber kanallarında bilgi yok dinleyiciden alıyoruz.
1: Vallahi var.
0: İmece usulü.
1: Bilgi var da yani hani yarım yamalak.
0: Yakalarsam. Abi bildiğim kadarıyla Kore Ligi'nde oynuyor diyor kendisi. Evde değil diyor Kore'dedir diyor.
1: Kore Ligi çeyrek finalde Koreli'yi yenmiş. Yarı finalde yine aynı şekilde bir Kore. Kore Ligi PBA diye bir turnuva. Kore'nin ligi sevgili Yıldırım. O niye Kore Ligi'nde oynuyor ya?
0: Niye oynamayacak ki?
1: Korelileri ya burada yok mu?
0: Senin saygınlar dünyaca ünlü ya.
1: Dünya şampiyonası değil sanki ama Kore Ligi.
0: Kore Ligi olsun.
1: Kore'de bir lig var girmiş orada oyun oynuyor. Öyle
0: abi,
1: bir şey herhalde.
0: Abi dünya artık globalleşen bu dünyada biliyorsun böyle şeyler normal sevgili hocam.
1: Bir de iyi olunca çağırıyorlar demek ki. Semih'cim gel oyna diye.
0: Tabii.
1: Istakana sağlık Semih Bey.
0: Hocam siz de bilardo'da iyiydiniz değil mi? Gençler doğru hatırlıyorum.
1: Severim sevgili Yıldırım.
0: Hatıralarınız
1: severim,
0: var.
1: Severim yani bilardo benim için gerçekten özellikle bikol, 3 bant ondan sonra karambol dediğimiz onlar ayrı
0: bilardo,
1: ayrı.
0: Bilardo.
1: Gidiyorsunuz çocuklara. Para verirsiniz.
0: Tamam bitir artık. Yeter bitir bir yere getirdim bitir. Sevgili dinleyiciler saatlerimiz 7.20'yi tamam artık dedim. Saatlerimiz 7.20'yi gösteriyor. İstanbul yol durumu
1: %31.
0: Gayet güzel. Hava durumu peki?
1: Hava durumu sıcak.
0: Hava durumu sıcak. Evet. Hava durumu için bağlanıyoruz. Hava nasıl? Sıcak.
1: Sıcak. Yanıyor. Dün akşam nemi gördün değil mi sevgili? Hissettin.
0: %98'e kadar
1: acayip.
0: Nem vardı bu başarısız stres, işte huzursuzluk hali, bir şeyi beğenmeme, yan görme, düz bakma, sağa sola sarkma, böyle şeyler yaptı.
1: Hepsi nemden, Uyutmadı gece, uyutmadı. Sağa döndürdü, sola döndürdü. Neyse ki uyuduk da geldik.
0: Bir duş alsaydınız hocam iyi gelirdi.
1: Sevgili Yıldırım duş alıyorsunuz, duştan çıkınca üzerinizde kuruyor.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Üzerinizde kuruyor.
0: Hem de duştan sonra bende mesela alevlenme olur.
1: Alevlenme derken?
0: Sıcak basar beni.
1: Duştan sonra
0: sıcak basar.
1: Sıcak suyla duş aldığın için olabilir mi?
0: Olabilir. Ama yok normal suyla alıyorum
1: yazın. Alacaksınız böyle soğuk suyla demir gibi titreye titreye. Bu şekilde...
0: Çok tanıdık bir sesti bu. Vallahi tanıdık bir sesti.
1: Böyle. Evet,
0: yani hafif serin suyla diyorsun.
1: Hafif serin suyla alacaksın ki biraz toparlayabilirsin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Evet,
0: şimdi ara gidiyoruz. Aradan sonra şovu sürdürüyoruz. 7.21 yolda olanlara yolculuklar. Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla saatlerimiz 9'u gösterene kadar şovumuz devam edecek. Kısa bir ara dönüşünde buradayız.
3: Ay canım benim seni var ya seni öpeceğim.

0: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Evet, Fransa'da bacağındaki ağrı nedeniyle hastaneye giden kişinin beyninin yarısı olmadığı ortaya çıkmış. Bacağında ağrı olan dinleyicilerimiz varsa bir görünsünler.
1: Bir görünsünler.
0: Bakın Fransa'da yaşanmış olay.
1: Bir nöroloji. Nöroloji değil mi? Doğru ya.
0: Nöroloji. Mesela ben gittim nöroloji. Kolay gelsin hocam.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hocam.
1: Neyiniz vardı?
0: Bacağım ağrıyor.
1: Aa, belli.
0: Beyni gitti diler. O zaman ben bir hemen yatayım mı? Şuraya
1: uzanayım. Siz yatın.
0: Şöyle uzanayım.
1: Siz yatın. MR alalım sizi.
0: Tamam.
1: MR alalım. Hiç kıpırdamıyoruz yalnız, çok önemli. Tamam. Basıyorum. Çalıştırıyorum.
0: Tamam hocam.

0: Muayenehanede köpek mi var?
1: Ya lütfen bozuyorsun.
0: Tamam, pardon, pardon, çok güzel. Tamam, buyurun. Evet, çok güzel.
1: Basıyorum tekrar. Pardon. Allah arkadan.
0: Neyi? Anlamadım hocam.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: İlhan Hanım İstanbul'dan İzmir'e gidiyor. Araç kullanıyorum ama tek başımayım. Biraz da korkuyorum diyor. Yollarda sis var diyor. Yazık bana. Hocam sis anında yapmamız gerekenleri Hilal Hanım'a çok kısa bir iki cümleyle buyurun lütfen.
1: Evet, şimdi şöyle, görüş mesafesi çok kısa olduğu için bir kere hızımızı kesinlikle ve kesinlikle normal sınırların bir tık daha altına alalım. Ne kadar görüş mesafesi olduğunu bilmiyoruz. Bir de sis farlarımız varsa eğer aracımızda, yakarsak en azından kendi emniyetimiz
0: dörtlüleri için. Dörtlüleri yakabilir miyiz hocam?
1: Dörtlüleri de yakın sevgili Yıldırım. Dörtlüleri de yakın, sisleri de yakın. Arkadan gelenlere
0: kendinizi belli edin.
1: Gösterin, belli edin, sizi görsünler.
0: Az önceki şarkıyı söyleyen Edis miydi? Evet, Edis'ti Tuğçe Hanım.
1: Edis Bey.
0: Rafet Erroman'ın şarkısını söylemiş. Çok da güzel söylemiş valla. Yeni bir lezzet katmış değil mi?
1: Seviyoruz sevgili Yıldırım. Katmış. Yeni versiyon güzel söylüyor. Seviyoruz. Sevmeyen dinleyicilerimiz de var. Sevenler de var. Ben seviyorum şahsen, güzel. Güzel böyle albüm şeyleri. Edis'in bir önceki de güzeldi. Bir önceki şarkısı da güzeldi, böyle konser monser olaylarından
0: cover, çıkardı. Güzel cover yapıyor.
1: Güzel, coverları güzel.
0: Güzel yapıyor.
1: Seviyorum.
0: Yeni iyidir ya.
1: Bir de Edis güzel bir ne derler ona, icraçı.
0: Güzel bir abi diyeceksin. Bir... Ama diyemedin.
1: Güzel,
0: niye
1: bir
0: diyemedin?
1: İcracı. İcracı.
0: Edis güzel bir abi.
1: Güzel bir abidir. İyilik yapar.
0: Sen yetkili bir abi mi diyorsun? Sis varken dörtlü yakanlara laf ediyor bazı insanlar sosyal medyada demiş.
1: Niye?
0: Ya sosyal medyayı ciddiye alma Allah aşkına. Orada her şeyi konuşuyorlar ya. Bedava bedava her şeyi konuşuyorlar ya. Her şeyi yoruma bakmıyor.
1: Güvenlik bu ya. Yani her zaman yaktığımız şey değil ki bu şey dörtlü. Sis işte.
2: Aradım yıllardır seni her yerde.
0: Siz de dörtlü açmayın siste demiş. Abi niye açmıyoruz onu anlamadım ben ya.
1: Vardır herhalde abi, dinleyicimizde şey var. Sisli havalarda hareket halindeyken dörtlü sinyal asla ve asla açılmaz. Dörtlüler sadece araç arızası yaptığı tehlike anında. Hareket halinde dörtlü yakmak aradaki sürücülerin kafasını karıştırır. Sinyal vermenizi engeller.
0: Ben açıyorum.
1: Ben açıyorum ya.
0: Açmayalım mı?
1: Dümdüz gidiyorum ya işte. Sinyal vermenizi engeller. Doğru, o anlamda doğru. Öndeki bir tarafı sinyalle sola geçmek için, sağa geçmek için açmayalım. Dörtlüyü açmayalım.
0: Oğlum yanlış biliyor olabiliriz, düzeltelim ya.
1: Düzeltelim bak, bu kadar dinleyici yazdıysa demek ki
0: Selen
1: açmayacağız.
0: Selen'cim baksana ya, açılıyor mu açılmıyor mu?
1: Sinyali engeller dedi, beni aldı bir kere. Kafadan aldı, sinyali engeller dedi.
0: Ya ne sinyali, dümdüz gidiyorum ya. Allah Allah. Dümdüz yol olmuştu, gidiyorum.
1: Dümdüz evet yani, belki önümüze bir araç çıkacak, bilmiyoruz, o açıdan değerlendirdim.
0: Zevkini açmıyorum ki, kendim belli etmek için açıyorum.
1: Tabii kendim belli, sis farım yok belki de, yanmıyor, bozuk patlamış.
0: Bozuk belki de, ne yapacağım yani?
3: Yani açılmaz diyor, hareket halindeyken dörtlü ikaz lambası yakılmaz sisli havalarda.
1: Niye, acele bir yere giderken yakıyoruz dörtlü?
3: Araç arızası yaptığını zanneder, arkadınızdakileri de tehlikeye atarsınız diyor.
0: Açmayalım sevgili dinleyiciler, açmayalım. Dörtlü konusunda dörtlü ne bu çapanız ya? Süre her şeyi dörtlü mü açacağız abi?
1: Abi bu nedir ya? Bu dört, biz artık sormayın dörtlü açalım mı diye. Dörtlüler açılmaz arkadaşlar.
0: Varsa üçlü açın. Hareket ama dörtlü olmaz, açmayın.
1: Olmaz, hareket halinde açılmaz. Bunu kaç yayındır söylüyoruz.
0: Bu konu biraz hassasiyet.
1: Lütfen.
0: Lütfen.
1: Lütfen.
0: Bu arada dörtlü sinyali engellemez, onu söyleyelim. Yani arabanız 92 modelse engeller ama... Yani yeni nesil arabalarda, özellikle son 10-15-20 yıllık arabalarda dörtlü sinyali falan engellemiyor.
1: Yok, engellemiyor mu? Dörtlü engellemiyor mu?
0: Hayır oğlum, engelleyecek.
1: Aynı yer yanmıyor. Sarı yanıp sönüyor ama sarı.
0: Tamam da sen sola kırdın ya sinyali.
1: Evet.
0: Sağa kapatıyor işte, solu yakıyor.
1: O zaman otomatik olarak. Ya, çok güzel. Güzel bir hareket bu. O zaman...
0: Oğlum senin araban kaç model araba?
1: Abi ben ama...
0: Kaç model araba?
1: 2025.
0: Yani sıfır araba.
1: Sıfır değil.
0: Ya bir, neredesin sıfır. Hiç bunu bilmiyor musun ya? Bunu denemedin mi ya?
1: Hiç denemedim.
0: Bunu deneyimlemedin mi?
1: Şey olmadı hiç, kısmet olmadı. Dörtlüyü yakayım, bir de sola sinyal vereyim, bakayım ne yapıyor. Dıştan da görmek lazım aracı ya. Farkında değilim. Arkadaşlar dörtlü yakılır siste.
0: Bir dakika, yakılır mı yakılmaz mı, bir karar verdim.
1: Şimdi araba yeni model araçlarda.
0: Fatih sallama. Ya ne sallaması, ne biçim konuşuyorsun ya? Sallama mallama.
1: Sallama dediği nedir? Bir ifade olarak mı?
0: Herhalde konuştuğumdan bahsediyor.
1: Tam sallaması gibi yani, öyle anladım ben.
0: Fatih sallama.
1: Fatih sallama.
0: Çay mı acaba?
1: Çay.
0: Kardeşim benim arabamda öyle, dörtleri yaktığımda sola sinyal verdim sağa kapatıyor.
1: Çok
0: sağ
1: güzel.
0: Sinyal verdim mi solu kapatıyor.
1: Bu çok iyi bir şey. Yani, bu çok iyi bir şey. O zaman bütün her şey gitti sevgili Yıldırım. Sinyal vermeni engeller diyen dinleyicim. Taça çıktı.
0: Vermeyen vermesin.
1: Taça çıktı.
0: Denedim oldu diyor mesela. Azer yazmış.
1: Bak burada. Evet. Buyurun Azer Bey.
0: Denedim oldu diyor. Fatih sallama.
1: Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Dörtlüm sönse de vermeyeceğim.
0: Tamam geçtim. Geçtim. Allah Allah. Arkadaşlar arabalarınız eski, ne yapayım yani? Bak herkes diyor ki benim arabamda yok.
1: Var işte, dinleyici yazdı gönderdi. Var abi.
0: Var abiciğim, bende abi. Var mesela.
1: Arabayı değiştirin kardeşim. Yenisi
0: arabalarda var.
1: Arabanın ilk başta masaj, ısıtma, soğutma özelliğine bakacağınıza...
0: Buna bakın.
1: Yapmadığına bakın.
0: Buna bakın kardeşim.
1: Kendi konforunuza bakacağınıza güvenlik ilk başta Allah önemli Allah. Olsun. Ya bırakın ya.
0: Bırakın bu işleri efendim. Vallahi oldu demiş. Bak Mehmet Atalı da yazmış.
1: Fatih
0: oluyor
1: kraldır
0: diyor.
1: Ya yalan söylemez.
0: Estağfurullah. Peki geçtim.
1: Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım mı?
1: Buyurun. Vereyim mi bir tane?
0: Ver.
1: Bir kadın sevgili Yıldırım balayına giderken emanet ettiği düğün takılarını geri vermediği için kayınvalidesine dava açmış.
0: Oğlum sürekli aynı haberi okuyorsun gibi mi geliyor ya? Her hafta bu haber var ya.
1: Abi bütün kayınvalideler aynı demek ki, ben de
0: her hafta aynı haber ya.
1: Olur mu ya, daha iyi.
0: Kayınvalidesine dava açtı. Kayınvalidesi vermedi. Kayınvalidesi, sen abi de kayınvalide gelin haberi atmıyorsun.
1: Sıfır haber ya, taze.
0: Ya oğlum isimler değişiyor sadece ya. Her hafta bir gelin kaynana haberi var ya.
1: Çekişme var sevgili Yıldırım gelin kaynana arasında. Yıllardır devam eden bir süreç bu. Bak boşananlar bile varmış. Balayından döner dönmez. Aynısını bana yaptılar diyor. Boşandım diyor direkt olarak.
0: Acımadım.
1: Acımadım.
0: Şimdi YouTube son 6 ayda 130 bin yapay zeka içerikli kanalı kapatmış.
1: Spotify da öyle, milyonlarca değil de binlerce...
0: O da kanal kapatmış.
1: Yapay
0: Spotify'da
1: zeka
0: kapatmış.
1: Şarkılarını siliyorlarmış.
0: Siliyormuş.
1: Kaçamayacaksınız.
0: Hayır, ama orada çok iğrenç, kötü içerikler vardı, onları kaldırmışlar.
1: Küfürlü müfürlü mü?
0: Evet, ses kalitesi olarak da, içerik olarak da, işte argo olarak da...
1: Yapmak için yapılmış işlerden bahsediyoruz.
0: Öyle, artık işin şeyini çıkarmış, içerikleri kaldırdı. YouTube'da kaldırdı. Ama tabii yani bunun bir yerde önüne geçemeyecek artık.
1: Aa, tabii ki. Nereye kadar kaçacak? Nereye kadar kaçacak? O da belli bir yerde patlayacak. Herkes yapıyor çünkü sevgili Yıldırım bu yapay zeka ile işler.
0: Ya size güzel bir haber vereyim mi?
1: Buyurun.
0: Bir gelin kaynana haberi olmasa da ekranların unutulmaz programı Şahane Pazar var ya.
1: Evet.
0: 25 yıl aradan sonra ekranlara geri dönüyormuş.
1: Aa!
0: Vallahi billahi. Ulan ne biçim özlemişiz.
1: Nasıl
0: ya?
1: Nasıl ya?
0: Orada en özlediğiniz oyun. Önce sana sorayım hocam.
1: Ben hatırlamıyorum. Nerede? 25 yıl olmuş ya. Oyunları mı hatırlıyorum? Yok, ihtimal
0: mesela
1: yok.
0: Ben söyleyeyim, bardak çekme vardı ya.
1: Benim
0: bardak.
1: En sevdiğim şey bardak değil. Yüzük, demirden yüzük geçirme vardı ya, hatırlıyor musun? Değdirmeden demire. Demire değdiği anda.
0: Hatırlıyorum hatırlıyorum.
1: Kalın hafif yüzük dediğim gibi çok.
0: Bardak çekmeyi
1: değil.
0: Hatırlamıyor musun?
1: Bardak çekmeyi tam bana birazcık şey yapar mısın?
0: Ya içleri böyle.
1: Sırta çekme mi gibi mi? Hani böyle belli mevsimlerde.
0: Hayır, içleri sıvı doluydu. Böyle üçgen bir bardak.
1: Büyük bardak, piramit bardak.
0: Piramit bardaklarda.
1: O da güzel.
0: Hatırladın
1: tamam
0: mı?
1: Evet, çekiyordun. Bizim şimdi şeylere benziyor. Yeni nesil oyunlar var ya, tahtayla ahşapla oynanan Jenga. Jenga'nın plastik bardak versiyonu.
0: Jenga'nın bardak versiyonu.
1: Evet.
0: Efendim Şahane Pazar geri geliyormuş sevgili dinleyiciler. Çok heyecanlı değil mi ya?
1: Süheyl Behzat geliyor yani.
0: Evet.
1: Vay be, güzel. Ben takip ediyorum ara sıra, Instagram'da görüyorum sevgili Yıldırım şakalarını. Aynı 25 sene öncekiler gibi, hiç değişmediler.
0: Kendilerini hiç bozmadılar anlamında mı söylüyorsun, yoksa
1: hiç bozmadılar.
0: Geliştiremediler anlamında mı?
1: Estağfurullah, nasıl söyleyebilirim öyle geliştiremediler diye.
0: Oğlum vatandaşsın sen ya, kişisel yorumunu söylersin.
1: O geliştiremediler diyemem, hiç ilerletemediler kendilerini diyebilirim. Farklı şeyler. Biri bilerek yapmamak, biri istesek de yapamamak.
0: Seni 1990 sobalı ev, üzerinde ekmek kızartır, banyodan sonra televizyon önünde oturup
1: yapma,
0: izlerdik.
1: Yapma, bunları yapmayın. Bakın arkadaşlar, bunları yapmayın. Bunlar özlenecek günler değil. Siz eski günleri özlemiyorsunuz. Lütfen şapkanızı önünüze koyun.
0: Ne özlüyor, neyi özlüyoruz?
1: Sobayı falan özlediyor. Gençliğini özlüyorsun sadece.
0: Değil mi?
1: Ya.
0: Değil mi?
1: Genç
0: değil
1: ol. Mi? Ya soba özlenir mi?
0: Özlenir oğlum, ben özlüyorum.
1: Bir anaya babaya sor bakayım. Sobayı her gün altını sen tam iyi sıcağın karşısına geçip yatıyordun.
0: O yüzden...
1: Kebap yapıyordun.
0: Asıl sobayı ana baba özlüyorum, onu sormak
1: onlara
0: lazım.
1: Onlara sormak lazım. Yatak odasına sıcaklık gidiyor muydu?
0: İçinde boya olan zeminde yürüme oyunu efsaneydi demiş efendim.
1: He, o da patlıyordu. Orada var mıydı? Şeyde yok muydu o ya bir tane? TRT'de olan vardı bir tane. Neydi o, Mustafa Yolaçan değil. Mustafa Yolaçan mıydı?
0: Hatırlamıyorum.
1: O da böyle sayıların olduğu bir platforma çıkıyordun. Üstünde sayılar vardı. Sağa basıyordun, sola basıyordun. Tak boyaya düşüyordun. Şahane Pazar'da da vardı galiba ya.
0: Şahane Pazar'da vardı bu da.
1: Değil mi? Vardı o da.
0: Şener diyor ki Uygur kardeşler kendini bozmamış olsa da biz çok bozduk. Maksimum 6 bölüm gider diyor. Biter diyor.
1: İnşallah de devamlı olur da.
0: Çok heyecanlıyım. Ne zaman başlayacak? Valla bilgi yok onunla ilgili ama başlayacağına dair haberler var. Birçok platformda bu duyurulmuş. İnsan sobayı değil de eski aile ortamını özlüyor aslında diyenler de var. Ondan sonucuma. Ay çok heyecanlı. Ya bayağı dinleyiciler heyecanla bekliyorlar.
1: Heyecanlanmışlar Şahane Pazar için. O zaman bir Abdülkadir Rami'ye gelir mi sevgili Yıldırım?
0: Süheyl Bey, Abdülkadir
1: Rami'ye.
0: Ya da un kapanına gidelim. Ya rock söyleyeceğiz ya da Hicaz. Vallahi aç kalacağız. Dönüşte çalabilirim belki.
1: Olur, dönüşte olur.
0: Dönüşte olur mu?
1: Neden olmasın?
0: Lan bu şarkıyı da ne dinlerdik be.
1: Ayva.
0: Şahane pazarcıları görelim.

0: Evet, reklamlardan sonra bu ezbere bildiğiniz dönemin rap şarkısı. Aslında bu dönemin rap şarkısıdır
1: İlk
0: ya.
1: Rap ya. Türkiye topraklarına düşmüş ilk rap.
0: Benim anam ezbere biliyor.
1: Ben bunu da...
0: Annem bile biliyor.
1: Öyle böyle bir şey.
0: Herkes bu. Ezbere bilir bunu.
1: Nefret ediyorum bu şarkıdan diyor dinleyicimiz. Adı Abdülkadir.
0: Aradan sonra geliyoruz, ayrılmayın.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

0: fiyatlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Sevgilisinin kahve bardağına gülücük sembolü çizen baristaya saldırmış birisi.
4: Niye çiziyorsun benim kız arkadaşımın bardağına gülücük diye? Tartışma nasıl başladı? Sevgilimin kahvesi nasıl gülücük yaparsın? O da dedi ki...
3: Mesela ben geleyim sana. Sen bize barista ol. Ben sana geleyim.
4: Tamam.
3: Kolay gelsin.
4: Teşekkürler. Sağ olun, buyurun.
3: Merhaba. O sesten de duymaz ya seni. Ya biz kahve aldık ama...
4: Dinliyorum onu.
3: Biz kahve... Duyabiliyor musunuz beni?
4: Duyuyorum, ben duyuyorum.
3: Ha, biz kahve aldık ama...
2: Kafa Açan Uzman.
3: Yeni açanlar söylüyorum, bunlar kahve makinesi sesi. Kolay gelsin.
4: Teşekkürler, buyurun, hoş geldiniz.
3: biz kahve... Kolay gelsin.
4: Teşekkürler, buyurun.
3: Bardağımızda gülücük var.
2: Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah saat 7'de.

0: Adamlar 25 sene önce bugünleri görüp şarkı yazmışlar diyor. Hakikaten herkes şarkıcı oldu demiş.
1: Düşün, demek ki o zamanda da varmış demek
0: varmış,
1: ki.
0: Varmış.
2: Eğer böyle giderse herkes şarkıcıyım der kendine bu ülkede.
3: Bu ülkede.
2: Evet. Onlar da duysunlar sesimizi hep birlikte.
3: Tamam.
2: Hadi gel kardeşim, biz tiyatromuza geri dönelim.
3: Taksi parası kimden?
2: Ve perde!
0: Ya Şükran. Ayva. Sene 99, lise sondayım. Sınıfta Abdülkadir... anladım.
1: Şarkı çalıyor.
0: Şarkı çalıyordu diyor. Ey gidi günler diyor. Vay be diyor ya. Erdal abimizden bir ses kaydı gelmiş. Siz sunun çocuklar diyor şeyi diyor. Programı diyor. Estağfurullah.
1: Koca insanlar varken.
4: Günaydın kardeşlerim. Hepinize hayırlı sabahlar.
0: Erdal Ballı biliyorsun.
4: Sahne pazarı tek sunacak iki kişi var. O da Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin.
0: Erdal abicim çok sağ ol.
1: Çok sağ ol Erdal abi. Bizdik
0: gerçekten. Fiyatı anlatacağımızı düşünmüyorum ama yani. Biraz zor. Biz zor.
1: Yani biz birazcık pahalı ikiliyiz Erdal abi. Biraz
0: bir de,
1: pahalı.
0: Bir de onlardan
1: biz
0: izlemeye
1: alıştık. Biz çünkü bölüm başı 20'şer bin isteriz, veremeyebilirler.
0: Biraz pahalıya denk gelir. Bir de Sena'da ben de olayım abicim. Bu bizi yorar. Erdal abiye selamlar. Evet efendim, Grup Vitamin şarkılarına benzemiş diyor. İlk defa dinleyenler mi var acaba
1: var,
0: aramızda?
1: Var, ilk defa dinleyenler
0: yok
1: de var.
0: Yok artık
1: tabii
0: ya.
1: Tabii bak, yanımızda bir tanesi.
0: Senacığım ilk defa mı dinliyorsun?
5: İlk defa dinledim.
0: Ay canım benim. Tabii normal abi.
1: Hoşuna gitmemiştir muhtemelen Sena abi.
0: Abi arkasına bir de dekajeme doğruyu patlatın demiş. Onu biliyordur ama tabii Sena.
5: Onu da biliyorum.
0: Abi tamam. Abi Abdülkadir'in sözlerini Hakan Altun yazmış diyorlar. Doğru mu? Bilginin gerçek olduğunu düşünsene. Hakan Altun yazmış. Ama bak, söz konusunda en çok şaşırdığımız ne oldu bizim? Hatırlayın.
1: Neyle ilgili?
0: Hatırlayın çocuklar.
1: Sinan Akçıl mı?
0: Hayır.
1: Söz konusunda en çok şaşırdığımız.
0: Güleyrum Haluna katula. Ya kim yazmış? Güloğlu. Kim yazmış?
1: Tamam doğru. Daha yeni seyrettim biliyor musun videoyu? Daha yenisi, hatırlamıyorum şu an. Çok güzel ya.
0: Kim yazmış?
1: Daha yeni
0: onun sözlerini ki hiç alakası biri yazmış. Tarık Mengüç. Güleyrum Haluna'yı Tarık Mengüç.
1: Değil mi? Ne
0: alakası var ya?
1: Onu yap sonra bir şakşuka.
0: Değil mi?
1: Tarık ya.
0: Şakşuka. Güleyrum Haluna katula. Az ikisi de bir şey olurmuş, meşap olurmuş.
1: Bambaşka memleketlerden iki şarkıyı almış.
0: Yalnız gerçek yapmış. Bilgi diyor bu diyor. Hakan Altun yazdı bu şarkıyı diyor. Yok canım ya.
1: Ya yazmamıştır.
0: Ercan Saatçi ile beraber yazlar diye biliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam.
1: Allah Allah ya.
0: Evet efendim. Fil diyeti var bir diye, o da çok iyiydi diyor. Tabii fil diyeti.
1: Eskiler bilir.
0: Bilmeyen var
1: bayağı
0: mı?
1: Bayağı eskiler. Aynı bunun gibi. Abdülkadir eskileri.
0: O dönem çıkan bir şarkıydı
1: Abdülkadir
0: fil
1: eskileri.
0: Diyeti. Ay dinleyesim var mı? Neyse açmayacağım.
1: Tabii. Ercan Saatçi, Hakan Altun.
0: Şahane Pazar'da ayı ailesi vardı diyor.
1: Aileyi de mi hatırlıyorlar?
0: Hatırlamıyor musun şeyi, ayı kostümü giyiyordu falan.
1: O yok bende. Ben çok kaybolmuşum ya. Bir iki tane bardağı söyledin, hatırladım. Bir de kendi bir tane boyalı oyun, onu hatırladım.
0: Başka
1: bir de yüzük geçirme demirden.
0: İşte bir de ayı ailesi vardı. Süheyl Uygur gelirdi böyle ayı kıyafetiyle falan.
1: Allah
0: neyse
1: Allah.
0: Tamam.
1: İnşallah yapmazlar bir daha. Hatırlamıyorum çünkü.
0: Çok güzeldi çok. Bizim Murat söylüyordu. Çal da dinleyek demiş efendim. XXL large fil diyetini.
1: Fil diyetini.
0: Vereyim mi ya?
1: Ver birazcık ya.
0: Vallahi

0: Şurada olması lazım fil diyeti. Şöyle, evet.
1: Bak bak bak.
0: Senoş, bu var mı sende?
1: Albümün adını hatırlıyor musun? Bu albümün adını hatırlıyor musun?
0: Dur bir dakika, durdurayım şunu önce bir. Albümün adı. Burada da yazmıyor, neymiş?
1: Ispanaklı yumurta.
0: Öyle miydi? Bulamadım ki, dur bakayım.
1: Sena,
0: vallahi öyleymiş, evet.
1: Sena, doğmuştun sen bu şarkı çıktığında, bak bunu bil.
0: Ispanaklı yumurta albümün adı, doğru.
1: Ispanaklı yumurta.

0: Ya bu şarkılar nasıl ezberimize kardeşim demiş. Ya, ya bana... tamam geçmişe gittik de tedavi nasıl yapacağız diyor. Travmalarımız var.
1: Tedavi şarkıyı dinleyerek olacağız kendi kendimize. Şarkının, uzmana gerek yok.
0: Şarkının sözlerini benim kocam yazmış olabilir mi?
1: Ya bak şarkıda bir yerde şeydi, bana Jumbo diyorlar. Jumbo'yu hatırlıyor musun, çizgi film Fil?
0: Evet. Yavru, onu söylüyor
1: ya
0: işte.
1: Ya Jumbo ya.

0: rüyası.
1: Vallahi.
0: Valla.
2: Mutfakta biri mi var? Ulan iyi ki çaldık be.
1: Güzel oldu
2: yani
1: ya.
2: Yani en son 30 yıl önce falan dinlemişimdir
1: muhtemelen
2: galiba.
1: Muhtemelen en son şey, ilk çıktığı zaman dinledim. Daha da yok.
2: Ama ezberi
1: daha
2: biliyorsun.
1: Daha da yok ya.
2: Kim söylüyor bu şarkıyı? Bizim Murat söylüyor efendim. Bizim Murat diye biri söylüyor. Böyle bir tek şarkılık.
1: Bak karın acıktırır sabah sabah. Aş erdirir insana.
2: Evet. Şarkının sözlerini Sena duydukça yavrum garip oldu. Şarkıyı

0: Sena'ya armağan ediyoruz.
1: Armağan edelim. Taze tulumbalar, süt, fırın sütlaçlar.
0: Sena'ya çok hangisi dibiler. Hoşuna gitti içinde yemeklerden? Yani olsa yerim dediğin.
2: Hepsi güzeldi.
0: Dili tutuldu kızın ya. Bunlar yemeği bir arada duyunca. Ispanaklı yumurta albümünden Ah Ne Bileyim Ben şarkısını mutlaka dinleyin demiş efendim. Ah Ne Bileyim Ben. Mesela bilmiyorum.
1: Hiç ben onu bilmiyorum.
0: Çok da riskli vallahi yani.
1: Ne bileyim şimdi ben.
0: İçinde bir şey vardır falan. Araya gidelim, aradan sonra devam.
1: Haydi.
0: Arkadaşlar şunu da çal, bunu da çal diyorsunuz da o kanala girersek bak çıkamayız haberiniz olsun.
1: Bilo'yu da çalsana abi.
0: Bilo da çal diyor. Neydi o şarkısı? Bilo'nun bir şarkısı vardı.
1: Şu an hatırlamıyorum. Bilo'yu biliyorum.
0: Donla gezeriz miydi? Donla gezeriz.
1: Şeyinde yok muydu öyle sevgili Yıldırım? Bir tane grup vitaminde de vardı değil mi? Donla ilgili bir şey.
0: Donla yüzelim.
1: Donla yüzelim vardı değil mi? Vitaminde de vardı.
0: Yok yahu. Şeyin Bilo'nun donla yüzelimi bu.
1: Bilo muydu
0: bu? Tabii tabii.
1: Sahilde çadır kuruyordu falan, o muydu?
0: Klibini hatırlamıyorum.
1: Öyle.
3: Yaz geldi dedin, karpuz kabuğu denize.
0: Abi bu riskli, bilmiyorum ne var içinde. Hatırlamıyorum çünkü.
1: Bil o ya.
3: Surarım. Ağam hiçbir şey olmaz, bak gel sustum sıcak valla.
0: Dur bir dinleyelim önden de ona göre bakalım. Peki saat başı sonra buradayız.
4: Saat 8. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 21 kişi gözaltında. Öte yandan Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleriyle bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde olan bir Roro gemisine drone saldırısı yapıldı. 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunan gemide yaralılar olduğu bildirildi. 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği belirtiliyor. AK Parti terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştiriyor. Trump, Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. İran ise Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini, yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak. Şurada bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak. Büyükçekmece'de Budo iskelesi önünde toprak kayması meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yıkımı gündeme gelen bungalov tarzı yapılar için önemli bir yönetmelik değişikliğine gidildi. Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tarzı yapılar için arazi sınırlaması 5 dönümden 2 dönüme indirildi.
7: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın saat 21'de Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos saat 21.30'da oynanacak. Fenerbahçe turu atlaması halinde playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş'ın adını playoff'a yazdırması halindeki rakibi Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni olacak. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabze eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı son şampiyon Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in ilk haftasında Kudrivka'yı 5-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle açtı.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 10 dakika.

0: Doğru karar ustası. Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 32, Ankara ve Kayseri 34, İzmir 37, Antalya ve Erzurum 33, Adana 35, Trabzon 28 ve Diyarbakır 42 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Yaptı Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Show devam eder. Türkiye'nin rap'le tanıştığı Kartel. Tabii öncesinde XXL, onun öncesinde Abdülkadir. Konu nereden çıktı? Şahane Pazar'ın tekrar yayınlanması ile ilgili bir haber vardı. Onu okuduk. Ondan sonra çıktı.
2: Buraya geldik. Oradan evet. Buraya geldik.
1: Tekrar geri gelse mevzu bu.
2: Tekrar geri gelse.
1: Mevzusu.
2: Ne gelse? Tekrar başka geri gelse. Ne istersin? Dizi var mı dizi aklında?
1: Dizi de olabilir. Tekrar de geri olabilir. Gelsin. Şahane Pazar'ın yanına ne istersiniz mesela?
2: Ay.
1: Parlament Sinema Kulübü gelsin mi?
2: Gelsin.
1: He?
2: Gelsin ama şimdi onu beklememizin sebebi sevgili Yıldırım. Hafta içerisinde zaten pek bir şey olmadığı için. O pazar gecesi sineması tutkusunu ve coşkusunu yaşıyorduk. Şimdi non-stop her yer dolu.
1: Her yer dolu tabii.
2: O heyecanı yaşatmaz bize sinema kulübü. Bak.
1: Bu tekrar geri gelsin abi. Bu çok başkaydı ya. Biz zaten bunun müziğindeyiz. Filminde değil yani.
2: Eridim.
1: Abi canım.
2: Mavi ay.
1: Cidden kollarında mıyım diyor. Eriyorum. Vallahi eriyorum.
2: Basma abi, şu an lacivert bir ekran var gözümün
1: önünde. Evet.

0: Alf da gelsin bari diyor. Her şey geri geldi diyor. Alf da gelsin. Şahane pazarın yanında iyi gider diyor Alf.
1: Dallas, Dallas.
0: Dallas. Kaygısızlar da geri gelebilir, bana uygundur diyor efendim, kaygısızlar.
2: Ne güzeldi kaygısız. O da efsane bir içeriktir ya. İnanılmaz. Sıdıka da aynı şekilde öyleydi. Kaygısızlar, Sıdık, Allah'ım ya.
0: Kaygısızları çok izlerdim biliyor musun? Bayılırdım ben.
2: Şu müziğin mutluluğuna bakar mısın? Evet. Ya, mutlu müzik olur mu? Var işte.

0: Mahallenin muhtarları gelse nasıl olur abi diyor.
1: Olur, güzel olur. O da güzel olur. Ya gelsin, bir sürü dizi var da geri gelmesini isteyeceğimiz. Oradaki güzel insanlar da işte geri gelmesi gerekiyor.
0: Ya, öyle güzel
1: maalesef tabii. Yani birçok saydığınız dizideki birçok karakter artık kaybettik. Aramızda değil. Maalesef kaybettik. Aramızda değil.
0: Mahallenin muhtarları hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Erdim.
1: Çaydanlık. Kanuna bak, kanuna bak.

0: Şu an
1: herkes ezbere söylüyor.
2: Ya
1: ben
2: dün çıkan herhangi bir şeyi, hayatımızda olan herhangi bir şeyi hatırlamazken bunları nasıl ezbere biliyoruz?
1: İnanılmaz.
2: Yani 30 sene önce duyduk en son.
1: İnanılmaz.
2: Ya bu şaka bir şey ya.
1: İnanılmaz, vallahi inanılmaz.
2: Bu ne remix?
1: Bu da başka versiyonu. Herhalde o.

0: Ya bir de bunun tabii klibini de izlemeniz lazım. Çok şu anda akıyor ya. Görüyorum.
1: Fena
0: görüyorum,
1: değil mi? Fena. Sevgili Yıldırım, şimdi biz güldük, gülüyoruz ama bir tarafımızda şey acıyor. Bir tarafımızda acıyor. Şimdi doğruyu söyleyelim.
0: Niye,
1: duygulandık.
0: Niye acıyor?
1: Duygulandık bizim? Yani sevgili Yıldırım. Duygusallaştık birazcık.
0: Tabii canım.
1: O şu duygusallığa zirve yapalım mı sevgili Yıldırım?
0: Hangisi?
1: Süper Baba.
0: Of be. Geri gelsin sabahın. Mevzusu bu. Geri gelsin. Çünkü Şahane Pazar geri geliyormuş. Bunlar da geri gelsin efendim.

0: Yapımcılığını Osman Yağmur Derili'nin yaptığı bir dizi daha vardı. Onu da çok yazmışlar.
1: Yani polis karakteri olan mı?
0: Evet. O kadar yazılmış ki. Ne olur diyor, o da geri gelsin diyor. Ne olduğunu hatırladın mı?
1: Ya ismini çıkartmaya çalışıyorum. Neydi?
0: Bunu bilen bir yazsın bakalım. Bu neydi bu? Sana sormayacağım zaten. Sen. Birçoğunu bilmiyor yavrum, öyle bakıyor. Var mı hatırlayan bunu? Evet, herkes bildi. Hocam siz hatırladınız
1: tabii
0: mı?
1: Tabii hatırladık bunu.
0: Hey gidi günler be.
1: Burada Kürşat mı vardı ya?
0: Kürşat vardı. Abi hepsi geri geliyorsa şu da geri gelsin.
1: Perihan abla mı? Ney?
0: Değil.
1: Ney?
0: Ne bu?
1: Telefonu mu?
0: Telefonu.
1: Acun'un tekrar fakirleşmesi lazım. O mümkün değil.
0: Ama meşhur repliğiyle beraber tabii yani.
1: Maraba.
0: Bekle. Evet.
2: Maraba telefonu.
0: Çok güzeldi, çok. Bez bebek de gelsin.
1: Neler var, neler var ya. Evdeki Adanalı var. Perihan ablalar. Kınalı bebek. Kınalı bebek mi vardı ya?
0: Kınalı kar. Benim mi kınalı karı?
1: Olur, kınalı kar olur. Kınalı kar olur bak.
0: Kınalı kar ya.
1: Kınalı kar. Kınalı kar. Çiçek taksi durağı burası.
0: Orkestra. O da tam orkestraya bakar mısın?
1: Senfoni ya.
0: Çok acayip ya. Sabah Takkiraz okumuştu galiba bunu.
1: Şarkıyı mı?
0: Tabii. Bu da geri gelsin diyor. Azıcık bu ucundan dinleyelim mi
1: ver be? Azıcık. He?
0: Sabah Takkiraz girmiyor mu ya? Yanlış mı hatırlıyorum
1: bu
0: ben?
1: Bu enstrüman mı?
0: Galiba, dur bakayım. Jenerikmiş bu. Tamam. Yani
1: şarkılı versiyon
0: evet,
1: değil.
0: Yok, şarkılı değil.
1: Şarkılı versiyon. Ay
0: be, şarkılı olaydı, iyiydi ya. Çok güzeldi o versiyon çünkü.
1: Karabelek, Karabelek, Zerda.
0: Zerda da geri gelsin bari demiş.
1: Çiçek taksi.
0: Deli yürek geri gelir mi abi diyor.
1: Deli yürek geri gelebilir, niye gelmesin ya? Birçok oyuncusu.
0: Yok, onda da kayıp
1: var, kayıplarımız var. Tabii ki var. Kayıpları olan tabii ki var.
0: Onu da vereyim o zaman.
1: Ver.
0: Verdim.
1: Ben de ayağa kalkıp onları açmak
0: için gelmiyorum. Ben kalktım şu an. Kalktım.

0: Ben başlayacağım abi, birden başlayacağım.
1: Yeni başladım.
0: Bak yemin ediyorum.
1: Miri oğlum birden... geldi. Miri oğlum
0: abi
1: geldi.
0: Abi bu izlenir ya. Miri oğlum geldi ya.
1: Ya Miri oğlu ve kuşçu sahneleri için izlenir sevgili Yıldırım. Şu, o zaten... terastaki çay koyayım mı? Çay içer misin?
0: Zaten dizi yapanlardan biri de kuşçuydu, ben sana söyleyeyim.
1: Kuşçu tabii abi.
0: Sadece Miri oğlu değildi abi, tek başına
1: hep
0: ya.
1: Hep diyordu ki kuşçu derin devlet. Hep öyle bir şey var.
0: Ayrılsak da beraberiz yazmışlar.
1: Aa, şey değil miydi o? Neydi o?
0: Şey işte ya.
1: O şey.
0: Hakan.
1: Hakan'la işte.
0: Dur şimdi müziğimi vereyim. Söz var mı acaba?

0: Bunu da çok izlerdik ya.
1: İzlerdik. Ekmek teknesi. Var mı ekmek teknesi Fatih bir elinizde?
0: O da var. O da var. Hemen vereyim.
1: Janset. Janset. Janset. Diğer hanımefendinin adı.
0: Ekmek teknesi de gelsin. Verelim hemen. Aslında bu İnce Saz grubunun Balat isimli şarkısı.
1: Filme uyarlanmış, diziye. Evet.
0: Recep İvedik de gelir mi diyor. Gelmesin kardeşim.
1: Bir.
0: Sen gelme ulan, ayıp. Avrupa yakasını anmazsanız olmaz bu iş demiş efendim.
1: Avrupa yakası. Yahşi cazibe. Unutmayın beyler.
0: Yahşi cazibe.
1: Unutmayın beyler.
0: Yahşi.
1: Yahşi cazibe.

0: Yaşayacağız bir veriyorum, hazır mıyız?
1: Ver bakalım.
0: Gelsin. Tabii vakit yaklaştıkça bu dizinin tarihi daha yakın diğerlerine göre.
1: Müzik kalitesi
0: değişiyor. Bizim Sena eşlik etmeye başladı.

0: Yasin Cazmi de çok izlendi. Hatta oradan sonra parlayan isimler de oldu o diziden
1: işte,
0: sonra.
1: Aynı şekilde o isim işte kendi Yasin Cazmi denilen hanımefendi.
0: Abla, adını unuttum şimdi de o. Alemin Kralı da gelir mi demiş. Ya çok yakın tarih Alemin Kralı ya. Değil mi?
1: Tatlı Kaçıklar mesela.
0: Abi Tatlı Kaçıklar.
1: Tatlı Kaçıklar, Tatlı Kaçıklar. O çok önemliydi. O çok güzeldi. Bir tane daha demin vardı ya. Onu kaçırdım.
0: Veriyorum Tatlı Kaçıkları. Hatırlıyor musun?
2: Hatırlıyorum.
0: Bu bende yok. Mesela bu bende yok.
1: Girişi var bende.
0: Bende yok.
1: Direkt var.
0: Evimiz olacak mı hatırlar mısınız demiş.
1: Yok hatırlamıyorum.
0: Evimiz olacaktı.
1: Kızımız
0: olacak
1: olacaktı
0: mı?
1: Var.
0: Olacak
1: İzel'den
0: mı?
1: Kızımız olacak.
0: Yok değil değil. Evimiz olacak mı? Buldum. Ben de yarım yamalak hatırlar gibiyim.
1: Bak.
0: Ay ses çok kötü yalnız.
1: Fenaymış.
0: Bunu dinleyemeyeceğiz şu anda. Dur bakayım şöyle. Evet. Yok sesi çok kötü ya gerçekten. Yorumlayan da Seda Sayan diyorlar burada. Öyle yazmışlar. Seda Sayan mı okumuş bunu?
1: Ses
0: Allah
1: bayağı
0: Allah.
1: Fena.
0: Evet. Evimiz olacak mı? Diziyi hatırladım ama müziğini hiç hatırlayamadım.
1: Baskül ailesi beyler diyor.
0: Baskül ailesi.
1: Ailesi vardı ya.
0: Aa babayı vermeden olmaz diyor. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bunu vermeden olmaz.
1: Baba neymiş bakalım.
0: Evet babayı veriyorum şimdi.
1: Babayı görelim.

0: Abi bir şey söyleyeyim mi? Türk dizi tarihinin en iyi jenerik müziklerinden biri diyebiliriz buna.
1: Net deriz. De bir numara ya.
2: Sıla vardı, o da çok güzel.
0: Sıla'yı hatırlayamadım ya.
1: Sıla dizinin adı mı Sıla?
2: Evet.
0: Ha, Allah Allah.
1: Onu bilmiyorum bak. Çıkartamadım onu.
0: Sıla. Bir bakayım mı bir Sıla?
1: TRT Çocuk'ta olabilir. Bir bak bakayım.
2: Hayır.
0: Hayır oğlum. Sıla jenerik değil mi?
2: Evet.
0: Şarkıcı Sıla çıktı ya. Bu mu?
1: Bakalım.
0: Bende yok bu mu?
3: Can perişan eşim dostum uyansın.
1: Söyleyen
2: Cansu Dere oynuyordu.
0: Allah Allah.
2: Şeyde Mardin'de.
3: Sıla'ya giden döner de biri.
0: Bende hiç yok ya.
1: Güzelmiş buna bak.
0: Dur hatırlayacağım gibi ya. Cansu Dere. Şu an klip dönüyor. Mehmet Akif Alakurt. Menderes Savancılar. Hatırlar gibiyim.
1: Gördüm ben şimdi şeyi, kapağını, filmin afişini, mifişini, dizinin de.
0: Bende yok. Dinleyicilerde var mı? Hatırladılar mı Sıla'yı?
1: Ya sana görmedim bile ha.
0: Yok ya bende yok. Var gibiydi ama yok.
1: Hatırlamadım ben de. Yok, yani yok. Şeyi kapağı hatırladım. İsimleri böyle görüntüyü hatırladım ama dizinin içinden herhangi bir sahneydir odur budur aklıma gelmedi.
0: 7 numara da çok gelmiş ya.
1: 7 numara zaten en çok gelenlerden bir tanesi. En çok yazılan muhtemelen 7 numaradır dinleyicilerimiz arasında. 7 numara 7 numara 7 numara 7 numara.
0: Şunu vermeden olmaz, veriyorum, hazır mıyız? Bir adam gibi sev beni. Gerçek.

0: ıhlamurlar altında hatırlar mısınız diyor.
1: Hatırlarım. Öyle ısmarlama açlara tahammülüm yok benim. Hatırlıyorum.
0: O zerda işte
1: tamam,
0: oğlum.
1: Tamam, o şu an aklıma geldi. O ayrı.
0: Peki daha yakın döneme gidiyorum. Hazır mısın?
1: Gel bak, arka sokaklar geri gelsin o zaman. Hadi bakalım daha yakın.
0: Yok değil.
1: KBP.
0: Şu da çok yazılmış bak. Bu çok yazılmış. Ne bu peki, hatırlayan var mı? Sena var mı?
1: Ya da geç sevmesini yüreğim.
0: Yok mu?
1: Zerda.
0: Yok değil. Neydi bu, hangi diziydi?
1: Dizi şu an var ya yani. Ne söyle bakayım Allah aşkına.
0: 2003'müş bu arada, 2003. Söylemeyeceğim. Bulmaya çalışın. Dinleyicilerimiz biliyorlar mı acaba? Bu ne bu?
1: Mehmet Aslan Tu...
0: Bravo. Yaklaşıyorsun, doğru. Yaklaşıyor. Tamam. Doğru, evet, doğru, evet. Bilen var bak, gördün mü?
2: Bir İstanbul Masalı.
0: Bravo, Bir İstanbul Masalı, evet. Bayağı hatırlayan var Bir İstanbul Masalı'da.
1: Abi birini söylesek diğerini atlamışız gibi oluyor. Ne kadar çok eskiden yapılan eserler var, filmler var, diziler var. Aklımıza gelen, unutamadığımız bir sürü şey var.
0: Şunu hatırlayacak mısınız hocam?
1: Ver bakayım.
0: Sayın hocam, veriyorum. Buradan hatırlayan var mı?
1: Devamından muhtemelen herhalde anlaşılacak.
0: Evet. Sena? Şey.
2: Yok.
0: Yok. Dinleyicilerimizden var mı?

0: Var mı bunu hatırlayan? Bu hangi diziydi bu? Vallahi bilen var. Bak bak bak, ekrana bak, ekrana bak. Abi he. Şahane Pazar yeniden başlıyormuş. Arkadaşlar konu oradan çıktı zaten.
1: Oradan buralara geldik.
0: Zaten buraya geldik. Konu birazcık dallandı, budaklandı. Aliye doğru. Bizim Nazik de bilmiş. Aliye değil mi diyor? Aliye doğru.
1: Aliye, Aliye.
0: Kızım seni Aliye vereyim mi?
1: İstemem babacığım, istemem.
0: Ve hazırsanız bomba geliyor.
1: Onun adı Ali. Eder beni deli.
0: Geliyor. Veriyorum.
1: Ver.
0: Bunu tabii herkes bilecek. Charlie Adem mi? Şahane Pazar geri geliyor. Charlie değil.

0: efendim bizim radyoda uzun zamandır kahvaltı sırasında izlediğimiz, değil mi çocuklar?
1: Abi,
0: Sultan, o sahneyi açayım mı?
1: Sultan Süleyman.
0: Ya, o sahneyi birazcık açayım mı?
1: Al. Yeniçeri ağasının kellesini alır. Onlar bizim... İştahımızı açan sahneler.
0: Bir dakika. Şu bölümü dinletmem lazım ya. Bunu dinletmem lazım. Hocamla favori bölümümüzdür. Mutlaka dinleriz kendisiyle. Şurası bekle. Bu bölümü ezberebiliriz sayın hocamla. Bir şarkıyı ezberler gibi.
2: Yedi iklim, üç kıtanın sultanı, cihan padişahı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi Sultan Süleyman Hanım.
0: Ben devamını veremeyeceğim şimdi. Telife girmesin.
1: Ayağınızı denk alın.
0: Ayağınızı denk alın. Şey yapmayın beni. Vay be, neler yazdılar ya.
1: Neler geldi. Burada tabii söylenenlerin muhtemelen %30'unu falan burada dinleyebildik, çalabildik.
0: Arkadaşlar hepsini yayınlamamızın imkanı yok. Yani o kadar çok yazdınız ki. Yine Türk dizi tarihinin unutulmayacaklarından bir tanesi. Reis de birçok videoya
1: ilham kaynağı olmuş.
0: İlham kaynağı olmuş. Peki araya gidiyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz sevgili dinleyiciler.
1: Tek bir araya dahi gitme.
0: Neden?
1: İnanırım.
3: Mutfaklarınıza yenilik getirin.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
3: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
1: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
1: Borusan Next. Pilot garaj, oto ekspertiz.
3: Sana iyi gelecek.
4: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
1: Sana iyi gelecek.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
7: Kamerayı tespit ettim. Resepsiyonu aradım ben.
8: Evet, evet.
7: Alo.
8: Alo Hakan Bungalov, buyurun.
7: Şemal Bey merhabalar, ben 324 numaralı oda.
8: Merhabalar, bir saniye hemen odanıza bakıyorum. Evet şu an odadasınız, görüyorum.
7: Kemal Bey işte ben de onu diyorum, kamerayı çıkarır mısınız? Burada kamera var, bunun önünü terbiyesiz. Evet,
8: kamera, güvenlik gereği.
7: Şey olur gibi. Öyle güvenlik mi olur canım, Allah Allah.
8: Neden rahatsız oldunuz ki kameradan?
7: Hayır onu çıkarın lütfen efendim. Çıplak yatarım ben. Onu çıkarır mısınız lütfen?
8: Yatın, sizlik bir şey yok yani burada.
7: Beyefendi buraya terbiye, buraya rahatsız.
8: Sizi ya. Çıplak yatmaz, beni etkiler. Sizi
7: vallahi değil. Güvenliği ararım, polisi ararım, güvenlik, jandarmayı ararım.
8: Güvenlik benim şu an tek.
7: Polisi ararım, jandarmayı ararım.
8: Şu an üzerinde bir kırmızı ışık görüyor musunuz kameranın?
7: Görmüyorum. Bypass'a mı aldın?
8: Görünmüyor değil mi şu an?
7: Görünmüyor.
8: Şu an söndürdüm. Bir saniye. Şimdi yeşil yanıyor mu kamerada?
7: Yanıyor şu an, yanıyor.
8: Tamam şu an çalışıyor demek.
7: Çalışıyor evet.
8: Tamam artık rahat uyuyabilirsiniz, çalıştırdım.
7: Kapat kardeşim, kapat.
8: Ha, kapatmamı istiyorsunuz.
7: Kapatmanı istiyorum.
8: Kapat onu. Ben soyunacaksınız da açın diye istersiniz.
7: Ha yok. Kapat onu.
8: Bir de karşıda aynada görüyor musunuz?
7: Aynada da mı var?
8: Aynada da bir onda.
7: Evet aynanın arkasından yeşil ışık yanmış şu an.
8: Şu an onu kapattım.
7: Onu da kapatırsın.
8: Tamam. Eyvallah. Bir de prize bakar mısınız? Prizde de.
6: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Geri gelsini yaptık bu sabah efendim. Geri gelsin. Mazi oldu, hatıra oldu, ana oldu. Eskileri hatırladık. Şahane Pazar'ın geri gelme haberiyle coştuk tabii. Asım Sarı da diyor ki herkes dizi filmle ilgili şeyler yazıyor. Ben de sizin sabah sporlarınız vardı. Onların geri gel... Yapıyoruz abi biz sabah sporu ya, sabahları. Arada yapıyoruz. Ama ilk blokta yapıyoruz tabii yani. Onu söyleyelim.
1: Girişte.
0: Evet, girişte. Şimdi bir haber var, yeni bir dünya bulunmuş. Gördünüz mü onu bilmiyorum
1: yeni
0: ama.
1: Yeni bir dünya.
0: Yeni, yani bir yaşam olacağını tahmin ettikleri bir gezegen bulmuşlar. Detaylarda özür dilerim şöyle. 49 ışık yılı uzakta, çok uzak değil.
1: Bir şey değil.
0: Bir şey değil.
1: Gidilir.
0: Atmosfer varlığına dair bir güçlü izler tespit etmişler. Gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini söylüyorlar.
1: Güzel.
0: Ya uzun uzun detaylar var ama şöyle söyleyeyim, bayağı kütleli, büyük bir
1: dünyanın
0: gezegen.
1: Dünyanın 5 katı büyüklüğündeymiş
0: öyle
1: galiba.
0: Öyle diyor, 5 katı büyüklüğünde diyor. Kayalık.
1: Severiz kayalıkları. Hala günümüzde de görüyoruz.
0: Demir haberlerde. Çekirdekli. Silikat mantolu olduğunu filan, su ve atmosfere sahip olabileceğini söylemişler. Gözlemler doğrulanırsa ne olacak peki? Başka bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde kayalık bir gezegende ilk kez atmosfer tespit edilmiş olacak.
1: Olacak.
0: Gitmek mümkün değil. Değil. Şu anda değil.
1: Değil. Gitmek öyle mümkün değil. Keşke ışık hızına.
0: Varabilsek de gidebilsek. Yani 49 ışık yılı diyor Sayın Hocam. 49 ışık yılı.
1: Ne yani, oluyor yani, nasıl, neye tekabül ediyor sevgili Yıldırım?
0: Çoka tekabül ediyor, baya çok oluyor.
1: Çok oluyor.
0: Öyle basit bir şey değil, değil yani. Şimdi hemen tabii şeyi soracaksınız. Nasıl tespit ettiler bu
1: 49
0: kadar?
1: 49 ışık yılı olduğunu. Şimdi ışığı buradan gönderiyorlar.
0: Hmm.
1: Ulaşma hızıyla o gezegene çarpma hızını birbirine bölüp.
0: Peki bu kadar detayı nasıl veriyorlar? Kayalıktı bilmem neydi falan filan.
1: Onlar yalan. Onlar yalan.
0: Yani sen.
1: Onlar yalan. Onlar yalan. Zaten bulduğun gezegenlerin %80'i kayalık. O da öyledir diye düşünüyorum.
0: Zaten kayalık demelerinin sebebi o. Yani bulduk ama hani ev yapılmaz, bir şey olmaz. Kayalık. Olmaz diyorlar.
1: Hadi hep beraber.
0: Mevzu bundan ibaret.
1: Kayalık.
0: Yeni bir yer bulunmuş. İnşallah hayırlara vesile olur.
1: Hayırlara vesile olsun. İnsanlık namına, insanlık adına.
0: Kim saymış ki diyor, öyle bir şey olabilir mi diyor. Bu kadar işte, ışıklı.
1: Elon Musk şu an ellerini ovuşturuyor. Yeni bir seyahat planı.
0: Bence alayı kolpa bu haberlerin diyor. Ben inanmıyorum diyor dinleyicimiz efendim. NASA'yı ne sallamış bak. NASA'ya güven sıfır bu arada.
1: Uzay meselesi böyle bir şey değil.
0: Değil yani. İmar durumu nedir diyenler var.
1: Arsa şu an için arsa.
0: Bu kadar uzaktaki bir gezegeni tespit ediyorsak gidemememiz çok enteresan. Tespit edilirse gidilebilmesi lazım demiş Bayram Bey yazmış mesela.
1: Ah be Bayram Bey, keşke öyle olsa, her tespit ettiğimiz yere gidebilsek.
0: Nasıl kayalar demiş efendim.
1: Ağlayan kayalar.
0: Gülen kayalar.
1: Kayalar.
0: Salla gitsin.
1: İstenmeyen tüy.
0: Kaya üzerine ev iyi olur diyor. Depremde sallanmaz mesela.
1: Zemin sağlam.
0: Böyle bilgilerimiz
1: sağlam
0: de var ya. Evet efendim. Böyle bir gezegen var, inanırsanız artık.
1: Severseniz.
0: NASA şunu mu söylüyor diyor. İnanmıyorsanız gidin bakın oğlum. Bu diyor, diyor.
1: Araştırma yapıyoruz diyor. NASA diyor ki boş durmuyoruz diyor. Boş durmuyoruz, öyle oturmuyoruz biz.
0: Durmuyoruz.
1: Bak nerelere kadar gittik, araştırma yaptık sizin adınıza. Bir şeyler çıkardık ortaya.
0: Evet.
1: İlla gidilmesi gerekmiyor bilim için.
0: Gezegenin bir adı var mı demiş. Yazıyor muydu hocam bir şey?
1: Var sevgili Yıldırım. LMK-403 öyle bir şey. Öyle o tarz bir ismi vardı.
0: Antikrutin bir adı var yani.
1: Antikrutin bir isim koymuşlar.
0: Ay'a bile gidemediler. Oraya mı gidecekler?
1: Ay'a benzer yüreğim arkadaşım.
0: 3 aya kalmaz oradayız. Görürsünüz diyor Canan Hanım.
1: O kadar çabuk. Olmaz. İmkansız Canan Hanım. 3 aya kalmaz. Nerede ya?
0: Nerede?
1: İmkanı var mı öyle bir şey?
0: Işık yılı diyor Canan Hanım.
1: 49 diyor. Bir ışık yılı da demiyor. 49 diyor.
0: 49 diyor. Çok zor. İmkansız hatta yani.
1: İmkansız.
0: Şu andaki teknolojiyle imkansız.
1: Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok.
0: Sabah iyi kahvaltı yaptık abi. 9 şu an. Belki öğlene doğru demiş.
1: Şeyle, şarkıyla. Künefeler, münefeler saydı ya. Neydi Murat?
0: Onun 8.43'te atmış mesajı ama.
1: Tamam, sabah iyi kahvaltı yaptık diyor. Bir saat önce mi çaldık o şarkıyı biz? Ondan mı bahsediyor bence?
0: Bence değil ya.
1: Değil mi?
0: Bize Murat. Sen anladın mı?
2: Bu haberi yemem yani diyor.
0: Oğlum sen neredesin? Sen hala aklımızı karıştırdın.
1: Ben hala geçmişteyim ya. Ben hala çaldığım şarkılardayım.
0: Yok değil değil.
1: Vay arkadaş.
0: Efendim. Abiler bir haber vardı. Samsunlu çocuk yeni ülke kurmuştu. Evet, Sena onu atmadı bize galiba.
1: Ben onu görmedim.
0: Ben gördüm. Yeni
1: nerede
0: ülke kurmuş?
1: Samsun'da mı kurmuş?
0: Bayağı dili var ülkenin filan, bir şeyleri var. Bak
1: Leyla
0: şu an hatırladım.
1: Leyla ile Mecnun'u çok seyrediyorlar onda.
0: Böyle bir şey yapmıştı Samsunlu bir kardeşimiz. Bak o haberi pas geçtik. Kusura bakmayın efendim. Türkler daha roket kalkmadan çay var mı, internet çekiyor mu diye sormaya başlamıştır diyor.
1: Biz başladık
0: yeni
1: zaten.
0: Gezegenle ilgili. Böyle yeni gezegen haberleri beni çok heyecanlandırıyor. Size de aynısı oluyor mu demiş Sibel Hanım.
1: Yok, olmuyor.
0: Bende de olmuyor çünkü ya, vallahi uyduruk olmuyor. Haberler geliyor bana da.
1: Ya gerçek olsa bile yani gözümle gördüm, kanıtlandı mesela. Orada var, ne yapayım mesela, heyecanlanmıyorum. Güzel, bilim adına güzel.
0: Ya daha bu gezegende yaşamayı bilmiyorsun.
1: Bilmiyoruz, yapamıyoruz zaten, geldik gidiyoruz be.
0: Değil mi?
1: Geldik gidiyoruz.
0: Vallahi gram heyecanlanmıyorum
1: ben. Bu saatten sonra hiç heyecanlandırmıyor beni. Beni bu saatten sonra başka şeyler heyecanlandırır.
0: Nasıl başka şeyler heyecanlandırır? Anlamadım ben.
1: Yeni gezegen değil. Yeni gezegenden heyecanlanmıyorum ben.
0: Anladım. Evet, eski gezegeni bile cüce gezegen ilan edip gezegenlikten çıkarıyorlar diyor, Plüton gibi.
1: Hala yeni bulmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Var, elinde gezegen var senin.
0: Daha sen elinde gezegene sahip çıkamıyorsun. Demiş. Peki, ver bir tane.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Aydın'da sakin ve temiz bir koya çöpler atılıyor sevgili Yıldırım ve insanlar da buna sinirleniyor. Buna sinirlenen bir abimiz de koca bir tabela asmış. Plajın girişine ne temiz yazmış? Koya demiş ki, Müslümansanız temizlik imandandır Allah aşkına. Ateistseniz insanlık namına. Satanistseniz kediler aşkına. Zeus aşkına.
0: Çok
1: sahile çöplerinizi bırakmayın.
0: Atmayın. Daha ne desin adam be kardeşim. 10 numara uyarı olmuş.
1: Kapsayıcı.
0: Ama buna ekleme de yapılır bu arada.
1: Bu gider yani.
0: Devamı gelir yani.
1: Buna her türlü şey. Ama sevgili Yıldırım, bunlar kabul gören şeyler değil. Uyarı yazıları.
0: Başka şeylerle değil. Mi korkutmalı ya da yani, uyarmalı?
1: Kesinlikle bunlar kabul görmüyor. Yani Allah aşkına temizlik imandandır. İşte
0: İnsanlık namına.
1: Cezanın buraya çöp atmanca da bu değil. Bu nedir biliyor musun yazılması gereken? Buraya çöp atanın diye başlayan.
0: Klasik bizim Anadolu usulü.
1: Klasik bizim Anadolu usulü öyle cümlelerle.
0: Nettir ya mesela gidersin net. Buraya çöp atan hayvandır yazarız. Böyle şeyler vardır.
1: Çok daha ağır bunu görürüz. Konuşarak buraya çöp atanı dökeni diye devam eden cümle kurulabilir. Her şeyi yazmış ya.
0: Dinleyiciler bu arada devamını yazıyorlar altına. Hani şunun aşkına bunun aşkına falan gibi. Gördün mü Hakan'ın yazdığını?
1: Ya gördüm.
0: Onu okumayalım
1: Hakan,
0: da.
1: Hakan o olur bak, onu yazsak tutar. Onu yazsak yemin ediyorum atılmaz.
0: İnek aşkına. Bak.
1: İnek obası.
0: Su içtikleri şeyin. Ya bu sahile çöp meselesi gerçekten insanların sıtkını sıyrıldığı bir konu. Ya, 1 milyon yıldır herkes konuşuyor
1: kim
0: kardeşim.
1: Kim atıyor abi bunu? Herkes bir çöp topluyor. Kim atıyor bunları? Çok merak ediyorum ya.
0: Bunlar babadan oğula nesil demiş.
1: Vahsa.
0: Buraya çöp atana cin musallat olsun yazalım. Korkarlar belki demiş efendim.
1: Cin musallat olsun.
0: Gölgelerin gücü adına atmayın. Tuttuğu takım şampiyon olamasın yazsınlar. Bak kimse atmaz diyor. Gölge. Demiş. Efendim.
1: Çöp. Araba markası yazanlar da ondan kim korkar ya?
0: Yok ya bu çöp meselesi.
1: Bunu yapanlara laf fayda eder mi demiş. Okunmuş pirinçler aşkına.
0: Yok ya bunlar ayı diyor bak Hakan direkt yazmış.
1: Bunlar olmaz ya lafla sözle olacak işler değil diyor.
0: Bir kardeşimiz var görmüşsünüzdür. Videosu da 10 küsür milyon izlenmiş. Çok sinirli başlıyor. Ben de paylaşmıştım. Ne oldu Senacığım?
2: Evet izledim onu söylüyordum.
0: Ha, tamam. Çok büyük ani tepkileri var ya bir şey mi diyor.
1: Videodaki şeyi yaptı hareketi.
2: Ağzına vuracaksın diyor ya.
0: Ağzına vuracaksın diye başlıyor.
1: Ben de paylaştım onu.
0: Bu arkadaşımızın yeni videosu var. Videoda diyor ki madem bu kadar izlendi örgütledim insanları beraber toplanalım çöp toplayalım diye. Kimse gelmedi diyor.
1: 40 evet. Milyon izlendi 40 kişi çıkmadı.
0: Çıkmadı. Çıkmaz da zaten. Arkadaşlar çok ağır şeyler yazıyorsunuz da bunları okuyamayız.
1: Bu ne ya? Bu ne? Harun ne yaptın?
0: Harun ağır girmişsin Harun. Bu okunmaz mı? Çok kabasınız valla. Alt üstü çöp attı ya. Bu muamele hoş mu? Abi işte diyor ki sahil boyu kamera döşeyelim demiş mesela.
1: En kolayı kamera sevgili Yıldırım. En güzeli de kamera. Koyacaksın kamerayı açık ve görünür bir şekilde orada kamera olduğu belli olacak. Ondan sonra cezayı yazacaksın, patlatacaksın.
0: Anca öyle olur diye efendim.
1: Öyle.
0: Abi Ankara'ya gidiyorum, otoyoldayım. Önümde giden jipten mesela pet şişe atıldı diyor. Yola diyor.
1: Bunlar, rengi sarı diyor.
0: Bunlar oluyor efendim. Hala görüyoruz. Ne oldu yavrum? Rengi sarıya niye güldün? Ne oldu? Oğlum söylesenize bir şey. Ben hiç şey anlamadım ben. He, arabanın rengi sarı anladım ben. Pardon, şişenin mi rengi sarıymış?
1: Evet.
0: Ayı. Ayı işte. Vallahi ben arabanın rengi zannettim ya. Peki. Ara gidiyoruz.
1: Ha, tamam.
0: Hadi bakalım. Aradan sonra final için buradayız efendim. Ayrılmayın, geliyoruz.
3: Mutfak

0: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
1: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
0: Gençlik Kulübü mü?
1: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa. Pilot
2: Garaj Shop'a ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
3: Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Veda zamanı, gidiyoruz artık. Evet, bugün birazcık mazi yaptık. Şahane Pazar'ın geri geleceği haberini duyar duymaz hemen mazi gemisine bindik. Neler vardı eskiden? Yanına ne gelse iyi olur diye konuştuk. Diziler, yarışma programları, daha çok dizilere baktık.
1: Diziler daha çok geldi.
0: Onlara baktık, onları inceledik. Birçoğunu çok özlemişiz. Bazılarını hatırladık, bazılarını hatırlamadık filan. Ama Sena hiçbirini hatırlamadı. Yavrum bugün öyle durdu. Evet efendim. Veda ediyoruz, çok teşekkür ederiz. alemfm.com ve alemfm uygulamasında best of'lar var ve podcast kayıtları var. Oradan program kayıtlarına reklamsız ulaşabilirsiniz. Bir de best of'lar bölümü var. Bütün 4 programında en iyilerinin olduğu bölüm var. Ekran var, bir de portalımız var. Ona da bir bakınız efendim. Hocam buyurun, son konuşma yapın diyeceğim ama yine her zamanki gibi şey yapacaksınız. Buyurun, ben yine de size topu atayım. Buyurun.
1: Teşekkürler Fatih Bey, sağ olun. Bana konuşma hakkı verdiğiniz için.
0: Estağfurullah.
1: Bu güzellik günde.
0: Siz konuşmak istediğinizde ben vermedim mi?
1: Bu güzellik.
0: Ben isteyene veririm.
1: Tabii yani.
0: Buyurun.
1: Talep edilmesi gerekiyor.
0: Bence, ağlamayana konuşma hakkı yok.
1: Dolayısıyla ne diyorduk en son sevgili Yıldırım? Güzel bir gündü. Eskiye gittik. Ben kötü oldum. Ben fena oldum. Şimdi acile gideceğim. Bir serum alayım diyorum. Sarı serum.
0: Sarı serum.
1: Sarı serum alayım, anca toparlanırım. Bu vücut, bu bünye başka türlü toparlanmaz. Course me. And just discuss me. Do I need get my satisfaction? Hepinize hiltili günler.
0: Hiltili mi?
1: Hiltili günler.
0: Sevgili dinleyiciler, bizi nereden dinlediniz? Sabahın şampiyon ilini bulalım. Satisfaction. Evet, tahminleri alalım. Sabahın şampiyonu ile. Ben söyleyeyim, Bursa'yı gördüm en çok.
1: Bursa'yı gördüyse ben de Ankara'yı gördüm.
2: İzmir.
1: Bursa, Ankara, İzmir. Buyurun
0: bakalım.
1: Kim geliyor?

0: Valla ben karar veremedim ama neresi, ne diyorsunuz?
1: Eskişehir gördüm.
0: Eskişehir değil mi?
1: Çok, evet.
0: Abi en çok Eskişehir var ya.
2: Ankara abi, Ankara. Ben söylediysem Ankara'dır.
0: Valla ben Eskişehir diyorum.
1: Ben de.
2: Tabii sizinki çıkmadığı için benimki de çıkmasın değil mi?
0: Evet, bu alkışlar size var olun. Yalnız hissettirmediniz. Teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Alkış. Akşam 18'de de tekrar burada olacağım. Sizi de beklerim. Instagram Alem FM Com. Radyonuzu bulabilirsiniz. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Kafa açan uzman.
3: Bitti.
4: Bu programı

0: Reklam.
1: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
0: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır. Ama dememek için.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleriyle bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde olan bir Roro gemisine drone saldırısı yapıldı. 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunan gemide yaralılar olduğu bildirildi. 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği belirtiliyor. AK Parti terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştiriyor. Trump, Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. İran ise Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini, yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak. Şura'da bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak. Büyükçekmece'de Budo iskelesi önünde toprak kayması meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yıkımı gündeme gelen bungalov tarzı yapılar için önemli bir yönetmelik değişikliğine gidildi. Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tarzı yapılar için arazi sınırlaması 5 dönümden 2 dönüme indirildi.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın saat 21'de Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos saat 21.30'da oynanacak. Fenerbahçe turu atlaması halinde playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş'ın adını playoff'a yazdırması halindeki rakibi Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni olacak. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabze eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı son şampiyon Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in ilk haftasında Kudrivka'yı 5-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle açtı.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: Serbest piyasada dolar 47 lira 55 kuruş, euro 54 lira 76 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.359, yarım altın 20.260, çeyrek altın 10.130, gram altın ise 6.209 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Doğru karar ustası Dino.

0: İl Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 32, Ankara ve Kayseri 34, İzmir 37, Antalya ve Erzurum 33, Adana 35, Trabzon 28 ve Diyarbakır 42 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Ellerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Garaj Şoto Ekspertiz. 3-10 Ağustos tarihleri arasında Tefal TY2098 WO X-Force

0: Com'da.
1: Reklam.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Cezayir Setif'teyiz. Setif, Cezayir'in kuzeydoğusunda bulunan ülkenin önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Verimli tarım arazileri, gelişen ekonomisi ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Roma döneminden kalma kalıntıları ve modern şehir yaşamını bir araya getiren Setif, Cezayir'in en hızlı gelişen vilayetleri arasında yer almaktadır.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
1: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyi.

0: birazdan.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.

0: Tadını doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: bulacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: 1-9 Ağustos tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Reklam. Bir dönemin en iyisi.

0: süper. Bu bir reklamdır.
1: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren bank kartın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla bank kart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
3: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın saat 21'de Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos saat 21.30'da oynanacak. Fenerbahçe turu atlaması halinde playoff turunda

0: Sparta Prag Lyon eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş'ın adını play-off'a yazdırması halindeki rakibi Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni olacak. Trabzonspor'sa Avrupa Ligi play-off turunda Ferencváros Gornik Zabze eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı son şampiyon Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in ilk haftasında Kudrivka'yı 5-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle açtı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST yüz endeksi %0,08 puan düşüşle 13.399 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 55 kuruş, euro 54 lira 75 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.284, yarım altın 20.223, çeyrek altın 10.111, gram altınsa 6.197 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

Merhaba, ben Derya Ulu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Bu gece kalbimi evde bıraktım. Ruhumu artık şeytana sattım.
0: Birazdan. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
5: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünya kadar yaşa.com'a tık.

Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: Birazdan reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Cem Adrian eşsiz sahnesiyle dinleyicilerin kalbinde iz bırakmaya devam ediyor. Kül, Sen Benim Şarkılarımsın, Herkes Gider Mi, Derinlerde gibi en çok sevilen şarkılarında her notada içimize işleyen, her sözde kalbe dokunan benzersiz sesiyle canlı performansının tüm gücünü bu konserde bir kez daha gösterecek. 22 Ağustos saat 21'de Jolly Joker Kartal East Marina'da.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: 90'lı yılların en iyileri. Alem FM.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derici.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul merkezli 16 ilde hileli satışla yabancıya vatandaşlık kazandıranlara yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı. 7 şirkete ise kayyum atandı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli ise aranıyor. En düşük emekli aylığı tutarının Temmuz itibarıyla 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemelerinin

Tarihi belli oldu. Maaş farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak. AK Parti terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. İstanbul Beylikdüzü'nde havuzda yüzerken yan villadan gelen mermiyle vurulan 5 yaşındaki Karan yaşam mücadelesi veriyor. Açılan soruşturmada silahı ateşleyen çocuk tutuklandı. Babası ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yıkımı gündeme gelen bungalov tarzı yapılar için önemli bir yönetmelik değişikliğine gidildi. Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tarzı yapılar için arazi sınırlaması 5 dönümden 2 dönüme indirildi. Akaryakıt ürünlerinden motorine dev indirim geliyor. Yarından itibaren motorinin litresi 6 lira 37 kuruş ucuzlayacak. İstanbul'da sıcak hava etkisini artırıyor. Poyraz etkisiyle rahat bir yaz geçiren İstanbullular, çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerini yaşayacak.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea. Ekspertize Dino Mille.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan.

0: Erciz.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam. 90'lı yılların.
3: En iyileri.
2: Alem Efendi.

0: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Her dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe yarın saat 21'de Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos saat 21.30'da oynanacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda Kanadalı Rebecca Marino'yu 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.509 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 55 kuruş, euro 54 lira 77 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası

0: yer yer yoğun 30 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.297, yarım altın 20.226, çeyrek altın 10.113, gram altın ise 6.198 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 32, Ankara ve Kayseri 34, İzmir 37, Antalya ve Erzurum 33, Adana 35, Trabzon 28 ve Diyarbakır 42 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumu

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Parafla'nın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Cezayir Alger'deyiz. Alger, ülkenin başkenti olan Cezayir şehrini kapsayan ve ülkenin idari, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda bulunan en önemli vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki konumu, tarihi kasbah bölgesi, modern yapıları ve hareketli limanıyla dikkat çeker. Eğitim, ticaret ve turizm alanlarında ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biri olan Alger, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlar.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
3: Bir dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Mavi'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam.
1: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Garanti BBVA.
6: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
7: Sosyal medyada yayınladığı videolarla büyük beğeni toplayan BKM Mutfak komedyenlerinden Tahsin Hasoğlu, kahkaha dolu stand-up gösterisiyle seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos saat 21'de Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da. Biletini almayı unutma.
6: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

olmasın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve emeklilik dosyaları karara bağlanacak. Toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterine, TSK içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir yazdı. Dışişleri Bakanı, Karadeniz'de Türk sahipli iki sivil gemiye düzenlenen insansız hava araçları saldırısının yakından takip edildiğini duyurdu. Bakanlık, savaşan taraflar gemilerin güvenliği için tüm önleyici tedbirleri almalı açıklamasını yaptı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli 16 ilde hileli satışla yabancıya vatandaşlık kazandıranlara yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı. 7 şirkete ise kayyum atandı. En düşük emekli aylığı tutarının Temmuz itibarıyla 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemelerinin tarihi belli oldu. Maaş farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak. AK Parti, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İstanbul Beylikdüzü'nde havuzda yüzerken yan villadan gelen mermiyle vurulan 5 yaşındaki Karan yaşam mücadelesi veriyor. Açılan soruşturmada silahı ateşleyen çocuk tutuklandı. Babası ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Akaryakıt ürünlerinden

motorine dev indirim geliyor. Yarından itibaren motorinin litresi 6 lira 37 kuruş ucuzlayacak. İstanbul'da sıcak hava etkisini artırıyor. Poyraz etkisiyle rahat bir yaz geçiren İstanbullular, çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerini yaşayacak.

Merhaba, ben Derya Ulu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: isterim.
1: Birazdan.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Benmişim kendimden bir korkak yaratmışım.
0: Birazdan.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 24 Radyo, haberin frekansı.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: İçeride kalacak hanımefendi bir 3-4 saat kalır galiba değil mi? Gece 12-1 gibi gelir diye tahmin ediyorum yenge hanım.
1: Yani 2 gibi geliriz dedi.
0: 2 gibi. Abi o çorbacıya gidilecek oradan belli. Uyutmayı biliyor musun çocukları uyutmayı Kaan?
1: Ya sürekli ben uyutuyorum zaten.
0: Bir şey söyleyeceğim ya. Yenge ne yapıyor mesela evde çocuklara dair?
1: Yemeklerini yediriyor. Arada bir sağ olsun ödevlerine falan yardımcı oluyor.
0: Eyvallah. Bir de doğumda yardımcı olmuş belli. Başka yok herhalde.
1: Aynen aynen. Doğumda okay. Allah razı olsun. Çok emeğe geçti kendisi.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe yarın saat 21'de Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos saat 21.30'da oynanacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda Kanadalı Rebecca Marino'yu 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.509 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 55 kuruş, euro 54 lira 77 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.297, yarım altın 20.226, çeyrek altın 10.113, gram altın ise 6.198 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: ...24 Radyo... ...haberin frekansı.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his... ...Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da... ...mobil uygulamamızda... ...çağrı merkezimizde... ...ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi...
7: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
8: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
9: Reklam. Bir dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi Piyasa.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.

Ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros'u.

0: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Edebiyatın başyapıtlarından olan Dostoyevski'nin yazdığı, dünya genelinde en çok okunan ve satılan eseri olarak bilinen Suç ve Ceza'da insanı tüm yönleriyle tahlil eder. Romanın baş karakterleri Raskolnikov ve Petrovic'i ele alarak tiyatroya uyarlanmıştır. Sen de bu oyunu kaçırmak istemiyorsan biletini al. 21 Ağustos saat 18.20'de, 31 Ağustos saat 16'da Bakırköy Butik sahnede.
0: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Birazdan reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.

0: inege.com.tr'de.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

0: ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Hani dünya tatlısı, bir rüşk kurardı heyecanla. İçli içli ağlardık o masum gözyaşımızla.
0: Birazdan. Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
3: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
4: Reklam. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
7: Sana iyi gelecek.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Otorapor, Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu hakemlik yapılanmasına ilişkin yeni bir görevlendirme yaptı. Dünya futbolunun deneyimli hakemlerinden Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak görevine başladı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın saat 21'de Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos saat 21.30'da oynanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.509 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 55 kuruş, euro 54 lira 77 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası akıcı 29 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.297, yarım altın 20.226, çeyrek altın 10.113, gram altın ise 6.198 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 32, Ankara ve Kayseri 34, İzmir 37, Antalya ve Erzurum 33, Adana 35, Trabzon 28 ve Diyarbakır 42 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
4: Fazla akbil olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
5: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de.
5: Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih söyleyeyim de yıllar sonra lazım oluyor. 4 Ağustos 2026 günlerden salı sevgili dinleyenler. Serdar Trafik'te başlar. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve bu denizde
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne yapıyorsun Koyuncu?
1: İyiyim valla. Bugün ne sıcak ya.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Öyle demiyorum, hissediyorum bunu. Damarlarıma, iliklerime kadar hissediyorum.
0: Valla ben motor kullanmaya başladığımdan beri çok sıcak.
1: Ama bugün, bir de bugün çok kamyon vardı yolda. Onların da bir yaptığı sıcaklık herhalde. Bilmiyorum ama fazlasıyla hissettim bugün.
0: Oğlum öyle bir şey olur mu lan, kamyon sıcak mesela atıyorum işte. Afrika sıcaklığı falan. Hani kamyon sıcaklığı diye.
1: Var.
0: Allah Allah.
1: Tabii canım, E5'ten gelirken. Dört tane kamyon arka arkaya. Giderken sen bir yanından geç.
0: Geçtim canım, çok geçti. İşte,
1: tamam.
0: O bir şey, otobüsleri, şehir içi otobüsler var ya.
1: Onlar da
0: onların böyle arkada, motorun arkasında böyle fan gibi bir şey oluyor, böyle üflüyor.
1: Evet. Bir de onlar durup durup yürüp falan yapıyor ya.
0: Benim en şey yapamadığım, böyle hoşuma gitmeyen ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Motorla çöp kamyonuna yakalanmak.
1: Yani.
0: Ah ah yani. Sıfır 530 altı 901 8902 sevgili dinleyenler, 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası ya da Twitter Serdar Gökalp ya da Twitter Serdar Gökalp sevgili dinleyenler, buralardan ulaşabilirsiniz bize.

0: Günün konusu ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Buna ne deniyor bilmiyorum ama hani alınan intikamlar demeyeyim ben. Verilen ayarlar. Verilen ayarlar. Ben dün örnek verdim mesela. Sen de buna bir örnek ver. Sonra dinleyicilerden alalım. En güzel ayar vermiş olana ne yapalım biliyor musun?
1: Ne yapalım?
0: Selam ederim kendilerine. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Kaçta? Bir sayı söyle bana.
1: İki.
0: İki mi?
1: İki.
0: Tamam. Geceleri biliyorsunuz Serdar Yayın'da Sarıyer Kola'yla sevgili dinleyenler. Sarıyer Kola'dan iki adet milli takım tişörtü verelim. Tamam mı?
1: Verelim.
0: Tamam. Hani normalde bunu gece yayını yapıyoruz ama bunu bugün gündüz Hüseyin'e sayı söyle. İki dedi. Öyle hadi bir tane de benden üç olsun.
1: Hadi bakalım.
0: Tamam. Bugün Serdar Trafik'te de üç tane milli takım tişörtü vereceğiz. Sevgili dinleyenlerim. Gece Serdar Yayın'da ya da selam etmiş oluruz böylelikle. Konumuz verilen ayarlar. Şimdi ben mesela örnek anlatayım size. Ofisin bahçesine devamlı çöp atılıyordu sevgili dinleyenlerim. Ofisin bahçesine devamlı böyle çöp atılıyordu. Bir uyardık olmadı. İki uyardık olmadı. Üç yazı yazdık yine olmadı. Bahçedeki çöpleri toplayıp apartmanın girişine koyduk. Ama girişi dediğim apartmanın çıkışı değil, apartmanın içine yani. Hani içine o panonu falan. Bildiğim bahçedeki çöpleri toplayıp apartmanın içine koyduk. Üstüne de not yazdık. Herkes kendi çöpünü tanır, çıkarken lütfen atınız.
1: Tanıdılar mı?
0: He?
1: Tanıdılar mı?
0: Vallahi akşam geldiğimizde o çöpler yoktu orada. Hani bizde çünkü bina görevlisi falan da yok. Kim attı ne yaptı bilmiyorum. O gün bugündür çöp atılmıyor mu? Atılıyor. Ama ne bileyim mesela kullanılmış bebek bezi atılmıyor mesela. Hmm. Anladın mı? Artık yemekler de... Ya artık yemeği niye bahçene de? Kendi bahçene niye dökersin oğlum yemeği ya? Tabii ya, doğamına kaz dağlarım oğlum burası ya. Bebeğin pislediği bezini değişti. Pis bezi niye bahçeye atarsın oğlum ya? Yani ben mesela biz kendimizce böyle ayar verdik sevgili arkadaşlar. Sende var mı Hüseyin?
1: Yani vermişimdir ama şu an hatırladığım ben hep şey dururum.
0: Ne?
1: Önce bir cevap vermem.
0: Oğlum üç kere vermedik diyorum sana biz de. Yani,
1: tamam işte bende de aynısı.
0: Eğer bunu yapmasaydık biz hala şu anda saat kaç? Saat 16.14. Ben şu anda yayın öncesi çöp toplamıştım orada yine. Bunu yapmasaydık
1: her
0: yani.
1: Her gün çöp topluyorsunuz. Evet. Yıllarca falan.
0: Yani bunu yapmasaydık yine çöp toplamıştık yani.
1: Tabii, evet. Ya ben önce cevap vermem. Ben bir genelim iskeleti anlatayım genellikle yaptığım şeylerde.
0: Evet.
1: Susarım.
0: Tamam.
1: Susarım. Susarım.
0: Sonra su içersin
1: sonra,
0: herhalde.
1: Hayır.
0: Buraya susadıktan sonra.
1: İcraatimle bir cevap veririm ama önce sustururum.
0: Tamam oğlum işte o icraat ne işte onu söyle bana.
1: Her şey olabilir.
0: Nasıl her şey olabilir?
1: Her şey olabilir.
0: Oğlum kimlerle çalışıyor? Çivici katil misin oğlum sen? Bilmiyorum. Ne demek her şey olabilir?
1: Bilmiyorum.
0: Allah Allah.
1: Her an her şey olabilir.
0: 0-536-901-8902 536-901-8902 en güzel verilen ayarlara canlı yayında bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Bunu bazen böyle ayda bir falan yapıyoruz. Değerli dinleyenlerim. O da bugüne denk geldi.

Sol şeritte 50 ile giden abinin araç kamerasından videosunu alıp Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilettim. Fazlasıyla hak etti bu ayarı demiş efendim. Bakacağız şimdi, bilmiyorum.

0: Fabrikada kadın sorumlum var. Müdür gibi yetki vermişler. Her şeyi bildiğini zanneden tipten. Her lafını zevkle yediriyorum kendisine. Olmaz ha. Ne yapıyorsun onu söylemen lazım. Çok basit kaçmış bu. Basit
1: i̇craat
0: kaçmış yani.
1: Lazım, icraat.
0: Ha, evet, icraat lazım. Selam Serdar Bey. Kanarya Adaları'ndan. Tatilin son günü ve sahilde Alem FM. Merhaba efendim. Merhaba, merhaba. Kanarya Adaları, merhaba. 5 senelik nişanlım benden ayrıldı. Başkasıyla evlendi. Düğününde çeyrek takmıştım.
1: Vay.
0: Ayar mı bu?
1: Değil.
0: Değil abi bu. Yani sana zarar bu yani. Evet. Her gün ısrarla kapımın önünde park eden komşumu kendi kapısının önünde boş olmak şartıyla iki arkadaşımdan pick-up alıp sağlı sollu önlü arkalı park ettik ve iki gün oradan kaldırmadık. Niyeyse beğenmiyorum ya. Çok.
1: Evet,
0: beğenmedim yani.
1: Tatmin etmiyor.
0: Okul müdürü deneme sınavı netleri için öğretmenlere laf söylerken biz de sizin dersinize girdiğiniz sınıfın netlerine bakalım mı? Ona göre konuşalım dedim toplantıda. Başka bir toplantıda deneme sınavı konuşulmadı demiş. Efendim. Dün gece evinizde verdiğiniz konseri sabaha kadar ücretsiz dinledik. Bu çikolatayı sergilediğiniz saygısızlık performansı için getirdim. Bir dahaki konserde polisi de davet ettim. Onlar bizzat sahnede tebrik edecekler alt komşu. Ne dersin?
1: Bu yazı ama.
0: Yazı mı?
1: Yani bu sadece yazı.
0: Bu sadece yazı, anladım. Gel Selo, gel. Gel.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
4: Reklam.
5: Parafla'nın katkılarıyla
6: güzellikler dünyası.
7: Parafla Cezayir Oran'dayız. Oran, Cezayir'in batısında yer alan ve ülkenin en gelişmiş vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki limanı, sanayi tesisleri ve ticaret hacmiyle ekonomide önemli bir yere sahiptir. Tarihi yapıları, canlı kültürel yaşamı ve sahil şeridiyle öne çıkan Oran, hem turizm hem de ticaret açısından Cezayir'in en önemli merkezlerinden biridir.
5: Parafla'nın katkılarıyla
6: güzellikler dünyası.
4: Bu bir reklamdır.
8: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
7: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Aracımın satışını ilan sitesine koyarak ilanı yayınlamışım. Bir kullanıcı 1 milyon yazmama rağmen 800 bin teklif etmişti. Ben de kendisine beyinlerimiz savaşsın isterdim ama görüyorum ki sen silahsızsın demiştim. Arayıp beni bir hayatım bana laf sokan olmamıştı deyip özür dilemişti demiş efendim. Ama beğenmedim. Beğenmedim. Söyleyeyim, milli takım tişörtü şey yapmam yani, zor veririm yani. Haberiniz olsun. İlla beğenmem lazım. Bir bal olsam, damlasam, bu yeryüzünde bir kalbim, nefretim ve var olan... Oğlumu okul kaydına götürdüğümde okul 20 bin lira ücret istedi. Müdürle görüşmek istediğimi söyledi. Müdürün odasına gitmeden önce arayıp bakın hoparlörü, ben bunu okumayayım şimdi, akşam kendimi haberlerde seyretmeyeyim ben beni. Bizim mahallede bir araç var. Abart egzozu. Defalarca söylememe rağmen tekrar yapmaya devam etti. Ben de video kaydı aldım. Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinden ihbar ettim video ile birlikte. Güzel bir ceza almış. Egzozu söktürmüş. Keşke bizim mahallede de senden olsa bir tane ya. Şu abart egzozu. Ama bizimkiler geçiyorlar ya. Bizim mahalleli değil. Bir tane delikanlı vardı. Üniversite öğrencisiymiş. Hani arabayı böyle park ediyoruz. Uygun bir dille bizim mahallenin diğer gençleri ona kardeş yapma demişler. O günden sonra yapmadı çocuk bir daha. Dur bakalım sonra başka. Çöpleri bırakan umarım ki sevgililerini de bir gün buraya geçtik efendim. Çok bilindik bir firmada çalışıyorum. Bölgesel zorlukları dile getirdim müdürümden. Hedefimi düşürmesini istedim. Hedefimi 1/4 oranda arttırdı. Sorduğumda elini sırtıma koydu. Sana güveniyorum, yaparsın dedi. Ben de elimi onun sırtına koydum. Aracın anahtarını da masaya bıraktım. Al sen yap dedim. Patron istifamı kabul etmedi. Hedefim neredeyse yarı yarıya düştü demiş efendim. Şey midir? Ayar mıdır bu Hüseyin?
1: Değil ya.
0: Değil değil mi? Tamam. Çocuk beğenmiyor sevgilinin yani.
1: Ben yapacak bir şey yok. Kötü polis yemen oluyorum burada.
0: Evet, çocuk beğenmiyor. Çalıştığımız bir bayan müşavir bana sürekli alınma ama diye başlayıp alınmam gereken ne varsa söylerdi. Canıma tak ettiği bir gün yine konuşuyoruz. Konuşurken sigara sağlığa zararlıdır, bunu okumam, geçiyorum. Ben de ev sahibine ayar vermiştim. Nasıl vermiştiniz ayar? Dur bakayım mesaja. Ben de ev sahibine ayar vermiştim. Tam pandemi döneminde kiralar çok arttığı için evden çıkarmaya çalıştı. Evi yüksek kiraya vermek için. Ben de aylarca çıkmadım. Sonra toplu bir para aldım. Öyle çıktım evden demiş efendim. Bu da ayar değil.
1: Değil değil.
0: Sonra dur bakalım.
1: Böyle gol olsun yani.
0: Evet, karşısında sürekli çekirdek yiyen arkadaşım da düğünde bir paket çekirdek taktım demiş efendim. Düğünde çekirdek takmak değil. Apartmandan bir vatandaş kapımızın nerede ya, mesaj gitti, özür diliyorum. Pardon. Allah Allah. Bu niye? Oğlum sistemde bir sıkıntı var ha. Vallahi sistemde.
1: Hangi sistemde?
0: Şeyde, WhatsApp'ta. Vallahi. Bak bu apartman mesajını okuyamıyorum mesela ben şu an. Açılmıyor mesaj. Bekliyoruz. Apartmanda bir vatandaş kapımızın önündeki sokak hayvanları için koyduğumuz kovayı pislik oluyor diye çöpe atıyordu. İkinci katta oturuyorum. En sonki eyleminde balkondan aşağı sıcak su dökmüştüm üstüne demiş efendim.
1: Oo.
0: Bu ayar değil. Bu olmaz buna. Bu olmaz yani. Hayvanları sevip insanlardan nefret etmek olmaz. Zaten bu ayarı çok tutturamıyoruz biz galiba.
1: Bu ayarı kaçmış oluyor bunun.
0: Evet yani mesela hayvanları seviyoruz, insanlardan nefret ediyoruz. Mesela. Olmuyor, o ayar olmuyor yani. Sonra dur bakayım.

0: Kullanmış olduğum telefon numarasını yaklaşık 2 ay falan farklı numaralardan kapıcı olarak aradılar. Her defasında yanlış aradıklarını söylemiş olmama rağmen aynı numaralar yine aradı. Sabrımın taştığı bir gün tüm beni arayanları arayıp kapıcı gibi siparişlerini almıştım. Bir daha arayan olmadı o günden beri demiş efendim. Bundan yıllar yıllar yıllar önce ya biri anlatmıştı ya bir yerde okumuştum. Karınca yiyen yemi. Karınca yiyen yemi. Sen karınca, biliyor musun o hikayeyi?
1: Karınca yiyeni biliyorum da yemini bilmiyorum.
0: Şimdi bir adam pet shop'a giriyor. Pet shop'taki adam da böyle saçma sapan bir adam. Böyle çok kötü davranıyor, tamam mı? Çok böyle kötü davranıyor ama. Karınca yiyen yeminin de özelliği şu. Çok pahalı. Hani alımı da çok pahalı. Bir de 2-3 gün içinde satılması lazım. Tamam mı? Çok pahalı ama yani. Parası da güzelmiş. Onun bir adı var ama. Unuttum adını. Pet shop'taki adam müşteriye çok kötü davranıyor. Müşteri de ben ne yapayım ne yapayım. Bütün arkadaşlarını örgütlüyor. Hani gündüz başka bir arkadaşı gidiyor diyor ki abi hiçbir yerde bulamadım ya diyor. Karınca yiyen yemi var mı diyor. Tamam mı? Adam diyor ki yok. Öğlen başka arkadaşı gidiyor. Ya diyor karınca yiyen yemi burayı tarif ettiler. Burada bulabileceğimi söylediler. Yok. İkinci gün başka biri gidiyor. Hep böyle farklı farklı kişiler. Böyle güzel kızlar. Yakışıklı erkekler. Böyle kapının önünde böyle son model spor arabalar duruyor falan aşağı iniyor. Ya abi karınca yiyen yemi falan. Ertesi gün bir bakıyorlar, ertesi hafta bir bakıyorlar adam cama koskoca yazmış mesela. Karınca yiyen yemi gelmiştir diye. Sonra bir daha kimse sormuyor tabii.
1: Evet. Aslında bunun pazarlamada bir adı var.
0: Ne
1: var? Adını söylemeyeyim yanlış anlaşılır diye.
0: Ne?
1: Bir pazarlama tekniği bu.
0: Bu.
1: Evet mesela işte Serdar Kozmetik falan var ya. Serdar Gökalp kozmetik şirketi kuruyor.
0: Evet.
1: İşte diyor ki Arap sabunu var mı?
0: Hı.
1: Sen Arap sabunu satıyorsun. Bütün... tek tek mağazaları arayıp diyorsun ki Serdar Gökalp'in Arap sabunu geldi mi? Arap sabunu geldi mi falan. O diyor ki yok. Sonra firma diyor ki neymiş ya bu Serdar Gökalp'in Arap sabunu? İşte bir kamyon sipariş veriyor.
0: Çok,
1: böyle reklam yani.
0: Çok eskiden 90'lı yıllarda yerel radyolar ulusal radyoların reklam kuşaklarını kaydedip yayınlarlardı. He. Bizde de reklam var ya bize de verin filan. 90'lı yıllarda. Çok eskiden. Çok eskiden evet. Mekana gelen müşterilerden ukala kendini beğenmiş olan kişiler araç park ederken beni duymayıp aracı yamuk park edip araçtan indikten sonra yamuk olduğunu fark edip tekrar geri düzeltiyorum. Anlamadım.

0: Ortaokulda çok dayak yiyince mezuniyetten sonra okulun camlarını kırmıştım. Bu ayar değil efendim bu yani bu. Her tamirden sonra tekrar kırmıştım. Bu öyle hiç değil. Sayemde kamera takmışlardı. Camları da plastikle kapatmışlardı. Bu ayar değil ya bu. Bir şey söyleyeceğim. Kiminiz ayar adı altında işlediğiniz suçları itiraf ediyorsunuz bak. Hani bir şey olursa karışmam. Konu ne? Konu bir olay karşılığında karşı tarafa verdiğiniz ayarlar. Nasıl ayar verdiniz? Bak örnekleri okuyayım. Söyleyeyim. Örnekleri okuyayım dur. Alışveriş yaptıktan sonra marketten çıkarken kolay gelsin dediğim görevliye cevap vermediği için aldığım her şeyi geri iade ettim. Sana bir şey diyeyim mi? Bu benim yapmak istediğim bir şey. Bu adama veririm tişört.
1: Diyorsun.
0: Çünkü beni bir gün dövecekler. Beni valla ben zorluyorum. Beni dövecekler. Demişti dersiniz. Giriyorum mesela içeriye. Selamünaleyküm. Çıt yok. Tamam mı? Selamünaleyküm. Çıt yok. Hayırlı işler abi. Çıt yok. Abi kolay gelsin. Valla böyleyim bak. Mecburen böyle hoş geldiniz filan diyor. Ondan sonra başlıyor. Bir gün bir tane selamünaleyküm yok. Abi kolay gelsin yok. Abi hayırlı işler. Duyuyoruz kardeşim falan diyecek. Gerilim olacak yani. Bir gün beni dövecekler. Ama zorluyorum yani söyleyeyim. Abicim diyorum valla yüzün asıksa. Ben bir kere bunu dedim beni linçlediler be. Bir yüzün asıksa. Bana ne abicim yani açma dükkan yapma git evinde otur. Bazı esnaf var yemin ediyorum surat beş karış sanki manitasını almışız elinden yani. Bizim orada işte bir market vardı öyle böyle her şeye uzanabilen marketleri biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum biliyorum.
0: Adam böyle oturur mesela gider abi bisküvi dersin böyle oradan verir falan. Gidiyorsun diyorsun ki selamünaleyküm çıt yok su alabilir miyim diyorsun böyle arkanda var. Atıyorum mesela gazoz alabilir bir Sarıyer kola verir misin falan diyorum böyle. Dışarıya çık dolaptan al. Falan. Dondurma var mı? Yanındaki dolapta. Oğlum yani... Hani bir laf var ya sen gece benle yatmış sanki. Hani, surat beş karış. Gülmeyi bilmeyen dükkan açmasın. Değil mi öyle bir laf vardı. Değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Dur adam gümbürtüye gitmesin. Bu benim yapmak istediğim şeylerden bir tanesi. Asık yüzlülere. Hani bu şey değil sadece esnafta falan değil. Ben moruk surat çekemiyorum surat. Nefret ediyorum bir surattan. Nasıl bak gördün mü hemen böyle... Alo.
2: Alo.
0: Merhaba abi.
2: Merhaba Serdar abi.
0: Nasılsınız iyi misiniz?
2: İyiyiz çok şükür. Sizleri sormalı.
0: Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Sana Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü armağan ediyorum abicim.
2: Çok çok çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim abi ama bu dediğin de haklı. Sanki değil mi yani? Sanki sevgilisini almışız elinden. Bana niye surat yapıyorsun değil mi?
2: Abi bir de şöyle bir şey var. Bizim hani linç yemeyeyim genellemek gibi olmasın ama ben bu olayı yaşadığımda market çalışanı genç bir kız arkadaştı. Bizim Türk kızlarında şey var ya biraz böyle burnu havada tipler var. Hani biraz ona da yordum açıkçası. Hani bazen asılıyormuş gibi vesaire zannediyorlar.
0: Evet ya.
2: Ama evet ya kolay gelsin dedikten sonra ne olursa olsun bir insan en azından sağ olun demeli ya.
0: Tabii canım abi işte kimisi var diyor sanki kocasını elinden alacakmışın gibi davranıyor yani. Vallahi billahi bak yani merhaba hanımefendi kolay gel. O böyle hani şeyden kasadan geçirenler var ya mesela böyle bip bip. Bip, hiç sana bakmadan şey der. Nakit mi kredi kartı mı? Kredi kartı diyorsun böyle bir tire. Şöyle geç filan. Yani vallahi doğru diyorsun. Sana tişört gönderiyorum abi. Arayacak arkadaşlarım seni. Görüşürüz.
2: Tamamdır abicim. Çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Öpüyorum. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ ol var ol. Teşekkürler. Hüseyin şu zamana kadar kazanan herkes bildirildi mi? Kardeş bu şimdi yeni partiyi mi açıyoruz şimdi?
1: Yeni partiyi açıyoruz.
0: Kazanan herkes bildirildi mi?
1: Evet. Dünkü yani dün kazananlar bugün bildirilecek.
0: Sarıyer Kola'yı bildirildi. Evet. Dün kazananlar bugün.
1: Evet. Yani şöyle Sarıyer Kola geçen hafta bildirildi.
0: Geçen hafta tabii, bildirildi. Tabii. Ha, bu haftakiler daha...
1: Bu haftakiler Cuma günü.
0: Tamam. Yani geçen haftakiler bildirildi
1: tabii,
0: ama.
1: Tabii tabii kesinlikle.
0: Doğrudur değil mi?
1: Doğrudur.
0: Tamam. Bir saniye Hüseyin ben yalan yanlış bir şey yaptım. Heh tamamdır düzelttim. Bir ara vereceğiz şimdi. Aradan sonra geliyoruz sevgili dinleyenlerim.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
4: Reklam. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.
5: Pilot Garaj Oto Expertise. hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: Evet, verdiğimiz ayarları konuşuyoruz sevgili dinleyenler. %25 kira zam oranı belirlendiğinde ev sahibim çok uçuk bir rakam istedi. Onun söylediği rakamın 750 lira altını teklif ettim. O da %150 zam oranına tekabül ediyordu. Kabul etmedi. O zaman dedim belirlenen %25 oturamazsın dedi. Oturuyorum dedim. O zaman ben de evi satarım dedi. Sat dedim, evi sattı. Birader kısmı geliyor değil mi şarkının? He. Senin hiç işin gücün yok mu birader? İşte bu be, Gökhan Tepe ya. Çok severim Gökhan Tepe'yi. Çok. Hani dinlerim. Arabada mesela şarkı listemde falan. Hep Gökhan Tepe vardır. Hiç tanışmazdım kendisiyle. Hiç. Taksim'de canlı yayın yapacağım, Taksim Meydanı'ndan. Dediler ki Gökhan Bey sizle görüşmek istiyor. Ben dedim ki gelsin.
1: Allah Allah.
0: Yani. Hani gelsin, çünkü bilmiyorum yani kim nedir, gelsin. Arabadan içeriye girdi. Baktım Gökhan Tepe. İlk cümlesi ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Telefon kaybeden çocuk, neydi öyle ya? Papatya şakasından bahsediyor, papatya şakası. Sağ olsun. Selam ederim. Sesim gidiyor sonra. Selamlar. Ben bu cümleyi daha önce çok duydum ama. Telefon kaybeden çocuk. Papatya şakası. Sen biliyor musun bizim papatya şakasını?
1: Ben namını biliyorum ama detaylarını tam hakim değilim.
0: Adı yok, namı var.
1: Namı var, var.
0: Adı yok, namı var. Ecza deposu çalışanıyım. Eczanelere girince selam veriyorum. Çıkarken kolay gelsin diyorum. Bir süre devam ediyorum ama yine cevap vermiyorlar. Sonra selam vermiyorum diye şikayet ediyorlar şirkete demeyeceğim. Bir dersi bu öğrendim. Bugün uçaktan indim. Metro ile Esenler'e gittim. Metrodan indim. Çıkışta pastane vardı. Kapıyı açtım. Ne bir gülümseme ne bir hoş geldin. Tezgahın arkasındaki bayan ellerini kavuşturmuş bakıyor. Açın beni, doyurun dedim. Anında gülümsedi. Taze ne varsa vermeye çalıştı. Sonra da bir Türk kahvesi. Almayacaktın aslında. Almayacaktın. Almayacaktın. Ölçtün biçtin de yine mi beni seçtin kader? Kader! Kader! Nihayet pick-up alacağım demiş efendim. Vallahi beni bekle abi, ben tatile arabayla gideceğim. Geldikten sonra aracı değiştirme gibi bir niyetim var. Yine ben kaşıyorum, yine spor araba çekti canım Hüseyin. Evet, canım.
1: Ya bitmedi ama sen bir sürekli karar değiştiriyorsun.
0: Yok,
1: kamp
0: yok.
1: Diyorsun, spor diyorsun.
0: O başka araba oğlum, o tamam, onda bir sıkıntı yok. O 2003 model toplayacağım bir araba o.
1: Ama zengin adamın hali işte böyle oluyor.
0: O başka yani, o başka.
1: Zengin dertleri yani.
0: Tabii o, evet yani. Biz zenginlerde yani.
1: Ben de motorun bakımı geldi, onu ne yapacağım diyorum.
0: Hüseyin beni

0: Konuşturma, istiyorsan anlatayım.
1: Hayır hayır tamam. Ne
0: i̇stiyorsan gerek anlatayım.
1: Hayır.
0: Ya. Abi benim tatilden gelmemi beklersen bu arabayı vereyim sana. Hani dosta gider diye bir laf var
1: dosta
0: ya.
1: Dosta gider.
0: Şöyle şu an 48 binde tatile gidip gelsem hadi 50 bin olsun herhalde değil mi?
1: Yani nereye gidecek, nereye gideceksin?
0: Bilmiyorum ki, daha belli de değil.
1: Ben... Sen genel bir attın üzerine.
0: Ne, ben bilmiyorum yani. Öyle belli de değil.
1: Olur, öyle öyle yap bence.
0: Eğer beklersen abi öyle ben şişirmem de. Hmm. Parası neyse odur yani. Budur. Hı-hı. Budur. Eğer pick-up alacaksan dosta gider de bebekler bebeği falan diye. Ama şu an olmaz. Tatile gidip gelmem lazım. Araç yok. Çünkü o kamp için topladığım arabayla gidemem. Ona çok güvenmiyorum ona. Ona çok
1: bence
0: güvenmiyorum.
1: De, bence evet. De.
0: Biraz beklersen abi ben sana elimden gelen kolaylığı sağlarım ama biraz beklemene. O biraz da ne zaman? Ben Ağustos'un son haftası gibi gitmeyi düşünüyorum. Hani bir hafta öyle Ağustos. Hani Eylül gibi geldiğim zaman arabayla pek bir işim kalmıyor. Hani bir şey var da kapalı. Otopark arabası. Kapalı.
1: Otopark arabası.
0: Tabii. Mesela iki aydır yerinde. İki aydır. Sadece öyle iki aydır iki kere falan öyle işte hani derler ya al bir tur at falan diye. Gecenin saat üçünde falan bir işte dondurmacıya gittim araba çalışsın diye. O kadar. Hani bundan sonra da o arabanın kaderi öyledir yani, otoparkta yatacak. Kaza bu hani ne derler, ha nokta hata yok. Kaza boya değişen, hani şey diyorlar ya mesela avuç içi kadar lokal boya var falan diyor. O da yok. Yok.
1: Avuç içi kadar.
0: Yok, o da yok. Avuç içi kadar mutluluk yeter size. O da yok. Beklersen döndüğüm zaman konuşuruz abicim. Sorun yok. Arabayı Şişli'de kapalı otoparkımda görebilirsiniz. İlan gibi oldu bu.

0: Sakın kullanma dememe rağmen halı saha maçı öncesi pişik kremi bulamayınca eline geçen herhangi bir kremi süren kardeşimin tanış... Neyi ben anlamadım ne dediğinizi. Geçtim ben. Yaşar abi yazmış. Bir dakika dur, ne yazmış? Sistemde bugün zorluk çekiyorum. Mesajlarınızı birazcık geç görüyorum. Çok akışkan değil. Katılımdan da kaynaklanıyor olabilir bu. Ya da o benim havam. Bilemiyorum. Yani sistemden de kaynaklanıyor olabilir. Açıldı. Bir dakika, Serdar Gökalp'te satılık bir araba varsa ilk hak benimdir. Doğru diyor Yaşar abi. Bundan önceki araçlardan birini Yaşar abi aldı bizim.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Hangisini?
0: Bundan önceki araçlardan bir tanesini. Bir tane vardı. Şimdi hangisini dedi, nasıl söyleyeyim şimdi?
1: Marka olarak değil, o da spor mu, pikap mı?
0: Dört kapı sedan, D segmenti. Ben o araba alınacak cins adamım ben. Yaşar abinin aldığı arabada da şöyle bir olay var. Arabayı satma ihtiyacı geldi, dedim ki yani işte başka bir şey bakalım falan diye. Tanıdıkların hepsine söyledim. Arkadaşlar arabaya, ben arabayı ilana çıkmam Hüseyin. Çünkü ben cins adam olduğum için genelde öyle olur. Arabayı ilana çıkmam ben. Dedim aracı satıyorum, bilginiz olsun dedim. Herkes ya dur bir bakalım, dur şöyle dur böyle. Yaşar abi de Konya'dan aradı. Satıyor musun? Satılık. Ne? Abi dedim gel ya, ne olacak, gel. Geldi, aldı arabayı, gitti Yaşar abi. Sonra herkes abi satmışsın, aşk olsun ağzından. Bir ay seni mi bekleyeceğim ben? Ben seni mi bekleyeceğim? Satıyorum. Bendeki araba konusunda öyle. Satıyorum dediğim iki güne gider bendeki, bilginiz olsun yani. Söyleyeyim. Yani,
1: hemen gidiyor mu?
0: Şundan dolayı gidiyor, ben hani arabada bak, arabayı cins adamdan alacaksın.
1: Tamam.
0: Ben de alırken cins adamdan alırım. O arabadaki o cins adam benim.
1: Hani eskiden şey yazar hadi, bayandan temiz.
0: Benim aslında yayıncıdan temiz olmalı. Çünkü bende şöyle bir olay var, hani anlatırım. Şimdi bugün buradayız, bizim iş işte, sen de meslektensin biliyorsun. Ben bugün buradayım. Yarın Van'dan seslenebilirim size.
1: Evet.
0: Gece saat 1'de haber gelir, derler ki Serdar'cığım yarın Serdar Trafik'te de Van meydanında olman lazım. Hani İzmir meydanında olman lazım. Trabzon meydanında olman lazım. Bu sebeple bizim yayınsal şeklimizi karşılayabilecek bir araç devamlı hazır olmalı. Onun için tık ses gelse servise gider bizdeki bu arabalar.
1: Evet.
0: Hani tık ses gelse işte o, bu sebeple benden araba alınır. Bu sebeple. Yetkili servis haricinde... yok filan yani.
1: Öyle mi?
0: Nasıl öyle mi?
1: Tanıdık usta falan.
0: Ben zaten garantisi bitmeden sattım, sıkıntı yok yani ben. Hani.
1: Hani. Sorun yok. Özür diliyorum.
0: Garanti bitmeden başka.
1: Evet.

0: Arkadaşım var bir tane. Her dışarı çıktığımızda, gezmeye gittiğimizde hesap ödeme zamanı gelince ya bozuk param yok diye diye öyle geçiştirirdi. Ben de ona düğününde bir poşet bozuk demir para takmıştım. Öyle bir ayar vermiştim. Abi bununla ilgili en büyük ayar bizim arkadaş ortamında benim bir arkadaşımın başka birine yaptığı ayardır. Gidiyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Muhabbet, sohbet. Hani çıkartıyor, ödüyor biri. Hani sen ödüyorsun, ben ödüyorum, Ahmet ödüyor, Mehmet ödüyor. Hiç öyle değil yani. Bunu demese dikkat çekmeyecek mesela. Bir tane de bir tip var. Hep böyle hesap geliyor, elini cebine atıyor, böyle çıkartıyor, böyle dolar. İşte 100 dolar, 50 dolar falan. Diyor ki, ya oğlum bende dolar var. Şimdi siz ödeyin halledi. Baba 1, 2, 3, 4 tamam mı? Bu böyle yaptı. Bizim arkadaş da bir gün yine yemek yiyoruz, hesap geldi. Bu yine böyle arandı, tarandı, dolarları çıkarttı cebinden. Ya moruk bende dolar var dedi. Bizim çocuk da elindeki bütün dolarları aldı. Dedi ki sıkıntı yok böyle verelim dedi. böyle çekti aldı. Sıkıntı yok böyle verelim dedi. Bir şey de diyemedi. Sonra bir daha bizde oturmadı o çocuk.
1: Normal yani, bir zahmet.

0: Benden de telefon alınır mesela. Çok temiz kullanırım demiş. Sen mi? Senden ne alınır Hüseyin?
1: Benden de telefon alabilirsin.
0: Telefon alınır mı sen?
1: Alınır benden.
0: Temiz mi kullanıyorsun?
1: Temiz.
0: Benimki kadar temiz değildir.
1: Ne yapıyorsun mesela?
0: Hani öyle çiziği mizi falan değil. Ben mesela dışarı çıkıyorum, eve geldiğim zaman kolonyayla yıkıyorum ben.
1: Ya ama o öyle temizlikten bahsetmiyoruz ama. Mesela pil sağlığı nedir? Sağlığı çok, nasıl telefonun sağlığı?
0: Çok güzel sordun. Bakayım mı nedir?
1: Baksana nedir?
0: Ama ben hayatım boyunca hani şey yapanlar... Benim arkadaşım var mesela. Kuzenim de öyle. Birkaç arkadaşım, kuzenim de öyle. Telefon kullanamıyorlar lan.
1: Nasıl yani?
0: Oğlum şarja taksana telefonunu diyorum. Böyle, abi 20'ye gelmeden takmam, pil sağlığı çok.
1: Ha olur. Öyle. Ya bende de o takıntı vardı.
0: Takıyor mesela, başında bekliyor. Ne oldu? Abi 80'de çıkartmam lazım. %100 olunca pil eskiyor filan.
1: Doğru.
0: Manyak mısın oğlum sen?
1: Hayır, elektrikli arabalarda da öyle mesela.
0: Ya abicim ya.
1: Abi öyle olur mu?
0: Abicim
1: şey?
0: Ya.
1: Ya yemin ederim.
0: Ya oğlum 3 gün fazla kullansan ne olur ya?
1: 3 günlük de alakası yok.
0: La oğlum hadi hadi hadi. Ya abi fakirle de tartışılmıyor
1: ya,
0: vallahi.
1: Ya lityum iyon pil, telefon, araba.
0: Güzel kardeşim bak, gerçekten fakirle tartışılmıyor. Vallahi tartışılmıyor bak.
1: Ben bunu savunuyorum.
0: Fakir hep haklı biliyor musun?
1: %20'nin altına düşmeyeceksin.
0: Tamam tamam he.
1: Fakiri konuşturmuyorlar.
0: Pil sağlığım 5 neymiş 87.
1: İyi. Ne zaman aldın?
0: Ne bileyim, bilmiyorum ki ben.
1: Telefonu hiç hatırlamıyor musun?
0: Moruk, ben eve girerim şarja takarım. Arabaya binerim şarja takarım. Hani ne bileyim. Bir motorda takmış işte, oraya giderim şarja. Ben hiç öyle dikkat etmem ben ya. Değerli dinleyenlerim, içinizde böyle telefona dikkat eden, kırmızıya düşmeden kesinlikle şarja takmam, 80'de de çıkartırım falan diye. Böyle makineye bağımlı gibi yaşayan var mı? Tövbe estağfurullah.
1: Yani vardır belki, bilmiyorum.
0: Vallahi billahi ya. Var mı efendim içinizde? Bunu da tartışır mı? Bu fakire anlatılmıyor çünkü dert. Diyorum ki boş ver, 3 gün fazla kullanıp ne yapacaksın diyorum da, ne 3 günü Serdar, en az 5 gün falan diyor. Yani ne yapacaksın? Bir de lityum iyon pilin zaten mevzusu o değil mi oğlum? İstediğin gibi tak çıkar şarj
1: et. Ama işte falan. Pil sağlığı için %20'nin altına düştüğü an takabilirsin. Yani onu çok da boş olmasın.
0: Şimdi
1: yani.
0: Ben bugün mesela evden çıkarken baktım %60'tı.
1: Tamam,
0: tamam mı?
1: Tamam.
0: Evden çıkarken baktım. Şu anda mesela %99.
1: Tamam.
0: Dedim ki
1: İşte yapma o kadar. %90.
0: Ulan telefon şakası falan çekeceğim dedim. Taktım mesela. Taktım. Tamam. Ne zaman %100 olduğunu bilmiyorum. Takıldım evde. Hani işimi gücümü hallettim. Kahvaltımı ettim. Ondan sonra ne bileyim bilgisayarda işim vardı. Onları hallettim falan filan. Sonra telefonu çıkarttım, cebime koydum. Aha geldim işte, buradayım oğlum.
1: Tamam,
0: bu kadar.
1: Ben onu demiyorum. Zaten
0: hayatı yaşa oğlum, hayatı yaşa.
1: Hayatı yaşa.
0: Çalışır
1: zaten.
0: Alırsın.
1: Bak bu telefonda okey ama sen böyle elektrikli araba aldığın zaman bu böyle işlemez. %20'nin altında çok inmeyeceksin.
0: Elektrikli arabayla da ne yapıyoruz biliyor musun?
1: Ne yapıyorsunuz?
0: İzmir'e gittik. Arkadaşımın elektrikli aracı var. Gidiyoruz. %45 vardı.
1: Tamam
0: mı? %45. Tamam. Çocuk dedi ki şurada bir kahve içelim. Şurada bir fulleyelim de ilerideki çok kalabalık, devam edelim dedi. İyi tamam dedim, fulledik. İzmir'e gittik. Kaç vardı vallahi yalan olmasın yine. %50 ile 60 arası falan bir şey vardı. Dedi ki yanındaki arkadaşına, yani yardımcısına.
1: Tamam.
0: Git arabayı fulledi. Oğlum ne takılıyor, kullan lan.
1: Hayır, o şehirler arasında zaten öyle olmak zorunda. Sadece şehirler arasında %100 yapabilirsin.
0: Nasıl şehirler arasında
1: yani,
0: %100 yapabilirsin?
1: Yani şehir içinde 20 ile 80 arasında şarj edeceksin.
0: Abicim gerçekten fakirle tartışılmıyor. Vallahi tartışılmıyor. Oğlum istediğini yapabilirsin, sorun yok da. Daha hayatı yaşa boşver. Alete para verip almışsın, sen yaşa. O seni yaşatmasın. Sen yaşa ya.
1: Nasıl değiştireceğim? Bir daha mı para vereyim ona?
0: Neyi?
1: Pile.
0: Yo, garantisi bitmeden 6 ay kala sat gitsin ya. Bir dakika dur oğlum. Şey oldu ha. Nerede? Şurada. Ben yine bir halt ettim.
1: Geleyim mi?
0: Yo tamam bak ya. Saat başı arası mı?
1: Evet.
0: Evet, bir saat başı arası sevgili arkadaşlar. Gerçekten fakirle tartışılmıyor ya. Saat başı arası, sonra geleceğiz.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Reşat Nuri Güntekin'in Türk Edebiyatı'nda derin izler bırakmış zamansız başyapıtı Çalı Kuşu, yürekleri ısıtan ve ilham veren sahne uyarlamasıyla seyircisiyle buluşuyor. Umut veren bir direniş, karşılaştığı her engeli, zarafeti, zekası ve inancıyla aşan bir kadının ilham dolu zamansız yolculuğu. 27 Ağustos saat 20.30'da Bakırköy Butik sahnede.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: hain ister. Son kez sayın ister.
1: Saat 17. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Yüksek Askeri Şura toplantısında 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, Türkiye'nin ilk astronotu hava pilot albay Alper Gezer Avcı, 30 Ağustos'tan itibaren Tuğgeneral olarak görev yapacak. Albay Özlem Karapınar ise Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. MHP adına ilk imzayı Devlet Bahçeli attı. İmza sürecinin ardından teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. İzmir Menderes Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı. İstanbul merkezli 16 ilde hileli satışla yabancıya vatandaşlık kazandıranlara yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı. 7 şirkete ise kayyum atandı. En düşük emekli aylığı tutarının Temmuz itibarıyla 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemelerinin tarihi belli oldu. Maaş farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak. Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı. Bu kapsamda randevu oluşturan vatandaşlar sağlıklı hayat merkezine gitmeden bulundukları yerden hekimleriyle görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor. Türkiye'nin en lezzetli simit araştırmasının galibi belli oldu. Farklı kriterlere göre değerlendirilen Türkiye'nin tescilli yöresel simitleri arasında Eskişehir simidi ilk sıraya oturdu. Akaryakıt ürünlerinden Motorin'e dev indirim geliyor. Yarından itibaren Motorin'in litresi 6 lira 37 kuruş ucuzlayacak.
4: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: yol şarkılarını sundu.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Evet, verdiğimiz ayarlara bakıyoruz sevgili dinleyenler. Evet, merhaba Serdar Bey. Bir önceki çalıştığım şirkette işten ayrılma kararını bildirdim. Kısım şefimiz bir sorun mu var, maaşınıza zam yapayım deyince parayı harcamak için çalışmaktan vaktim yok. İş arkadaşlarımı eşimden çok görüyorum deyip geri çevirdim ve çıktım. Selamlar. Şey midir, ayar mıdır?
1: Değildir.
0: Değil mi? Değil. Çocuk yine beğenmedi. Söyleyeyim. Benimki demir fosfat %100 kadar demiş efendim. %100. Şimdi Serdar Bey, lityum iyon pillerde %20'nin altını düşmeden istediğin zaman takabilirsin. Önemli olan da %80'in üzerine çıkartmamak. Yani pilin son sınırlarını zorladığında pilin içindeki hücreler zamanla öldü. Ya öyledir illaki de ben...
1: Ama ne oldu, ben şimdi fakir bilgisi olmamış oldum.
0: Güzelim, ben yine diyorum. Senin bilgin sana evet öyledir ama ben uğraşmam. Ben uğraşamam, bakarım canım ister telefon %60 takarım şarja, bakarım bu kadar ya.
1: Ya sen şey diyorsun.
0: Ben sana bir saattir bunu anlatmaya çalıştım. Tamam, fakirle tartışılmıyor tamam, diyorum tamam. Yani.
1: Anca geldi bana.
0: Anladın mı?
1: Fakirlikten anca
0: geldi. Anladın mı ben? Yoksa öyledir, sorun yok. Öyledir yani. Yani. Getir imza atayım altına. Evet öyledir ama yani oğlum.
1: Şimdi benim fakirlik süzgeci de senin zenginlik şeyi aynı geçirgenliğe sahip değil.
0: Öyledir tabii. İyi yayınlar. Benim babam 60'a düşünce tansiyonu düşüyor. Şarja takmazsa dün ameliyat oldu. Ameliyata girerken bile biz de helalleşeceğine telefonu şarja takın dedi. Şarj %56'ydı.
1: Ama şarjda %40'lar çok tehlikelidir mesela.
0: Niye ki?
1: Her an bitmeye yakın bir işin çıksa bitti yani.
0: Allah Allah.
1: Evet, %40'ları gördün mü sıkıldı. Mesela ben evden çıkarken %40 görüyorum, ooo diyorum işim var bugün. Ama 70 civarıysa iyiyim.
0: Hani iki yazılımı olan telefon var biliyorsun piyasada.
1: Biliyorum.
0: İki tane yazılımı var. Bir Android, bir iOS. Benim bu yazılımı kullanmamın sebebini anlatayım mı sana?
1: Anlat.
0: Yuvacık barajından aşağı doğru iniyoruz arabayla. İki farklı telefon var. İkisinin de işletim sistemi farklı. İkisini de arabanın önüne koydum. İnerken çekim yapıyor. Böyle. İşte Yuvacık barajından aşağı inme. İki telefon da sırasıyla sıcaklıktan dolayı kapandı.
1: İkisi de.
0: İkisi de. Hani biri 3 dakika önce kapanmıştır. Biri 5 dakika önce, hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Aşağı inince merkeze telefonları aldım, açtım. Kullanmakta olduğum telefon da kapanmış olmasına rağmen video galeride duruyordu. Kapandığı yerde kaydetmiş. Diğeri de sıcaklıktan dolayı kapanmış yani. Video yoktu kardeşim, kaydetmemiş onu.
1: Kaydetmemiş.
0: Evet, kaydetmemiş. Kapanmış, kaydetmemiş. O gün dedim ki, o gün aydınlandım yani.

0: Hüseyin'e sucuk vermişler, yamuk diye beğenmemiş. Başka ne mesela, neyi mesela böyle dikkatli kullanırsın? Mesela motoru da böyle şey mi? Az yaksın diye devirsiz mi kullanıyorsun mesela?
1: Yok. Motor, ya motoru temiz kullanırım ama son zamanlarda temiz kullanamıyorum.
0: Beni konuşturacaksın illa. Arkadaşımın babası benim şey, yani 50'yi geçmez. Buradan Kastamonu'ya gidiyorlar 7 günde filan.
1: Yok, o kadar değil.
0: Sonra da diyor ki benim araba hiç yakmıyor. Rölantide gidiyorsun her yere. Nasıl yaksın ki yani? %1 olana kadar panik olmam. Yok, bana telefon lazım oluyor. Çekimde onda bunda filan.
1: %1 sıkıntı.
0: Hani şimdi mesela bugün bende telefon şakası günü. İnşallah bir şaka çekeceğiz. Bu sebeple %100 yapıp. Şimdi ben telefonla çekiyorum. Ben de öyle YouTuber artistliği yok. Hani diyorlar şimdi size eşya alır mı şey yapıyor. Lan biz filmleri çekmedik o alet edevatla. Telefon hayatı basitleştirmiş. Kamerayı koymuşlar içine. Derinliği merinliği onu bunu falan filan. Ben mesela ben telefon şakalarımı telefonla çekiyorum kardeşim.
1: Ya tabii yani neyle ilgili meraktır birazcık
0: tabii.
1: Daha.
0: Hiç şeylenir. Öyle artistlik yok çünkü yani. Ufacık bak kamerayı 10 numara kamerayı telefonun içine yerleştirmişler. Tabii, yoksa tabii. Ben de biliyorum artistlik yapmayı. Aa, telefon şakalarımı 4K'da değil 8K. Şeyle kamera. Bu arada size bunu anlatırken sağ tarafımda 8K kamera duruyor şu an. Şu işte.
1: Şu, evet. Şu. Evet.
0: Mesela onunla çekmiyorum. Evet. Ben telefonla çekiyorum ben.
1: Tabii canım. Yani. Günümüzde Nolan IMAX'le film çekiyor.
0: Yürü be. Yani. Yürü be.
1: Şimdi o da yani normal kamerayla
0: çekiyor. Nolan'a özel IMAX şey yapmış. Değil kabin mi? Yapmış.
1: Evet.
0: Gördün
1: evet,
0: mü onu?
1: Gördüm.
0: Kabin yapmış.
1: İnanılmaz.
0: Nolan. Biz senaryo yazıp götüreceğiz. Sen kimsin lan derler. Ama o şimdi Nolan olduğu için. Yeni filmi çok büyütmüşler. Seyredenler öyle diyor.
1: Ben bekliyorum şu an. Henüz izlemedim ama izleyeceğim.
0: Peki. Neyiz? Korsana düşmesini mi bekliyorsun?
1: Yok ne canım. Biraz daha böyle bir yorumları bekliyorum.
0: Anlıyorum. Yeni nesil premium akıllı telefonlarda kullanılan piller dilediğin zaman şarja takılabilir. %20'nin altına düşmesi ya da %80'in üstüne çıkması fark etmiyor. Anakart üzerindeki koruma devresi cihazı otomatik olarak koruyor. Ya öyle yaşayanlarla yaşanmıyor abicim ya. Hani yaşanmıyor. Kalkacağız mesela, kalkacağız. Hadi oğlum gidelim. Abi bir dakika dur, telefon %77'de %88 olsun kalkarım falan. Ya oğlum ya. Ya oğlum. 3 gün fazla kullansan ne olacak? Bir de günümüzde artık şöyle bir şey oldu. Sana şu anki en kral telefonu vereyim. Kutusunda. Tamam. En kral telefon. Tamam mı? Verdim sana. Kutusunda gittin götürdün. Hani senesine takılma. Ben 3 diyorum 5 olur. 5 diyorum 6 olur 7 olur. Verdim sana. Kutusunda götürdün. Sakladın evde. Tamam mı? Sakladın.
1: Sakladım.
0: 5 sene sonra çıkar. Çizik yok. Pil %100. Daha çok. Çöp.
1: Evet.
0: Günümüzde öyle. Bak bende o kadar tuşlu telefon var, kutusunda duruyor. Çöp oldu.
1: Araba da öyle.
0: Araba
1: yazılım olarak.
0: Araba birazcık öyle. Yakıtlı araba birazcık öyle. Elektriklileri bilmem. Şimdi elektrikli arabanın geçmişi çok olmadığı için geçmişinden yani geleceğiyle alakalı da konuşamıyorum. Hmm. Hani 99 model araba var benim arkadaşımda. 71 binde. Bakın falan filan hiçbir sıkıntı.

0: sıkıntı yok. Hani her yere gidiyoruz onunla.
1: Ama mesela eski arabalardan bahsediyoruz.
0: Ben işte kamp aracı için 2003 model bir araba topluyorum işte mesela. Şimdi 23 yaşında araba, 23 senelik elektrikli arabaya bakmak lazım bir.
1: Ya da yani günümüzde çok yazılımla artık araçlar, o da eskiyebilir, güncelleme gelmeyebilir.
0: Olabilir.

Yemin ederim arkadaş 0 kilometre aldığı arabaya bindik. Oğlum diyorum frene bas, balata eskimesin diye basmak istemiyorum dedi demiş efendim. Film güzel de filmde sanki böyle bir şey eksik, bir yarım kalıyorsun. Şu da olsaydı aslında olurdu diyeceğin ama ne olduğunu tam anlayamıyoruz demiş efendim.

0: Ben de öyle. Canım ne zaman isterse o zaman şarja takarım demiş efendim. Yani bu.
1: Yani şarj aleti varsa yanında sorun yok.
0: Ben vallahi anlam veremiyorum senin gibilere.
1: Şarj aleti taşımıyorum çünkü.
0: Sen mesela kaç, telefonun şarjı kaç şu an?
1: Şu an şarjda.
0: Şarjda.
1: Al, senin yanında şarjda şu an.
0: Al, hadi buyur
1: yanında
0: işte.
1: Yanında değil yani, senin
0: bir
1: yanında.
0: Bir saat anlat anlat fakirliği, ondan sonra gel. Arkadaşımda oyun konsolu var. Böyle dik koymuş böyle. Yan koysa daha iyi ama. Ama dik koymuş böyle. Hani orada böyle dik, yani şöyle söyleyeyim. Televizyon ünitesine konsol konmuş gibi duruyor.
1: He öyle. Niye dik koymuş onu?
0: Normalde dik de konulur da oraya olmamış. Yan koysana dedim. Ne dedi biliyor musun? Ne böyle dedi? Fan çok toz alır dedi.
1: Oo.
0: Fan çok toz alır. Fan çok. Yanınızdaki arkadaşın pil sağlığı kaçmış. Çok merak ettim demiş. Pil sağlığın kaç senin?
1: Vallahi şu an şarjda, bakayım birazdan.
0: Al işte, görüyor musun? Yok abi, diyorum işte, fakirle tartışılmıyor.
1: Ama bu üzerinde durma meselesi genellikle teknolojik aletlerde, arabalarda falan oluyor. Mesela tişört aldın, aman kırışmasın, aman eskimesin diye hiç yıkamayayım falan gibi bir durum söz konusu değil bence.
0: Öylesi de var.
1: O pis oluyor yani o zaman.
0: Öylesi de var, öylesi de var. Pantolon alıp kıyamayan var mesela.
1: Giymesin, niye almış o zaman?
0: Alıyor mesela, kıyamıyor mesela.
1: Neyine bunu, kıyamıyor?
0: Bunu haftaya şey var, orada giyerim bunu filan. Yani. Serdar, sabah 6'da çıkarttım şarjdan. Sabahtan beri bluetooth kulaklıkla radyo dinliyorum. %57 şarjım demiş efendim.
1: Tuşlu telefon mu?
0: Ama şimdi yalan yok. Herhalde Android telefonların bu optimizasyonundan dolayı filan şarjının birazcık daha fazla gittiği bir gerçek galiba, değil mi?
1: Tabii.
0: Günümüzde 5000 mAh'ın altında şey pil aslında olmamalı. 5000'in altında.
1: Olmamalı ama zaten güncellemeyle de pille oynayabiliyorlar artık.
0: Bak, görüyor musun? Fakiri görüyor musun? Bizim için öyle şey dertler değil. Biz bir telefonu bir sene kullandığımız için en fazla.
1: Bizim sorun yok.
0: Biz öyle bir şey yok. Neymiş? Güncellemeyle kamerayı bozuyorlarmış. Bana ne? Benden sonraki düşünsün.
1: Ama olmaz ki.
0: Bana ne? Yani. Yok lan, böyle dediğime bakma. Ben bu arada şey... Telefon bozulmadan telefon değiştiren bir tip değilim ben. Hmm. Öyle yenisi çıkınca sabah saat 7'de falan kimse kuyrukta görmez yani beni. Telefon bozulmadan yine. Şimdi işte bu görüntü işlerine de ağırlık verdiğimiz için şu anki mesela kamera gayet yeterli. 4K işte 120 FPS falan filan çekiyor. Bu mesela kamera bakımından yetersiz olursa değiştiririm. O da iş bu olduğu için.
1: Ama senin zaten telefonunu sürekli güncel tutman lazım. Yani yükseltmen lazım.
0: Moruk, ben kutudan çıkarttığım gibi benim şeyim, işletim sistemim... Söyleyeyim mi sana kaç işletim sistemi?
1: Kaç?
0: Ben hiç güncellemedim. Ben kutudan çıkarttığım gibi benim.
1: Hiç güncellemedin mi?
0: Evet.
1: iOS falan yok.
0: Yok, söylüyorum işte.
1: Bir niye dakika. Güncellemiyorsun?
0: Güncellemiyorum kardeş. Ne bileyim yani ben...
1: Ama bu zenginlik göstergesi değil.
0: Ne ki bu?
1: Ne bu? Unutulmuşluk olabilir.
0: Unutulmuşluk değil. Sen şimdi mesela atıyor, bu aksine zenginlik göstergesidir.
1: Hayır.
0: Sen de şimdi 5 senelik telefon vardır, her gün güncelliyorsundur.
1: 5 değil de yani 6-7.
0: Atıyorum mesela, her gün güncelliyorsundur. Ben de mesela atıyor 6 aylık telefon vardır, kutudan çıkarttığım gibidir.
1: Ama bunun kamerası var, işte bazı özelliklerinin yenilenmesi gerekiyor.
0: Oğlum, bana telefon şakamı 4K çekiyor mu? 120 FPS bitti.
1: Tamam, daha iyi çekecek belki.
0: Yok, hayır.
1: Evet.
0: Hayır, denedim.
1: Çok bekle. Fazla zenginlik de iyi bir şey değil.
0: Bir dakika, yani. Dur bir dakika. Hemen bakıyorum güncelleme. Nereden bakıyorum? Hakkında da.

0: herhalde.
1: Orada ya bilmiyorsun çünkü.
0: Bir dakika. Neymiş? Bir kere güncellemişim galiba. 18.7.1.
1: Oo, 20'ler geldi ya.
0: Ben bu işte oğlum bu. Zenginin derdi değil. Alo alo, ne haber, iyi misin, kapa, bitti, bu kadar yani. Bu. Bu kadar. Geçen şey mesela herkes şey telefonu çizilmesin diye kılıf kullanır. Ben de çiziği kırığı gözükmesin diye kılıf takıyorum, tamam, bir de elimden kayıyor. Bir yerden böyle bir kılıf bakayım dedim, böyle bir işte çok sıcak olduğu için bu silikon kılıflar yapış yapış oluyor elde, tamam
1: eriyor,
0: mı?
1: Eriyor.
0: Kılıf alıyorum, kılıfı satan çocuk geldi bana şey dedi. Abi bundan ister misin, telefonun şey 18 gibi gözükür dedi. Niye ki dedim. Hani bunu takarsan dedi dışarıda telefon dedi 17 gibi gözüküyor dedi, bunu dedi takı, bak bu dedi 17'ye çeviriyor seni. Niye dedim, işte millet dedi 17 zanneder dedi. E ben biliyorum olmadığını. Yani ben biliyorum moruk. Bir ara mı vereceğiz?
1: Ara veriyoruz.
0: Tamam, ara, aradan sonra geliyoruz.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Onu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: 3-10 Ağustos tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i9 işlemcili RTX 5060 8 GB ekran kartlı Acer Nitro V15 notebook 79.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10

0: Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Reklam. Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Kuşadası'ndan selam. Yanıyor buralar demiş efendim. Ya şu yanıyoru artık, yani çok sıcak diyelim. Yanıyor deyince günümüzde maalesef ben tribe giriyorum. Yangın mı var, o mu bu mu filan gibisinden.
1: Doğru.
0: Size zahmet ya. Kuşadası deyince de aklıma neresi geliyor? Hüseyin, neresi geliyor aklına?
1: Valla benim Bex Otel geliyor.
0: Benim de Bex Premium Resort Spa. Kuşadası'nda. Denize sıfır biliyorsun zaten. Denize sıfır.
1: Bilmez miyim?
0: Ben şimdi Ağustos ayında bir uğrayacağım. Belki Ağustos öncesinde de gidebilirim yani.
1: Yani nispet yapıyorsun şu an ama olsun.
0: Ama oğlum sadece tatil için değil ki. Ben mesela belki toplantı yapmaya gideceğim. Çünkü yani Bex Premium'da sadece öyle hani denize sıfır, tamam, hamam, sabuna, güneş falan da hayat o kadar lay lay lom değil. Beni biliyorsun, ben sonuçta üçüncü gün bir şaka toplantısı yapmam lazım benim yani. Evet. Tamam. Toplantı olur, kongre olur, özel organizasyonlar olur. Sonuçta modern, yüksek kapasiteli salonlar var. Orada da yapabiliriz yani.
1: Yapalım.
0: Tesis convention konseptine uygun olarak tasarlanmış. Bu sebeple hem konaklamalı hem de konaklamasız toplantı ve organizasyonlara profesyonel çözümler de mevcuttur Bex Premium Resort'ta sevgili dinleyenler. Farklı ihtiyaçlara uygun 5 toplantı salonu var. Salonlardan biri bölünebilir yapıya sahip olup organizasyon ihtiyaçlarına göre farklı konseptlerde kullanılabilmektedir değerli dinleyenlerim. Toplantı salonları, kongreler, seminerler, bayi toplantıları, bayi toplantısı en sevdiğim. Gidiyorsun, gösteriyi yapıyorsun, parayı alıyorsun.
1: Yemeler, içmeler. Tamam.
0: Bayi toplantıları, lansmanlar, eğitim organizasyonları, gala yemekleri ve kurumsal etkinlikler için farklı oturma düzenlerine uygun olarak bir... düğün yok mu? Hakikaten yok mu?
1: Kına gecesi.
0: Tiyatro, sınıf, U düzeni, bistro ve gala düzenlerinde kullanılabilmekte. En büyük salon Magnesia'ymış. En büyük salon. 1000 kişiye kadar. 1000 kişi. Bir gösteri Magnesia. Yapsak. Oo. Bir gösteri yapsak 1000 kişi. Tamam mı? 1000 kişi gösteri yapsak. 500 liradan kaç para yapıyor?
1: Oo, ben bunu hesaplayamam.
0: Tek kişilik gösteri. Ben bir şey diyeyim mi? Aslında hani ben Ekim-Kasım gibi başlayacağım ya tek kişilik oyunlara.
1: Evet.
0: Şöyle Ağustos gibi falan bir Bex Premium'da bir gösteri atsak mı acaba ya?
1: Atalım. Denize sıfır.
0: Ne diyor? Sana yok.
1: Ya ben niye gelemiyorum ya?
0: Oğlum sen birinin burada temsilen durması lazım. Sana ama yok.
1: Nasıl temsilen?
0: Sen burada duracaksın oğlum temsilen.
1: Tamam da yani radyo şimdi, değil ki bu.
0: Tamam da kardeşim ben izin kullanmadan gire mesela atıyorum. Cumartesi günü Bex Premium'da benim gösterim var. Tamam,
1: tamam
0: mı?
1: Tamam.
0: Ben gitmişim çarşambadan. Şimdi çarşamba günü 2 yayın. Serdar Trafik'te, Serdar yayında.
1: Tamam.
0: Perşembe 2 yayın, cuma 2 yayın. Ben oradan yayını yapacağım. Buradan kim ayarlayacak tekniği mekniği? Tabii ki sen.
1: Tamam mı? Olur. Ama mesela
0: cumartesi bir güncük gelirsin.
1: Tamam. Cumartesi de ben şiş diye gideyim. Serdar Gökalp'i temsilen buradayım. Bir güncük orada
0: gelirsin. Bak en büyük salon hakikaten ha. Magnesia ya 1000 kişiye kadarmış, alabiliyormuş yani.
1: Tamam.
0: 900 kişiye kadar tiyatro düzeni. 600 kişiye kadar gala düzeni kapasitesiyle geniş katılımlı organizasyonlara ev sahibi. Bunu hemen not alalım bir şey.
1: Tamam, 900 kişiye kadar 900 tiyatro düzeni.
0: 900'de gözüm yok, 500 yeter bana. 500 kişi 1000 liradan 500 bin lira yapar.
1: Tamam, 900 olsun işte.
0: 900 mü olsun?
1: 900 olsun, niye aşağıya çekiyorsun? Arada 400 kişi var ya.
0: Olsun, ne bileyim 400'ü de şey yaparız dedim. Yani
1: 400'ü ne yaparız?
0: İnsanlara deriz ki tamam çağır onu, çağır bunu, çağır falan.
1: Yani 400 kişi davetli.
0: Evet.
1: Olmaz ya, 100 yeter yani.
0: Büyük salonları destekleyen toplam 3 fuaye alanı bulunmaktaymış. Bu alanlar kayıt, karşılama, coffee break, sergi, networking organizasyonları için kullanılabilmektedir. Tesiste açık ve kapalı düğün organizasyonları
1: i̇şte.
0: Da işte. Düğün organizasyonlarına uygun alanlar bulunmakta olup düğün, davet ve özel etkinliklere profesyonel organizasyon desteğiyle ev sahipliği yapılmaktadır. Bex Premium'la konuşup düğün, kına, nişan organizasyonlarını biz mi alsak aslında?
1: Vallahi ben çalarım.
0: Her hafta bir tane yaparız ya.
1: Yaparız.
0: Ne olur yani, her hafta bir tane yaparız yani.
1: Yani kına yapmıştım var daha önce, düğün de var.
0: Var mı kına yapmıştım?
1: Kına yapmıştım var ya.
0: Peki.
1: Yani.
0: Bex Premium Resort Spa modern toplantı altyapısını, ultra her şey dahil konsepti, denize sıfır konumu, konforlu konaklama, zengin gastronomi deneyimi ve profesyonel organizasyon desteğiyle birleştirerek iş dünyasına ayrıcalıklı bir deneyim sunmaktadır değerli dinleyenler.
1: Vallahi toplantıya gitsek herhalde ben denizi görünce çıkarıp şeyi, gömleği mömleği denize giderim herhalde.
0: Ben yoldayken çıkartmış olurum gömleği mömleği. Ben araba park eder etmez atlarım herhalde. Abi güzel olur ama bak, denize sıfır. Şimdi oda denize sıfır, tamam mı? Sabah uyanıyorsun böyle hafif bir şımarıklık. Denize mi gireyim falan, havuza mı gireyim filan diye. Oradan Hüseyin bağırıyor. Serdar Bey 3:30'da toplantınız var filan. Her şey çıkma. Böyle konseptlere hayranım. Otelden çıkmadan her şeyi halledi. Şimdi bazı oteller var 10 numara. Tamam mı? Yatağı, odası, oyu buyu falan 10 numara. Eğlencesi yok. Bir de öyle bir şey ki mesela yani eğlence için atıyorum ya arabaya bineceksin 7 saat yol gideceksin ya 3 vesait gideceksin. Bazı oteller eğlencesi güzel, mutfağı iyi değil filan. Hani Beks'te bu böyle paket hepsi konsept olmuş, güzel olmuş.
1: Tabii canım.
0: Rezervasyon için ve bilgi edinmek isterseniz bize özel bir numara vermişler değerli dinleyenlerim. Özellikle yurt dışından bizi dinleyenler ya otel nasıl, iyi mi, gidip kalalım mı? Ben kalanlara soruyorum bazen çünkü ben de gideceğim için bir memnuniyetsizlikle karşılaşmadım şu zamana kadar. Bir numara veriyorum size, o numaradan hem bilgi edinebilirsiniz hem de rezervasyon yaptırabilirsiniz. Benim selamımı söylerseniz bir güzellik de yaparlar diye düşünüyorum. 0-256-311-1930 0-256-311-1930 sevgili dinleyenler. Bize özel bu, ararsanız yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Attention please. Turkish Airlines flight number. Tamam, şurada bir gösteri düşünelim ya.
1: Düşünelim. 900'ü not aldım.
0: 900 kişi diyor oğlum.
1: 900 kişi.
0: Evet. Düğün niye yok ya, düğün? Varmış ya işte. Dedik
1: var
0: ya.
1: Var.
0: Varmış varmış. Biz gittik otele, 10 numaraydı otel demiş. İnşallah ben de işte bu ayın sonunda bir iki gün bir uğrayacağım. Benim amacım şey yani böyle dillendiriyorum. Yıllık izinde değil, böyle 3 gün 4 gün yayın için gideyim ha. Yani.
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Çalışmaya gideyim ya. Sonuçta bu kadar toplantı salonu da var değil mi?
1: Olur.
0: Bir telefon şakamı da oradan yapayım mesela.
1: Yap.
0: Değil mi?
1: Yap.
0: Sen bu, sana yok.
1: Sana yok.
0: Sana yok.
1: Hiçbir şey yok bana.
0: Sana yok. Ben bu arada Ağustos öncesi gideceğim demişim. Ben hala Temmuz'da olduğum için sevgili dinleyenler ben. Ağustos sonu gibi ya. Sen ne demek istediğimi anlamışsındır.
1: Anladım.
0: Yani Ağustos öncesi demişim. Kusura bakmayın efendim. Kusura bakmayın. Bu Salah işi ne oldu? Geldi mi?
1: Vallahi,
0: çeşitli söylentiler var.
1: Çeşitli
0: doğru mu?
1: Çeşitli söylentiler var. Geleceğini söylüyorlar. Ben inanırım.
0: Doğru mu?
1: Doğru olduğunu söylüyorlar.
0: Benim önümde bir haber var şimdi. Bunu söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi?
1: Yani onu ben dün gördüm.
0: Dün mü gördün?
1: Dün gördüm. Böyle haberlerin de bunun netliğe kavuşacağı söyleniyor.
0: Şu an bir açıklama yok. Resmi bir açıklama yok.
1: Yok, resmi bir şey yok şu an.
0: Kulüpten bildirilen bir şey yok yani.
1: Kulüp evet yok şu an.
0: O zaman bekleyeceğiz. Tamam. Biz de bizdekini para ediyorken vereydik keşke. Yani keşke yani. Bizdeki futbolcu genel şey koleksiyon ürünü gibi. Biz alırken para, satarken yok. Yok satarken.

0: Şarkıda hiç söz yok mu, bana mı öyle geliyor ya?
1: Var var.
0: Var mı?
1: Var.
0: Bu mesela şimdi konsere gitsen, halk konserine, haydi hep beraber diye mikrofon uzatsa herkes uzatsa. Baba baba baba baba. Baba, baba. Baba bunu söyleyemez ki ya. Evet, İstanbul yol durumu değerli dinleyenler. Çift sayılar Hüseyin'de, tek sayılar bende. Söyle bakayım Hüsü.
2: Valla bugün kamyon trafiği çok fazlaydı, öyle gördüm. %68 diyorum. %20'si kamyon zaten.
0: 63. 5 mi? 3. 63 ya dedik artık, ne yapalım.
2: 63 mi diyorsun?
0: Evet, 63 diyorum. Ne oldu bilemedik mi? 65
2: %63.
0: %63 mü?
2: Evet.
0: Ya gördün mü oğlum? Hem zenginim hem İstanbulluyum.
2: Ya yeter artık ya.
0: Ya %63. Evet, aktar bakalım trafik durumunu.
2: İstanbul'da trafik durumu şu an %63 seviyelerine ulaşmış durumda. Anadolu yakasında %62, Avrupa yakasında %65 diyebiliriz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa Anadolu geçişlerinde akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda ise Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı, Avrupa geçişlerinde akıcı diyebiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda şu an Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne göre daha iyi durumda. Anadolu Avrupa geçişlerinde yoğun akıcı sadece. Beşiktaş Şişli yönünde yoğunlaşmalar başladı. Basın Ekspres yönünde her zaman olduğu gibi trafik yoğunluğu artmaya başladı. Ekstra bir parantez açıyorum. Kamyon trafiği de artmaya başladı. D100 Hacı Şerif Avcılar yönü sol şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı.
0: Peki. Teşekkürler Hüsü.
2: Ne demek?
0: Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl sevgili dinleyenler? Buyurun bana yazın. 0536-900-189-02 536-900-189-02 değerli dinleyenlerim. Salan anlaştığını söylüyorlar. Vallahi resmi bir şey yok şimdi sevgili
2: şu
0: dinleyenler.
2: Şu an tekrar bakalım buradan.
0: Şey gibi olmasın ondan sonra. Patlayan spor gazeteleri gibi olmayayım.
2: Hemen Gökhan Dinç'i arayalım falan.
0: Kimi?
2: Gökhan Dinç.
0: Gökhan Dinç'e kalsa salak, Gökhan'ların evindedir şu an. Salak geldi mi desek söyle. Gelmez mi lan, evde oturuyor şu anda. Ben seni arayayım sonra. Lan diyor. Bayağıdır yokum. Adem ne oldu demiş efendim. Adem EYT sevgili arkadaşlar. EYT. Düşün. Adem benim yanımda bu işe başlayan bir kardeşim. Emekli oldu, ben olamıyorum. Bir de bana bazen şey diyor. Serdar biz seni 90'lı yıllardan beri dinliyoruz. Sen nasıl emekli olamadın ya? Sence bunu bana mı sorulması lazım? Yani bunu. Çünkü bilmiyorum ben. Cevap bende yok yani, ben bilmiyorum. Konya Adana Çevreyolu Cihat abi göndermiş. Aşuh. Aşuh hayran. İzmir Bornova Battes. Ankara her şey serbest. Salah kaç yaşında?
2: 35 mi?
0: Taktılar mı? Ona da yaşından dolayı taktılar mı?
2: Bilmiyorum. 35 yüksek ama 35 düşük yani. Bir bakalım hemen.
0: Ona da taktılar mı yaşından dolayı?
2: Bilmiyorum.
0: Bakıyorum. Ya o yaşta adam ne yapacak filan diye. Sanki çok affedersin kahvede oturarak doldurmuş bu kadar yaşı. Adam çok ağır idmanlar yaparak gelmiş abi bu yaşa kadar. Sen ben gibi değil ki yani.
2: Çapkın. 34.
0: Yani o klasmanda bu yaşa kadar idman yapmış bir adam için 34 çok bir şey değil.
2: Yani 34 düşüş ya, küçük yaş aslında bak. Ya küçük değil tabii futbolcu olarak ama şimdi 36'da gelen de var. 37'yi bilemiyorum.
0: Lewandowski'ye de öyle dediler ya. Ne yapacak bu adam bu yaşta böyle, ne yapacak? Ya arkadaşım bu adam yani evde oturup cips yiyerek gelmedi ki bu yaşa.
2: Abi canım. Ronaldo hani, yani.
0: Hamur işiyle gelmedi ki bu adam. Herif bu haftanın 5 günü Barcelona idmanı yapıyor arkadaşlar. Ki yani. Zeytinburnu E5 Comolokko. Viyana'dan sizi dinliyorum. Burada trafik oranı yaklaşık %30 gibi Ali ben. Merhaba. 35'ten gün almış Salah.
2: Gün almış.
0: Öyle demiş. 2 günden beri Antalya Akdeniz Üniversitesi'nden Konya altına doğru giderken saçma sapan bir trafik var.

0: Yeni Örümcek Adam'a ne diyorsun?
1: Ya çok dandik duruyor.
0: Ya ben ilk Örümcek Adam'daki Peter Parker benim adamım ya.
1: Evet. Çok telmaşa bir Örümcek Adam gibi ya bu.
0: Yani bu çok şey böyle yani. Örümcek Adam değil gibi bu
1: değil,
0: ya.
1: Değil.
0: Bir yani... de burada Örümcek Adam'ı çok şey yapıyorlar yani. Diğer süper kahramanlardan ayrı. Tamam, çocuk daha eğlenceli falan filan. Çizgi romanından beri o var da burada böyle yani.
1: Yani ya. Çok Power Rangers gibi durmuyor mu ya?
0: Yani. İlk Peter Parker, oradaki Mary Jane de ne çok affedersin ama sıfır karakter yani. Örümcek Adam'ı sevgili, sıfır. Sıfır.
1: Benim yani ona karşı bir nefretim var.
0: Oğlum filmi seyreden herkes nefret etmeli
1: nefret
0: bence.
1: Ama ben de demiştim ki sana bu karakter bu gerektiriyor. Evet.

0: 1 milyar dolar hasılatı geçmiş.
1: Allah Allah.
0: Ben yanlış mı okuyorum? Evet. Örümcek Adam yepyeni bir gün vizyona girmesini 3. gününde dünya çapında yaklaşık 3. gününde. Zaten ilk bir hafta kazanan kazanıyor yani. Ondan sonra patlama olmuyor. 3. gününde dünya çapında yaklaşık 1 milyar dolar hasılatı geçmiş. Türkiye'de ilk hafta sonunda 725.441 seyirci tarafından izlenerek son 4,5 yılın en iyi açılış rekoruna sahip olmuş. Sinema filmi. 1 milyar dolar.
1: 1 milyar dolar.
0: Bu çok. 750 milyon dolara çekseler şu andan 250 milyon dolar kârdalar yani.
1: Yani mesela evet. Şimdi Odyssey'i de biliyorsun çıktı. Nolan'dan fazla mı kazanmış diye bakıyorum. Türkiye'de 1 milyona ulaştı bu arada.
0: Abi Marvel filmlerinin bir şeyi var. Kötü de olsa millet ne yapmışlar diye gidip bakıyor. Anladın mı? Hmm. Bak DC öyle değil mesela çok.
1: DC evet biraz daha bir tık aşağısında.
0: Bir, tamam. Ama şey yani Marvel filmleri... Ben bu arada buna Marvel diyordum. Şey sözlüklerde, sitelerde falan bana çok yapıştırmışlar.
1: Marvel.
0: Marvel diyorum diye. Öyle diyorum diye. Marvel diye bir şey yapayım. Baktım hangisi daha çok kazanmış?
1: Yani şöyle bir şey diyor. İlk açılışı 264.1 milyon dolar diyor.
0: Kaç para diyor?
1: 264 milyon dolar diyor ilk açılışta. Sonra 12 gün içerisinde 700 milyon doları aşmış.
0: Spider-Man 3 günde 1 milyar doları aşmış.
1: Ama işte Spider-Man.
0: 1 milyar dolara. Aşmış. Hadi diyorum ya 750 milyon dolara çekseler filmi. 750 milyon dolara çekmiş olsalar filmi.
1: Öyle olur mu? 250 milyon dolar Odyssey zaten. IMAX.
0: 250 milyon dolara mı çekmişler peki, onu?
1: Evet.
0: Oğlum ben fazla söylüyorum. Bak 750 milyon dolar masraf olsa.
1: Arada 500 milyon dolar nereye gitti? Bir saniye.
0: Hani sigorta o bu sigorta. Falan anladın mı? Ofis kirası falan. 750 milyon dolar masraf olsa.
1: Araban mazotu falan.
0: 750 milyon dolar masraf olsa. 750 milyon dolar. 250 milyon dolar şu anda cepte yani. Yani şu anda. Ne oldu? Ara mı? Tamam bir ara. Aradan sonra geliyoruz. Hemen...
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam. 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Trafik olan yer var, olmayan yer var. Tabii okul açılınca özleyeceğiz. Bak biri yazmış, diyor ki Marvel hayranı olarak en iyi Marvel filmi sizce hangisi demiş efendim. Hüsü, sence hangisi en iyi Marvel filmi?
1: Spider-Man
0: mi? Çok ergensin ya çok.
1: Ama başarıya bakıyorum şimdi.
0: Be oğlum, en iyi Marvel filmi şimdi. Başarıya tamam, bakıyorsan.
1: Öyle başarılı. Yani izleniyor, izletiyor yani.
0: Ben en iyi Marvel filmi hangisi biliyor musun?
1: Hangisi?
0: X-Men Origins.
1: X-Men de güzel
0: ama. Origins. The Wolverine'deki. Ama X-Men Origins başka bir film. Hani başka bir film. Deadpool'u filan da ilk defa orada görüyorsun biliyorsun. Wayne
1: Deadpool.
0: Onun adı Wayne biliyorsun. Filmi bir o.

0: Deadpool'u var ya, biz çeksek gün yüzü göstermezler, gelip evi barkı taşlarlar. Ciddi söylüyorum bak. Ya. Black Panther de iyidir.
1: O zaten iyi.
0: O da iyi, o da iyidir Marvel. Blade de iyidir mesela.
1: Evet. Ama Batman mesela hep böyle bir...
0: Sana bir şey diyeyim mi? Ben Batman serisini Superman serisinden daha çok seviyorum.
1: Ben de işte geçen de hatta konuştuk. Batman'i daha çok seviyorum ama Spider-Man başka bir olay yani.
0: O biraz daha böyle şeylere hitap ettiği için, yaş ufaklara hitap ettiği için daha çok seyrediyor. Aa, Şevval bize hem de fincanda kahve getirdi. Şevval'e bak ya. Kalp kalp kalp Şevval. Teşekkür ederim. Bence Yenilmezler 3. Avengers da iyi de. Abi X-Men'in yeri başka bende ya. X-Men. Şey, Fight Club'a onun bir felsefesi var. O X-Men'in felsefesi var. Felsefe. Marvel eşittir ayrı. Abicim Marvel tamam, Iron Man. Severiz, canımız yerimiz de. Yani Wolverine varken Iron Man'in. Yani yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Yapmayın yani.

0: Bence Batman. Ama Batman DC'nin işte. Batman, evet. Superman.
1: Değil işte.
0: Wonder Woman, Aquaman filan bunlar DC'nin. DC bana biraz daha karanlık geliyor.
1: Öyle, biraz dark bir kafayla yazılmış ya da oluşturulmuş karakterler.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Anladım.
1: Spider-Man kahraman. Hani dayak yemeyen falan. Türk Anladım. Dizilerindeki o ana kahraman.
0: Wolverine'de Hugh Jackman zaten olayı bitirdi demiş efendim. Hugh Jackman zaten.
1: Herkes de o adama şey aşık. Herkes aşık.
0: Olunmayacak gibi ama herif erkek güzeli.
1: Evet öyle.
0: Herif erkek güzeli yani adam. En iyi Marvel karakteri Wolverine. Aksini söyleyene yol verin. Yok şey... Çok böyle aşırı fanatik Iron Man taraftarı şey ergen kadro var şu an aramızda.

0: her bahar... Bakayım bundan sonra ne yapacaklar? Hangi çizgi kahramanları filan? Ya da yeniden mi çekecekler? Şimdi X-Men de biliyorsun Marvel'in çizgi romanı.
1: Evet.
0: Çektiler. Filmi bitirdiler. Şimdi bu Avengers işte Iron Man'ler, Kaptan Amerika'lar falan filan. Bu galiba son film.
1: Umarım.
0: Bu galiba son film. Oğlum niye umuyor? Adam seyrediliyor ya.
1: Yeter bu kadar para kazandık.
0: Ya kardeşim yeter seyredilen ya. Bir şey ne demek umar? Ben de bunu anlamıyorum ya. Vallahi billahi ya. Bir ara mı? Bitiriyoruz.
1: Ara tamam. Veriyoruz 3-4 saat kadar.
0: Bir 3-4 saat kadar ara veriyoruz. Gece 10'da görüşürüz tekrar. Fatih Yıldırım seslenecek az sonra size sevgili dinleyenlerim. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam 10'a kadar olur da bize ulaşmak isterseniz. Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni her yerde. Serdar Gökalp. Bu kardeşimi de alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Radyonuz alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Fatih ile size iyi eğlenceler. Akşam 10'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu. Alem
4: FM. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylı

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Saat 18. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu hakemlik yapılanmasına ilişkin yeni bir görevlendirme yaptı. Dünya futbolunun deneyimli hakemlerinden Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak görevine başladı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın saat 21'de Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos saat 21.30'da oynanacak.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 13.601 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 86 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika. Ekspertize,
6: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.504, yarım altın 20.330, çeyrek altın 10.166, gram altınsa 6.230 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 32, Ankara ve Kayseri 34, İzmir 37, Antalya ve Erzurum 33, Adana 35, Trabzon 28 ve Diyarbakır 42 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafla Cezayir Konstantine'deyiz. Konstantine, Cezayir'in kuzeydoğusunda yer alan ve köklü tarihiyle tanınan önemli bir vilayettir. Derin vadiler üzerine kurulu şehir merkezi ve tarihi köprüleri sayesinde Köprüler Şehri olarak bilinir. Üniversiteleri, tarihi eserleri ve kültürel mirasıyla ülkenin eğitim ve turizm açısından öne çıkan bölgelerinden biridir.
5: Paraflay'ın katkıları.

0: Saygılar, sevgiler kıymetli dinleyiciler. Hafta içi akşam olduğu gibi bu akşam da canlı canlı şov başlar. Şarkının sonunda pırt diye bitti, duydunuz mu? Pırt diye nasıl bittiğini anlamadım, yemin ediyorum. Pırt diye, ona birazdan bakarız. Şevvalcığım nasılsın canım?
1: İyi, sen nasılsın?
0: Ne bu kulluk, ne ayır mı? Bu kadar kul olur mu ya?
1: İyi, uzatmıyorum, farkındasın.
0: İyi demedi, bugün de demedi. Kıymetli dinleyiciler, güzel bir akşam olması için elimize geleni yapacağız. Canım ciğerim Serdar'ıma teşekkür ederiz. Alkışlarımız ona gidiyor. Sağ olsun. Hayırdır, yayına geç girdin diyor. Efendim şarkının bitmesini bek... Ya arkadaş, şarkının ortasından gireriz. Şarkıyı bölme ya. Şarkı biter gireriz. Geç girildi ya. Şarkı çalmam, niye çalmıyor ya? Ne yapacağım, şaşırdım ya. Vallahi bir bundan sonra bildiğimi okuyacağım abi. Herkesi dinleyince de arzu çıkıyor. Sıfır olmuyor yani. Niye öyle yaptın, niye böyle yaptın falan. Kafama göre takılma dönemi bugün başlamıştır efendim. Bugün en kaçı? Ağustos'un 4'ünü yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Öyle tahmin ediyorum ki Eylül'ün ilk haftasında biz bir daha bir izne ayrılırız. Onun altını çizeyim. Eylül'ün ilk haftasında, ama net bir şey söylemeyeyim ya. Tahminlerimiz o yönde tabii. O yüzden önümüze dolu dolu bir ay var. Bunu çatır çatır kullanmamız lazım. Sevgili Ömer Elme'ye teşekkür edelim. Yayından önce bize çok faydası dokundu. Sağ olsun canım ciğerim. Saygılar kendisine. Teşekkür ederiz. Keltoş, hoş geldin, hoş bulduk. Saatinde burada olmanı rica ediyorum. Eyvallah, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Kızanlar var bu arada, akşam yayını 10 dakika erken bitiyor neden diye. Ben bunu açıklamaktan dilimde tüy bitti. Arkadaşlar, yayınımızın sonunda bir reklam kuşağı var. Onu girmem için o saatte veda etmem gerekiyor. Anladın? Anladın? Do you understand me?
1: Yes, of course.
0: Yani böyle kafama göre gitmiyorum ya. Babamın radyosu değil oğlum. Yani benim sözleşmem 2 saatlik. Ama ben zaten 2 saat yapamam ki. Yani bir akış var ya, bir düzen. Yani ondan dolayı efendim kafama göre davranmıyorum, onu söyleyeyim. Bak, biz nasıl 10 dakika önceden radyonun başında oluyorsak sen de saatinde burada ol lan. Öyle yazmış. Haklısınız efendim, çok özür diliyorum. Bağışlayınız beni. Ya bu versiyon değil ya, diğer versiyonu istiyorum ama sen bunu mu attın buraya?
1: Buna bayılıyorum ben.
0: Tamam, hadi bu olsun o zaman, tamam. Bu daha böyle eski old bir kayıt bu. Bunun
1: öyle
0: bir de
1: mi?
0: Yenisi var, remaster'ı var abi. Hadi beraber söyleyelim mi? Arka taraf, elleri göreyim arka taraf.

0: MFÖ Türkiye'nin en eski grubu. Şimdi sıra geldi akşamın mevzusunu vermeye. Bu akşam ne konuşacağız sevgili dinleyiciler? Hazır mısınız, biliyor musunuz? İnanın ben de bilmiyorum. Şimdi şimdi öğrendim yani. Ya ya, biliyorduk, gündüzden biliyorduk. Bakalım bu akşam ne konuşacağız? Hazırsınız, veriyorum. Hemen bu akşamın mevzusu. Bugün Şevval buldu. Şevval'cim çok teşekkür ederim bu güzel konu için.
1: Rica ederim, ne demek?
0: Konuyu bularken nelerden faydalandın? Yani doğanın hangi motiflerinden faydalandın acaba çocuğum?
1: Hangisini seçtiğimizi bilmiyorum.
0: Kesesi niye az geliyor bana?
1: Az mı
0: ya?
1: Geliyor?
0: Allah Allah. Dur bakayım. Şu kesin anlatayım. Serdar pırtıkladı buraları. Serdar'da var böyle huylar çünkü. Evet efendim. Bu akşamın mevzusunu Şevval buldu ve... Hazırsanız söylüyorum bu akşam mevzusunu.
1: Hazırız.
0: Ben asla akıllanmam. Mevzu bu. Ben asla akıllanmam. Bakalım neler gelecek, çok merak ediyoruz. 536-901-8902. Hayatın hangi alanlarından faydalandın?
1: Ben bu şöyle bir alandan faydalandım. Altın dışında hiçbir kolyeyi takamıyorum.
0: Evet.
1: Çünkü bende alerji yapıyor.
0: Evet.
1: Ama takmaya devam ediyorum. Annem de sabah dedi
0: nasıl
1: ki...
0: Nasıl bir alerji peki? Nerene ne oluyor?
1: Boynumda böyle kızıl kızıl şeyler çıkıyor. Kırmızı kırmızı.
0: İsilik, isilik mi?
1: İsilik. İsilik çıkıyor. İsilik, doğru.
0: Kaşıyor musun?
1: Kaşıyorum.
0: Kabarma yapıyor mu?
1: Yapıyor.
0: Kabarama kel fatma mı dediniz, öyle bir şey var. Peki bu kabarık uzun süreli mi oluyor, kısa süreli mi?
1: Allah'tan iki güne geçiyor.
0: Ha, iyi bir şey değilmiş.
1: Çok sürmüyor ama takmamam gerekiyor. Doktor da uyardı.
0: Takmayın ver canım sen de, Allah Allah.
1: İşte annem de bana dedi ki akıllan artık.
0: Akıllanmıyorsun. Sen de dedin ki ben bunu konu yaparım akşama.
1: Yaparım dedim.
0: İyi abi, olmuş güzel. Ben asla akıllanmam. Mevzum bu sevgili izleyiciler. Mevzumuz bu daha doğrusu. Böyle sert şeyler yazmayın. Malım çünkü akıllanmam gibi. Ama böyle değil. Bu şekilde değil. Dilimize dikkat edelim. Düzgün kullanalım. Böyle ifadeler kullanmayalım efendim. Rica edeceğim. Şevval'in mi aşıktı? Ne oldu? Bugün de mi aşıktı? Bir soralım.

0: Belki şıp sevdidir. Soralım. Devam ediyor mu Şevval'cığım?
1: Yok.
0: Ha bitti. Ve en güzeli ya, kızımız en kolayını buluyor. Bugün aşığım, yarın değilim.
1: Benim 12 saat sürüyor.
0: Tamam bitti gitti. Yeter. Bu kadar ya. Ben asla akıllanmam. Mevzu bu. Bakayım. Her işimi son dakikaya bırakırım. Ben asla akıllanmam. Ondan sonra cuma. Dur bakayım. Tam meraklı köfteciyim, her şeye karışıyorum, hala da bıkmıyorum diyorum maalesef diyor. O yüzden diyor ben asla akıllanmam diyor efendim dinleyicimiz. Yatırımımı doğru yerlere yapmıyorum, ben asla akıllanmam. Eniştenle niye ortak işe girersin demiş Cihan.
1: O kadar doğru ki, akrabayla hiçbir şey yapmayacaksın.
0: Asla.
1: Sadece
0: asla.
1: Selamlaşacaksın yani.
0: Hanım kızımız ilerideki muhtemel taliplerine sadece altın takabiliyorum diye mesaj veriyor olabilir mi demiş. Hayır, takamıyor.
1: Sadece altın takabiliyorum. Mesajım alınmış.
0: Alerji yapmıyor muydu ya?
1: Hayır, altın yapmıyor bir tek.
0: Ha pardon. Ben ne anladım biliyor musun?
1: Ne anladın?
0: Allah Allah, ben o sırada başka birini mi dinliyordum ya? Altın takamıyorum, gümüş falan takıyorum anladım.
1: Hayır, sadece altın.
0: Ha tamam, çok özür dilerim ya.
1: Altın dışı hediyeyi kabul etmiyorum.
0: Tamam, şimdi oldu.
1: Evet.
0: Altın dışı hediyeyi kabul etmiyorum.
1: Evet.
0: Vay, seni uyar.
1: Takamıyorum.
0: Ona göre yani.
1: Yani.
0: Hadi bakalım.
1: Yolumu
0: ben hiç
1: buldum.
0: Öyle anlamadım ya. Vallahi billahi hiç öyle anlamadım. Peki bakayım başka ne varmış efendim. Ben asla akıllanmam. Dayımın yanında Tahtakale'de işe başladım. Asla akıllanmam. Ya Tahtakale'de işe başladıysan bu büyük avantajdır senin için. Bir kere bunu kullan. Bu bir. Tahtakale dediğimiz yer Türkiye'de ticaretin döndüğü yerdir. İnsan tanırsın, ticaret tanırsın, parayla alışverişin maksimum seviyededir. Benim şu anda ticarette çok yüksek paralar kazanan, baya yüksek paralar kazanan, çevresi geniş olan arkadaşlarıma bakıyorum. Mutlaka Tahtakale'den yolu geçmiş.
1: Evet.
0: Yani ya orada bir hafta çalışmış ya orada büyük silkelemişler. Yani Tahtakale'de mutlaka bulunmuş. Yani bunu avantaja çevir. Bu güzel bir şey. Nereden baktığına bağlı tabii yani. Göz çapkınlığım var. Mesela Mehmet Bey yazmış. Asla akıllanmam demiş efendim. Göz çapkınlığı.
1: Ay,
0: tıpta yeri var mı acaba ya?
1: Yoktur ya. Var
0: yoktur
1: mıdır?
0: Değil mi?
1: Olmasın, onu da bahane olarak kullanırlar.
0: Keşke
1: ya.
0: Keşke kremi olsa değil mi yani? Değil mi? Aşkım vallahi göz çapkınlığım var, genetik ya. Babam da böyleydi, vallahi benlik bir durum yok kardeşim. 7. sınıfa geçtim, ben asla akıllanmam abi diyor. Levent isimli bir kardeşimiz, yanaklarından öperiz. Evet. İnternetten hiçbir ürün istediğim gibi gelmiyor. Yine de gördüğüm zaman almak zorundaymışım gibi kalıyorum. Yani pişman oluyorum, yine de alıyorum diyor. Kadir Bayat yazmış efendim. Çok zor konu seçmişsiniz. Siz bugün yazmayın. Herkes her gün yazacak diye bir şey yok efendim. Elvan Hanım'cığım ya da Elvan Beyciğim. Bakayım. Bizim Ekrem mi yazdı? Ekrem Fidan. Altına gerek yokmuş, saf gümüş takarız diyor kızımızı alırsak. Oo.
1: Aa.
0: Bak saf gümüş doğası gereği alerji de yapmaz demiş efendim.
1: Ay olur, alın.
0: Gümüşe tamam mısın?
1: Yani öyle mi olayım mı sence?
0: Saçmalama, hayır diyeceksin.
1: Hayır
0: ya.
1: Hayır diyor.
0: Hayır diyeceksin. Ben abi, asla akıllanmam çünkü lazer epilasyon yaptırdım.
2: İsmail Polat.
0: Adını bilerek okudum ki şey yapın diye yani. Ben asla akıllanmam. Bugünün mevzusu bu sevgili dinleyiciler. Ben asla akıllanmam. Aranızda bu konuya katılım gösterebilecek baba yiğitler varsa yazsın. Banu Hanım geldi mi? Vallahi geldi. Konuşmayacağım şu konuda diyorum. Yine konuşuyorum ama birazdan mesajım gelir demiş. Banu Hanım bu konuda çok dertli. Hep böyle der kendisini çünkü. Vallahi ben akıllanmıyorum der. Biz bir şey demiyoruz, Banu Hanım kendisi söylüyor. Ben asla akıllanmam insanlardan. Evet tamam, bunu arkadaşlar baştan anlaşalım. Herkesten kazık yiyorum vallahi. Yemeyin.
1: Yani
0: yemeyin abi. Uyanık olun, yemeyin. Bu kadar basit.
1: Ya da yani yiyorsanız da yiyin.
0: Yemeyin abi, yemeyin yani, yemeyin ya. Ben bunu ikili diyaloglarda da işte dost arkadaşa söylüyorum. Muhabbet ediyoruz valla. Valla hep iyi niyetimden kaynaklanıyor. İyi niyet değil o. Bir yerden sonra enayiliğe giriyor. Saflığa giriyor. Bunu yapmayın. Yani böyle bir kitle var. Sürekli buradan dem vuruyor. Valla hep ben dolandırıyorum. Yani seni dolandırırlar böyle yapar. Uyanık ol ya. Kanma buna yani.
1: Ya da gönülleri var yani. Ben gönülleri olduğunu düşünüyorum.
0: Ya da şu da olabilir mesela. Dolandırıldın ya, kazıkladı seni mesela.
1: Evet.
0: Terbiyesi alaksız. Sen iyi niyetli bir insansın. De ki yani sadakam olsun. İnsanlığımın sadakası olsun diye geç kenara. Yani bundan dem vurma. Ya çok eş dost arkadaşla muhabbet sırasında böyle konu açtığı zaman ortamı terk ediyorum. Vallahi abi verdik paraları alamadık. Vallahi. Oğlum ben de aynıyım da bunun konusunu açmayın artık. Çünkü sürekli bundan bahsedince şey oluyor yani. Ulan bu da ne enayiymiş ya. Bana diyorlar çünkü. Benim anam,
1: evet,
0: bana
1: doğru
0: diyor. Oğlum sen enayisin diyor anam.
1: Doğru yani.
0: Ben de kestim.

0: artık bunu söylemeyi. Şöyle bir yerden ilerliyorum. İnsanlığımız sadakası olsun. Ya da mesela ne kadar süre arkadaşlık ettim seninle? 3 yıl. Parayı vermedin ya, aramız bozuldu ya. Bununla 3 yıllık arkadaşlığımın bedeli 12 bin liraydı diyorum. Geçiyorum karşıya, bitti gitti.
1: Çok
0: gitti.
1: Havalı.
0: Uyanık olmak lazım bu efendim. Kadar. Uyanık olmak lazım. Ben hep dolandırılıyorum, iyi bir laf değil. Yani sizi karşı tarafta, karşı tarafın gözünde yüksek bir yere koymuyor. Aksine aşağı bir yere koyuyor. Onu söyleyeyim.
1: Evet, katılıyorum ben sana.
0: Çok doluymuşum bu konuda. Anlatmak istedim.
1: Her
0: efendim.
1: Şey yolunda mı?
0: Üzülüyorum, üzülüyorum bu mesajları okuyunca. Vallahi bak, para kazanmak kolay mı ya? Çok zor iş. İnsanlar böyle mesaj attığı zaman çok üzülüyorum. Beni kandırıyorlar. Hep iyi niyetimden kaybettim. İşte paramı vermediler. Beni dışladılar, hor gördüler. Vallahi üzülüyorum ya. Üzülüyorum çünkü ahlaksız sayısı dışarıda çok fazla ya. Yani düştüm mü bir tekmede onlar vuruyor. Maalesef öyle. Vallahi bunların hepsini Umut Bezgin için söyledim. Aman kandırılmayın abi, para kazanmak çok zor. Sakın. Ne kadar kaybetsem de sürekli borsadayım, ben akıllanmam. Al bak, al bak işte mesela Veli yazmış efendim. İş yerinde gereğinden fazla işe karışıyorum, asla akıllanmam demiş efendim. Özgür Bey yazmış. Ne kadar kaybetsem de sürekli, yani bunu okuduk. Aynı iş yerine 5 defa girdim çıktım. Her çağırmalarında bu defa bir şeyler değişmiştir, düzelmiştir diye işe girdim. Ama hiçbir şeyin değişmediğini gördüm. Tekrar başladım. Asla akıllanmam demiş efendim. Veli'cim bu kadar çok yazıyorsun ya güzel kardeşim benim. Ballı lokma tatlısı Veli Kahyaoğlu. Sistem seni spam kabul edecek ve bir daha yazamayacaksın. Kurban olayım, bir kere yaz bırak. Ben asla akıllanmam. Yazıyorum yazıyorum, okumuyorum. Yine de yazıyorum ya. Yavrum yukarıya bir baktım, vallahi yazmış. Oğuzhan Mert, kocamla ne zaman yemeğe çıksak eve hep söylenerek döner. Ya mekanı beğenmiyor, ya yemeği beğenmiyor. İkisini de beğense hesabı beğenmiyor. Hep bir daha seninle yemeğe gitmeyeceğim diyorum. Unutup tekrar gidiyorum, asla akıllanmıyorum demiş Hatice Hanım. Ya ben Hatice Hanım'ı arayasım geldi Şebo ya.
1: Bir şey söyleyeyim mi? İçimden o geçti biliyor musun?
0: Arayayım mı?
1: Evet, lütfen.
0: Hadi bakalım, İnşallah açar da telefonu. Hatice Hanım öyle samimi dertleşmiş ki vallahi.
1: İçini dökmüş.
0: Mekanı beğenmiyor, yemeği beğenmiyor, ikisini beğeniyor, hesabı beğenmiyor. Öyle bir şey yazmış ki. Vallahi. Hadi kız aç ne olur Hatice ya. Vallahi çok seni duymak istedik ya. Antalya'dan Hatice Hanım. Bir kere daha çaldırıp ondan sonra kapatıyorum efendim. Son bir kere daha çaldırıp kapatıyorum. Bir tane daha çaldırırım o zaman. Allah'a emanet.
1: Peki son, ya son sonuna kadar.
0: Son bir tane çaldırırım da. Hadi son bir kere de şey var içeriz şansı koyacağız. Aç bak. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sermin Hanım yazmış. Sermin Yeter. Sözünü dinliyorum ve bir daha bu konuyu açmıyorum demiş efendim. İnsanlar beni dolandırıyor demek. Sermin Hanım az önce bahsettiğim konu. Bak Sermin Hanım diyor ki evet diyor ya. Hep bunu söylediğimi fark ettim demiş Sermin Hanım. Demeyin efendim, insanlar beni dolandırıyor. Ben iyi niyetimden kaybediyorum. Kaybettirmeyin efendim.
1: Evet.
0: Uyanık olmak lazım, uyanık. Ahlaksızlardan daha uyanık olalım ki ahlaksızları gündü gösterelim. Şimdi kısa bir ara, ara dönüşünde şov devam eder. Mevzu şu, ben akıllanmam aga. Konu bu. Şevval açılış yaptı. Dedi ki altından başka bir şey takamıyorum.
1: Evet.
0: Demiş daha doğrusu, ben ona uyudum galiba.
1: Uyudum.
0: Sonradan anladım ne dediğini. Bir şarkı istesem çalar mısınız? Elbette efendim, bir yazın bakalım. Duruma göre. Çok uyum değildir ama bir bakalım yani. Bir bakalım. Bir şarkı istemiş, isteyecekmiş dinleyicimiz. Ben şöyle sabitleyeyim efendim kendisini. İsteyin bakalım ne gelecek. Sen bir şarkı iste kız dönüş için. Ay, ne istiyorsun?
1: Şu an dinleyicinin üstüne çıkamadım.
0: Bir düşün bakayım ne istiyorsun? Çok acele et ama reklama gitmem lazım.
1: Akdeniz isterim, geçen çaldık.
0: Akdeniz
1: olmaz.
0: Ne ya?
1: Yeniden de sevebiliriz.
0: Akdeniz yok öyle değil.
1: Bu
0: aralar
1: ona taktım.
0: Öyle değil yok. Yakın zamandan bir şeyler var mı? Yakın yeni dönemden.
1: Hadise isteyebilirim.
0: Hadise.
1: Evet.
0: Geri yürüdüm geceleri. Evet. Şimdi kara kara beni. Şimdi kara kara. Neydi şarkının adı neydi?
1: Ara beni.
0: Hadise ara beni. Dur bakayım. Deli yürüdüm geceleri. Şimdi kara kara. Kara kara. Labirent değil değil mi? Ara beni.
1: Aa labirent doğru.
0: Ara beni. Sabah Umut bunun şakasını yapmıştı evet. Hadise neden bir bene şarkı yapmış demişti.
1: Ya hayır ya. Hayır.
0: Hani koltuğun altında boynumuzun kenarında çıkan benlere ara benler dediymiş. Öyle söyledi. Ara beni. Mesela bacağının arasında çıktı ara beni onlar. O benleri aldırmayın. Zararlı diyorlar. Hadise de o benlere şarkı yapmış. Ara beni. Kısa bir aradan sonra Hadise.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
6: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
7: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
8: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi bir adım önde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi bir adım önde.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Ben asla akıllanmam, mevzu bu. Alem FM'de show, Alem FM personeli Fatih Yıldırım tarafından sürdürülüyor. Sevgili Şevo da bize sidekicklik yapıyor. Var olsun. Kara kara. Ya işe başladığından beri yıldım bu uyarılarından Şevval'in ya. WhatsApp'a sürekli abi su iç yazıyor. Abi su iç. Kahve yapayım mı? Bir de o var mesela. Kahve yapayım mı abi? Bir de hayır dedikçe mesela alınıyor bana.
1: Evet.
0: Kız niye anlıyorsun bana?
1: Hiçbir zaman evet demedin.
0: Ya ben kahveciyim, zorunda mıyım kardeşim? Ben evet. Çaycıyım ya, çaycıyım ben.
1: Karşılıklı bir kahvemiz yok mu ya?
0: Kahveciler fitnedir. Az önce arada muhabbetini yapıyorduk, kahve muhabbetini. Dedim ki bak, bizim evde kahve şöyle içilir. Dedikodu var, kahve de, kahve yap.
1: Bu kadar işte.
0: Bu kadar. Ben
1: bir de
0: çaycıyım.
1: Sohbette de çok güzel akmıyor mu kahve?
0: Ya tamam akar da yani çayın yeri de bir başkadır ya. Evde çay içilmese bile çay demlenmeli, onun kokusu bile ayrıdır efendim çayı çok. Belgrad'a gittik, anlattım hikayeleri ya. Belgrad'a dair anlattığım en büyük hikaye ve sürekli tekrara düşerek bunu göze alarak çay yok Belgrad'da ya. Çay yok. Daha doğrusu birçok Avrupa ülkesinde de çay yok.
1: Evet.
0: İnsanlar buradan çay götürüyorlar falan. Çaysız olur mu abi? Bir tane yer bulduk, dediler ki Türk dediler o kafenin sahibi. Oraya git, çay vardır orada dediler. Hiçbir restoranda çay yok. Hiçbir restoranda. Koşar adam oraya gittik, bir tane abi. Böyle küçücük bir dükkan yani. Bizim stüdyonun yarısı kadar bir dükkan.
1: Tamam.
0: Orada böyle bina altlarında kafe kültürü var. Sokaklara taşan işte filan. Buldum abi, merhaba abi, nasılsın falan filan. Ya dedim, çay içmeye geldim ya. Dün hiç çay içemedim, çok üzüldüm dedim. Kardeşim çay var dedi, getirdi buz gibi. Ve böyle dedi, çok kötü bir çay ama olsun, hiç yoktan iyidir. Ve içtik biliyor musun?
1: İçer insan. İçtik. Çaysamak diye bir şey var.
0: Vardır.
1: Çünkü. Değil mi?
0: Bilmiyorum, TDK'da sözlükte böyle bir şey var mı çaysamak ama. Yani çay hasretliği diye bir şey vardır yani.
1: Kesinlikle.
0: Yani o vuslat. Kavuşma anı o bambaşka bir şey ya. İstanbul'a giderken bile yanımda demlik poşet çay alıyorum. Bak gördün mü?
1: Bizim bir şey daha eksik bu arada Avrupa'da. Yani benim dikkat ettiğim, midye yok. Bir de çiğ köfte de çok az.
0: Evet, midye yok. Midye yok. Ana kahretsin ya, midye yok, evet.
1: Midye sedim ben de.
0: Midye semek.
1: Evet.
0: Geçen bir midye sedim, inanılmazım. Midye seyince ne oluyor peki?
1: Midye yemek istiyorsun. Limonu sıkıp böyle.
0: Allah Allah. Onu anladım. Hiç bulamadın yani. Evde bulamadım. Yapabiliyor musun?
1: İmkansız, ben yapamam.
0: Değil mi?
1: Onu yapabilsem zaten midyeci olurdum.
0: Doğru söylüyorsun. Çayda çıramız bile var bizim diyor. Çayda çıra. Bilir misin çayda çıra?
1: Hayır tabii ki.
0: Kız oyundur çayda çıra. Bunu bilmiyor musun?
1: Çayda çıra. Yok ben bambaşka bir şey hayal etmiştim ya.
0: Yaz bakayım Google'a çayda çıra. Ya bunu da bilirsin be kardeşim. Çayda çırayı bilirsin ya. Hani ellerine kızlar böyle bir şeyler alırlar. Mum alırlar, oynarlar böyle. Çayda çıra. Heh.
1: Hiç.
0: Atlı yok mu?
1: Hiç
0: mi? Ay yavrum benim ya.
1: Ben bu folklor mu diyoruz?
0: Folklor diyelim.
1: Onda sadece Balkanlarda varım.
0: Balkanlarda.
1: Hayduşka, damat.
0: Balkanlarda folklor da iyidir.
1: İyi,
0: bilirsin.
1: Çok iyi.
0: Severiz.
1: Gayet iyiyiz.
0: Evet. Dur bakayım. Asla akıllanmam. Alem FM personellerine edit yapıp Instagram hikayemde paylaşıyorum. Asla akıllanmam demiş. Aa, biz görmüyor muyuz? Arkadaşlar bu arada böyle hikaye paylaşırsınız, fotoğraf paylaşırsınız, bir şey olur falan. Instagram'ın yazılımından dolayı bizlik bir durum yok. Dinleyici bazen sitem ediyor. Ya siz o kadar görseniz olurduk, hiç beğenmediniz, bakmadınız, paylaşmadınız falan. Arkadaşlar bazen bize göstermiyor. Yani kullanıcılara bazen göstermiyor. Hele hesabınız gizliyse zaten göstermiyor da, o yüzden bize kızmayın. Görürsek mutlaka bir tepki veririz. Hani paylaşamazsak bile beğeniriz, bir şey yazarız, bir şey yani. Arkadaşlarım adına da konuşuyor. Umut da, Serdar da aynı, ben de aynıyım. Mutlaka bir tepki veririz yani. Emek vermişsiniz orada öyle. Benim için bir şey yapmış ya, ama hiçbir şey yazmayayım falan. Öyle bir şey olabilir mi? Ne kadar terbiyesizce. Bizde böyle şeyler olmaz. Asla. Olursa bir yayın koordinatörü olarak cezasını veririm. Evet efendim. Dur bakayım. Şevo, nereden buluyorsun böyle şeyleri? Çaysamak, midye semek. Kızımız gündüzden hazırlanıyor efendim. Ay aklımda her şeyi özür dilerim.
1: Düşünüyorum. Aklımda sürekli böyle kelimeler geliyor.

0: kaçıyor benim.
1: Her şeye ağlama diyorum ama akıllanmıyorum bu diyor. Hemen ağlıyorum ben, akıllamam demiş efendim dinleyicimiz.
0: Ben de.
1: Sen de mi ağlıyorsun?
0: Çok sulu gözüm.
1: Duygusal mısın?
0: Çok duygusalım.
1: Kız
0: yani.
1: Hiç öyle bir duruşun yok senin ya.
0: Evet, dışarıdan bakanlar ne kadar Nemrut diyor.
1: Nemrutsun.
0: Ben hiç Nemrut değilim.
1: Vallahi Nemrut duruyorsun dışarıda.
0: Şu an mesela konuşurken herhangi bir anda ağlayabilirim.
1: O kadar.
0: O kadar.
1: Hem Nemrut hem duygusal. Dışarıdan vallahi şey duruyorsun, şeval.
0: Sinirli, asabi.
1: Asabi duruyorsun yani.
0: Hiç değil.
1: Trafikte mesela seninle şey, kavga etmem.
0: Gerçekten.
1: Devam ablacığım, devam. Haklısın abla derim yani. Ben asla akılanmam. Bugün karım bir şey yazmadı ya. Bir panik oldum yani. Bir şey mi oldu acaba ya? Allah Allah. Dur bakayım, aşağılarda mı kaldı? İstanbul'da Üsküdar'da çay tarlası diye bir yer var. Gittiniz bilmiyorum ama orası çok hoşuma gidiyor diyor. Gideyim. Merak ettim, çay tarlası. Merak ettim. Efendim ben asla akıllanmam. Şuradan devam edeyim. Her seferinde arabayla gideyim diyorum. Sonra çok uzun sürer diye uçakla gidiyorum. Uçak arabadan daha uzun sürüyor. Rötar yapıyor, akıllanmıyorum diyorum. Meltem arayamı yazmış efendim. Bazı yerlere arabayla gitmek çok mantıklı gerçekten. Mesela Ankara. İstanbul'dan Ankara.
0: Her yere bence. Uzun yolculuk çok güzel bir şey değil mi?
1: Ya git Amerika'ya arabayla git. Yani. Her yere diyor ya.
0: Kıtalar arası değil. Hani ama böyle ülkemiz içerisinde arabayla gidilir her yere bence.
1: Evet. Yani de buradan Kars'a da arabayla biraz zor olur yani.
0: Çok güzel olmaz mı? Bu arada Kars'a trenle gidilir bence.
1: Heh, bu klişeyi de yaptı. Tam oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Her zaman kendime yeni ve alternatif yönleri öneriyorum. Ben akıllanmıyorum kardeşim. Aynı hataları tekrarlıyorum. O yüzden bugün yazmıyorum. He tamam o zaman. Anladım. Peki. Dur bakayım. Karınızın eli bulaşık olabilir belki diyor. Dinleyici böyle mi hayal ediyor acaba? Yani ben burada para kazanmaya geldim. O evde temizlik öyle. Ataerkil bir topluma böyle davranacaksın. Keltoş hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim İzmit Çorum arası yolculuk sıkıyor. 22 yıldır giden bir dinleyicimiz varmış efendim. Şevval'in gelincik reçeli muhabbetinden sonra Şevval'in dediği hiçbir şey şaşırmıyorum diyor. Şu gelincik reçelini kaçıranlara bir dinletmek istiyorum. Nerede var mı? Kayıtlarda var mı?
0: Var.
1: Nerede?
0: O 1 dakika 3 saniyelik
1: nerede,
0: olan.
1: Nerede nerede nerede?
0: Tanıtım kısmında linklerde.
1: Ne yazayım?
0: İBD.
1: İBD.
0: Tanıtım.
1: Tanıtım.
0: Ya 249 ya 248.
1: Haydi.
0: Rus ruleti.
1: 248 tamam buldum. Şimdi geçenlerde gelincik muhabbeti oldu. Hikayeyi çok kısa, yani bilmiyorum içinde ne var. Uzunu mu yeneyim, kısayı mı yeneyim? Zaten ya, uzun yok herhalde, kısa var bir tek.
0: Evet, o uzunu değiştirdim.
1: Tamam, kısayı yayınlayalım. Sevgili dinleyiciler, reçel muhabbeti oldu ve sordum. Dedim ki favori reçelleriniz ne? Ben de dedim ki benimki favorim gelincik reçeli. Ben gelincik reçelini seviyorum dedim. Şevval'in tepkisine bakın bakalım o bölümü. Bir dakikalık bir kayıt. Çağatay, mevzuya bir cevabın var mı? Ne dikkatini? Bu değil mi?
0: Değil.
1: Ha bu değil.
0: O Çağatay. Biz başka.
1: 49 olabilir mi?
0: Olabilir mi?
1: Ona bakayım. Cevdet Bey geldi. Cevdet Bey iyi akşamlar. Bu mu?
0: 46'ya.
1: Allah seni be. Allah seni be. 46 dur bakayım. Benim favorim gelincik reçeli.
0: Aa heh. İlk defa duydum.
1: Her yerde yok.
0: Etli mi?
1: Etli ne demek?
0: Gelincik. Hayvan değil mi? Geçen gün konuştuğumuz hayvan
1: değil mi? Sevgili dinleyiciler duydunuz mu? Geçen ne konuştuk biz?
0: Gelincik çok tatlı dedim. Evet dedik.
1: Tamam.
0: Onun reçelini işte mi yapıyorlar? Onu,
1: evet. Gelinciği yakalıyorsun. O deriyi birazcık şeyde salamurada bekletiyorsun. Ya. Şey etini. Tabii. Ondan sonra ondan reçel yapıyorsun. Gelincik reçeli öyle. Sen bir WhatsApp'a bak bakayım. Ne yazıyor insanlar?
0: Kuzu kaburga reçeli gördüm. İnanamıyorum.
1: Hiç şimdi duymam. Google'a gir. Google'a gir.
0: Girdim.
1: Gelincik reçeli yaz.
0: Bir de kırmızı. Kandan alakalı mı acaba?
1: Gelincik reçeli yaz.
0: Yazdım.
1: Yani gelincik reçeli neyle yapılır yaz. Daha sonra bal porsuğu reçeline baktıracağım sana. Bak bakayım.
0: Ha, çiçek yaprakları diyor.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.
1: Ve iş hayatına devam edebiliyor musunuz? Hala devam ediyor kızımız valla. Gelincik reçelini bilmiyordu. Öğrendin de artık neymiş gelincik reçeli.
0: Çiçekmiş. Evet. Annem de söyledi. Nasıl bilmiyorsun, ben sana kaç kere gösterdim.
1: Utandı mı senden annen?
0: Utandı biliyor musun?
1: Yazıklar olsun, böyle evlat olur mu falan.
0: Dedi biraz seni köye götürmem lazım.
1: köy evası alman lazım.
0: Alman lazım dedi.
1: Peki sevgili izleyiciler, bir kısa bir ara, bir çay molası rica ediyorum. Yeni saatte burada olacağız. Ben asla akıllanmam bu akşamın mevzusudur. Lütfen katılınız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
2: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.
4: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Acaba bir yemek markası bu şarkıyı kullandı mı? Ye ye ye diye.
1: Kullandı.
0: Ah be, hay Allah ya.
1: Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bir reklamda kullanıldı bence bu şarkı.
0: Kullanıldı mı? Dinleyiciler hatırlar, bilir. Sevgili dinleyiciler, hatırlıyor musunuz böyle bir şey? Bir yemek markası böyle bir şey kullandı mı efendim? Ye ye ye. Ya da mesela bir sucuk markası şeyi kullansa ya. Ben acılar sucuğuyum. Kullandı mı? Belki de kullanmıştır, bilmiyorum. Burada şimdi biz şey yapmayalım da. Kullanmış olabilirler tabii yani.
1: Evet. Ye ye ye hatırlıyor gibiyim.
0: Ye ye ye o ye.
1: Ye.
0: Ye ye ye ye. Kullanıldı kullanıldı yazmış. Heh, tamam, kullanılmış. İler kaçırmazlar böyle şeyleri tabii.
1: Evet.
0: Çay molası dediğin esnada normalde haberlere gidiyorsun abi. Niye çay molası diyorsun? Ya bu kadar programı ezberleyen dinleyiciye aşığız. Yusuf Bey'e çok teşekkür ederiz efendim. Yusuf Bey'e bir sticker gönderir misin?
1: Tabii ki.
0: Bu kadar dikkatli olduğu için. 13.65 gördün mü?
1: Gördüm.
0: Heh, ona bir sticker gönderelim. Yusuf Beyciğim tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Yok yok, kullanılmadı, bir akıllı sensin yazmış efendim. Serdar Akıncı diye bir dinleyici. Oğlum beni niye bozuyorsunuz lan? Vallahi şu an bir inceden bozulmadım da değil. Şeyde kullanıldı diyor. Tamam.
1: Evet.
0: Eyvallah, bir ketçap şeysi evet. Kullandı. Tamam, şimdi hatırladım. Doğru. Ulan dedim, acaba Amerika'yı yeniden mi keşfettim? Keşfettim demişim ama. Ben asla akıllanmam, mevzu budur efendim. Asla akıllanmam, mevzumuz bu. İki gündür kulağımda bir problem var. Duyma sorunu yaşıyorum. İyi ki varsınız. Morallerim çok bozuk demiş efendim. Ümit Bey, morallerim. Valla bende de var.
1: Duyma problemi mi?
0: Evet efendim.
1: Aa, neden?
0: Bazen sol kulağım, bazen sağ kulağımda böyle %30 duyum kaybı ara ara yaşıyorum yani.
1: Ben bunun sebebini biliyorum.
0: İlla ki bekliyordum. Neymiş söyle bakayım.
1: Hangisinin üstüne yatarsan o mu az duyuyor?
0: Kız ne bileyim ben neyin üstüne yatıyor. Uyurken kendimi mi görüyorum?
1: Uyandığında hangisinin üstünde uyanıyorsun? Yani.
0: Nereden bileyim Şevval hangisinin üstünde uyanıyor? Direkt uyanıyorum öyle.
1: Tamam, o zaman senden bir şey isteyeceğim.
0: Bu sabah ona mı bakayım?
1: Evet.
0: Ya ben unuturum onu uyandığım anda. Karıma söyleyeyim ben. Karıcığım. Tamam. Karıcığım. Gerçi o da uyuyor ben uyanırken.
1: Uyandığında.
0: Değil mi? Karı dediğin normalde kadın dediğin ya. Karı dediğin ne demek ya? Kadın dediğin uyanır, kocasına kahvaltı hazırlar. Kendim kalkıp kendim hazırlıyorum. O kadar acı bir hayat ki.
1: Ama sen kuşlarla uyanıyorsun.
0: Vallahi kuşlardan daha erken hatta evet. Yani. Hani kahvaltı yapıyorlar. O sırada yani. Evet efendim. Çay molası demedin ki, saat başında görüşürüz dedin. Yok ya, çay molası dedim ya.
1: Çay molası
0: dedim. Dedim çay. Hatta içtim de bu arada. Bizim Reyhan burada sağ olsun çay koydu.
1: Evet.
0: Kendim koydum da suyunu o koydu. Çünkü demi koyan çayı koymuş olur.
1: Öyle miymiş?
0: Tabii. Şu an uydurdum ama. Evet efendim. Gelinciyi bilmiyorsun, kulaktan nasıl anlayacaksın diyor.
1: Ya.
0: Bayram yazmış, doğru söylüyor.
1: Sağlık konusunda çok bilgiliyim.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Hangi konularda bilgisizsin? Oradan yürüyelim.

0: nostalji konularında.
1: Zaman göründüğü görüyorsunuz. Evet, pirelerle ilgili bir şaka yapılmış. Doğrudur, olabilir. Olabilir. Evet, ben asla akıllanmam. Bir dinleyicimiz kızımdan ses kaydı geldi demişti ama onu kaçırdım ya. Nerede o? Vallahi kızınız şarkı mı okudu? Onu kaçırdım efendim. He, 5 yaşındaki kızımdan Ara Beni şarkısı. Vallahi bunu vereceğim. Dur bakayım, Mustafa Kılınç'ın kızı yazmış.
2: Delirdim geceleri. Düşünerek ne kara kara seni. İnadına bıraktı Ara Beni.
1: Tam zirvede bırakmış, biliyor musun? Bıraktı Ara Beni. Hadi bakalım. Delirdim geceleri.
0: 5 yaşında olma ihtimali yok. O bir şey yaşamış ya.
1: Abi maksimum 6 aylık bu. Prenses teşekkür ederiz. Şahane bir performanstı. Var ol. Zirvede bırakmışsın ama.
0: Harikaydı yani, bence. Gayet iyi.
1: Sağ olsun, var olsun. Fatih Bey, bu modeller böyle. Benim hanım da öğlen kalkıyor demiş efendim. Ya ben kendisi önceden kalkıyordu bu arada. Hakikaten. Ben dedim ki yapma. İşin gücün yok. Sabahın köründe niye uyanıyorsun 6'da yani? Bunu yapma yani.
0: Aşktan.
1: Yok yok, anasından öyle görmüş. Anam da böyleydi dedi. Annem böyle yapar dedi. Ben dedim ki tamam o zaman dedim. Yani ne yapayım? Sonra 3. ayda bıraktı. Buraya kadar mıydı dedim. Bu muydu yani?
0: Ya erkekler neden böyle?
1: Nasıl?
0: Mesela bir şey yapıyorlar. Yapma, yorulursun diyorsunuz. Tamam yapmayayım dediğimizde de niye yapmıyor?
1: Yok, ben niye yapmıyor demiyorum. Asla. Abi yani uyanınca ne oluyor ki? Ben okula mı gönderecek beni? Yumurta mı açacak? İşe gidiyorum ya.
0: Doğru gerçi.
1: Değil mi efendim? Evet. Okey, sadece spora gitmeye kalkıyor. Sabahın 5.30'unda. Ya bir insan sabahın 5.30'unda spora kalkar mı ya? Saçmalık. Efendim dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Abi bir iş günü nasıl geçiyor? Saat bazlı olarak çok merak ediyorum. Saat bazlı istemiş. Dakika olarak uzun sürebilirsin. Sabah radyosuyla akşam radyosu arasında neler yaptığını merak ediyorum. Mert Ay yazmış. Mert'ciğim normal işte ya, sabah kalkıyoruz 6'da. Ondan sonra tamam, yalandı burası, özür dilerim. Saat 6.40'ta uyanıyorum.
0: Çok iyi.
1: 7'de yayına geliyorum. Ev çok yakın. Yayındı kahvaltıydı, iş güçtü falan filan. Sonra eve gidiyorum. Uyuyorum. Sonra akşam yayına geliyorum. Bu kadar. O kadar sıkıcı, o kadar iğrenç bir hayat ki. Çok özenecek bir hayat değil yani. Sıradan, basit. Her gün aynı şeylerin yapıldığı rutin bir hayat. Yani öyle iki yayın arası teknemle açılayım, biraz balık, biraz yüzeyim, havuz başı falan. Hiç öyle bir hayatım yok. Çünkü çalışmayı çok seviyorum. Çalışmayı çok sevdiğim için de durmayı sevmiyorum. Yaz tatillerinden nefret ediyorum. Tatilden de nefret ediyorum. Sevmiyorum yani.
0: Gerçekten mi? Tatil cidden sevmiyor musun?
1: Vallahi sevmiyorum.
0: Gerçi bence de sevmiyorsun, biliyor musun?
1: Yani benim tatilden anladığım oturayım, durayım. Öyle durayım.
0: Hiçbir şey yapmamak.
1: Yapmayayım, hiçbir şey yapmayayım. Kitap da okuyayım, dizi de izlemeyeyim, konuşmayayım de öyle boş boş bakayım. Burası boş boş değil, başka bir ifade var burada da. Öyle uzaklara bakayım, öyle böyle bir bakayım. Japonların bokettosu var.
0: Nedir
1: boketto?
0: O?
1: Boketto. Bunu bilmeni beklemiyorum da. Google'a yaz bakayım boketto. Yani bunu Japonlara kaçırmışız. Şey, kaptırmışız bu ifadeyi. Boketto buldun mu?
0: Buldum.
1: Neymiş boketto?
0: Hiçbir şey düşünmeden zihni boşaltarak uzaklara dalıp gitme veya boşluğa bakma haliymiş.
1: Yaşa damat. İşte boketto bu.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bence bunu sadece zeki insanlar ister.
1: Ne alakası var?
0: Niye biliyor musun?
1: Ne alakası var efendim?
0: Çünkü sen demek ki gün içinde zihnini o kadar çok kullanıyorsun ki arada hiç kullanmama ihtiyacı duyuyorsun.
1: Ondan mı diyorsunuz?
0: Bence o
1: yüzden. Şöyle uzanıyorum ben.
0: Evet.
1: Tedaviye başlayın. Evet, bende de çalışma hastalığı var diyor. Ya işte oluyor ya. Çalışmayı sevenler, aşırı sevenler, hastalık seviyesinde. Böyle tatil sevmiyorlar. Ben de sevmem. Bu iyi bir şey diye söylemiyorum bu arada. Şu tatil vücudun istediği bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Yani uzun süre tatil yapmadığınızda vücudunuz kasılıyor. Sinir sisteminiz bozuluyor. Asebi oluyorsunuz. Bu iyi bir şey değil. Tatil...
0: Gerekli. D vitamini.
1: Hem... D vitamini doğru da... Yani kafayı boşaltmak, zihnimi boşaltmak anlamında söylüyorum. Konunun uzmanları diyor ki tatile çıkınız efendim, tatil yapınız. Yeni kareler görünüz.
0: Evet.
1: Hep yaptığınız şeylerin dışında şeyler yapınız ki zihniniz boşalsın derler konunun uzmanları. O yüzden zorunlu tatil olmalı. Neydi diyor. Neydi? Öyle yazmış. Neydi? Bokettoydu efendim adı. Boketto. Boketto. Buldunuz mu?
0: Bulduk.
1: Dinleyicilerimizi bulsunlar. Bir Google'layın, çok önemli bir felsefedir. Japonların felsefesidir efendim. Japonlar bunu uygularlarmış.
0: Bence çok mantıklı.

0: Evet, bazı şirketlerde uyku zamanları olduğu gibi uyursun yani falan. Bizim kültürümüzde de vardır o bu arada. Uyursun, böyle öğle uykusu vardır. Japonlarda özellikle işte şirketlerde olur, öyle bilinir. Bizim de Türkiye'de de var bazı şirketlerde uyku odaları bilmem ne. Bir de onlarda böyle boketta zamanları var. Mesela sen şirkette, Japonya'da şirkette duruyorsun, böyle duruyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Tamam. Bakıyorsun, kimse gelip sana ne yapıyorsun demiyor.
1: Çok iyi.
0: Biliyor ki boketto yapıyor diyor mesela.
1: Çok iyi bence.
0: Evet evet.
1: Bir de bizim insanımıza sanırım şartmış. Bir uyku şartmış. Çünkü biz bir şey insanıymışız halk olarak. Yani ne bunu insan? Anlatamın. Sirtaki miydi?
0: Sirtaki mi? Insan... Sirtaki insanı.
1: Biz kız, o başka bir şeymişiz ülke olarak.
0: Neymişiz?
1: Akdeniz insanı olmamızla alakalı mıymış? O yüzden öğle uykusuna yatmamız gerekiyormuş. Nedir onun adı, onu hatırlayamadım ama.
0: Şu anda kulağını birileri bir şey anlatıyor. Yarım yamalak duyup bize anlatıyorsun, çeviriyorsun gibi oldu.
1: Nasıl biliyor musun? Bence sen bunu biliyorsun.
0: Neymiş?
1: Biz Akdeniz insanı olduğumuz için
0: tamam.
1: Belirli bir uykuya, öğleden sonra olan uykuya ihtiyacımız varmış aslında.
0: Hmm.
1: Bünye olarak.
0: Tamam.
1: O uykunun adını hatırlayamadım.
0: Hatırlayınca ara beni.
1: Sirtaki gibi geliyor.
0: Sirtaki değil ya.
1: Değil mi?
0: Dur, bir siesta.
1: Siesta, evet.
0: Ha, siesta.
1: Evet, siesta'ya ihtiyacımız
0: siesta
1: varmış.
0: Siesta kültürü.
1: Kesinlikle.
0: Japonya'dan selamlar. Boket de öyle bir şey değil demiş. Çok özür diliyorum, bana öyle anlatıldı. Öyle değil mi, ben boketto öyle, ben öyle biliyorum.
1: Öyle okuduk.
0: Zaten ya zaten öyle de iş yerlerinde belki öyle olmuyordur. Hani bizde mesela böyle dursan ondan sonra uzaktan biri desin ki Kamil abi ne yapıyor? Öbürü desin ki oğlum boketto yapıyor. Lan başlatmasın boketto. Kalklar içler bekliyor. Müşteri mal bekliyor der mesela.
1: Der.
0: Bizde öyle boketto boketto olmaz o işler. Peki efendim, kısa bir ara, aradan sonra show devam eder. Şimdi çay molası efendim. WhatsApp'tan beni ara keltoş yazmanız kafi. Bu kadar. Bunu yazıyorsunuz, Şevval sizi arıyor. Canlı yayında iki lafın belini kırıyoruz. Bu kadar da. Show devam eder yeni saatte.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Saat 19. Bu bir reklamdır. Anladım.

0: Hakemlerinden Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak görevine başladı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın saat 21'de Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos saat 21.30'da oynanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 31 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 32, Ankara ve Kayseri 34, İzmir 37, Antalya ve Erzurum 33, Adana 35, Trabzon 28 ve Diyarbakır 42 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Alamadım nefes bile sağlığımda, gelir üstüme duvarla, yaşanıyor her şey göz ardında. Gelemedim zorların üstesinden, yanıyor canım hala, yaşanıyor.

0: Yaşanıyor her şey göz ardında.
1: Yusuf geldi galiba değil mi? Yusuf'cum iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar Serdar Bey.
1: Telefon şakası için aradın galiba.
2: Evet.
1: Serdar Bey'ini yerim seni. Serdar abin 22'de.
2: Çok özür diliyorum.
1: Bilerek mi yaptın, doğru söyle.
2: Evet, bilerek yaptım. Nasılsınız?
1: Abi ses tonunuzdan anlıyorum artık ya.
2: Anlıyorsunuz değil mi?
1: Daha önce bunu çok sık yapıyorlardı. O furya gitti, şimdi geri geldi tekrar bak.
2: Ya ben de onun gibi yapmaya çalışıyorum da beceremedim. Grip olayım dedim. Bari belki olur dedim. Onda da olmadı. Siz inanmadınız.
1: Meslek hastalığı. Anlıyorum. Direkt anlıyorum Yusuf'cum. İstanbul'dan arıyor yönetici biri. Kendim böyle yazdırdı Şevval. Yönetici biri diye mi yazdırdı? Ha, sen öyle yazdın. Ha. Yönetici biriyim Şevval kendisi. Ben asla akıllanmam Yusuf. Bugünün mevzusu. Var mı cevabı ben asla akıllanmam?
2: Ben asla akıllanmam konusunda evet. Hı. Var.
1: Neymiş efendim?
2: Ben asla akıllanmam.

0: Yani hesap kitap konusunda yapamamak konusunda akıllanma.
1: Batırıyor musun? Elini yüzüne mi bulaştırıyorsun?
0: Aynen, hem de öyle böyle.
1: Hanım, seni nasıl yönetici yaptılar ya? Yönetici değil misin sen?
0: Seval Hanım'a da söyledim zaten, yönetemeyen yöneticilerdenim ben de.
1: Peki iş ne? İş nasıl bir iş? Banka değil herhalde inşallah.
0: Yok, üretim sektörü.
1: Üretim sektörü.
0: Evet, yani evet. Savunma sanayine çalışıyoruz.
1: Bir de savunma sanayi. Oğlum biz evet. O kadar uçağımız var, şeyimiz var diye seviniyoruz. Sen orada nasıl yönetiyorsun Allah aşkına? Yönetemediğini kabul et ve ayrıl artık.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Bunu sadece özel hayatımda başaramıyorum. Geri işte kalan kısmında yani evet iş yerine yapıyorum.
1: Savunma sanayinde ne üretiyorsun? Özel gizli bilgidir bunlar, söylenmez belki ama. Nasıl bir şey yapıyorsunuz peki yani? Bir uçak parçası falan bir şey mi yapıyorsunuz?
0: Uçak parçası demeyelim de bu insansız hava araçlarının birkaç parçasını yapıyoruz.
1: Az daha detay versene ya. Valla çok merak ettim ya. Bir parça daha bir bilgi ver.
0: Havada kalmasını sağlayan birkaç parça diyelim.
1: Kanat.
0: Yok.
1: Havada kalmasını sağlayan bir şey. Bir tane daha tahminde bulunayım mı?
0: Bulun.
1: Aküsü mü? Neyle ilgili bir şey?
0: Yok yani şey diyeyim size hani böyle...
1: Dur söyleme. Şevval'e sorayım. Şevval, insan hava aracının havada kalmasını sağlayan bir şey söyle bana.
2: Denge.
1: Dengeyle ilgili bir şey mi?
0: Kapatıyorum.
1: Dur kapatma. Neyle ilgili bir şey?
0: Havada uçmasını sağlıyor, havada kalmasını sağlıyor.
1: Neymiş Şevval?
2: Bence kanat.
1: Kanat dedim ya kız az önce kız. Allah Allah Allah. Değilmiş efendim. Tamam neyse. Çok gizli bilgiler vermez çünkü biliyorum.
0: İpucu vermeyeyim istiyorsan.
1: Tamam, ipucu vermeyin artık. Yapacak bir şey bulamadık zaten. Sağlık olsun efendim. İşiniz gücünüz rastlısı.
0: Ne zamandır yollarda dinliyorum.
1: Var olun.
0: Bugüneymiş. Çok teşekkür ediyorum bağladığınız için.
1: Ne zaman bir insan sava aracı görsem Yusuf seni hatırlayacağım bundan sonra, emin ol.
0: Ben de sizi hatırlayacağım. Çok teşekkür ederim.
1: Sadece İHA mı, SİHA'larda var mı?
0: Hepsi var. Karışık. Ortaya karışık yapıyoruz.
1: Alayı.
0: Evet.
1: Nasıl yapayım? Seni arıyorlar, abi bir İHA var bir de SİHA var, sen şey mi diyorsun? Tamam getir abi ya, hallederiz, bakarız mı diyorsun yani? Abi bir uzmanlık alanınız yok mu ya?
0: İşimiz bu diyoruz.
1: İşimiz bu, getir hallederiz. Hadi bakalım, yolunuz battığınız açık olsun efendim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Size çok ihtiyacımız var. Yani sadece üreten, yazılımını yapan, bütün mühendislerimiz, süreçte emeği geçen kim varsa bu anlamda ülkemiz biliyorsunuz ki şeyi değiştiren, ne derler ona, savaş tarihini değiştiren çalışmalar yapıyorlar. Evet. Yani dünya savaş tarihini değiştiren çalışmalar yapıyorlar. Evet. Bu konuda da lideriz. Var olunuz efendim.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Yusuf'cum sana bir sticker gönderiyoruz. Sticker paketi. SİHA'lara yapıştırırsın.
0: Tamam, yapıştıracağım.
1: Söz mü?
0: Söz.
1: Tamam, eyvallah. Çok öpüyoruz ama çok uzaktayken fotoğrafı çek de göremeyelim. Tamam. Uzaktaydı diyelim falan yani. Alkışlarla uğurluyoruz Yusuf Kütü. Görüşürüz Yusuf'cum. Sağ olasın. Sağ ol. Abi sorma adamı bulup kaçırmasınlar. Aman var ya, en evet, korktuğum şeylerden biri ya. Yani. Aman.
2: Allah muhafaza.
1: Aman Allah muhafaza. Yolları batları açık olsun inşallah.
2: Amin.
1: Peki bir de Gülşah geldi. Gülşah'cığım merhabalar, iyi akşamlar.
3: Merhabalar Fatih Bey, iyi akşamlar.
1: Komutanım merhaba. Komutan gibi geldi kız. Ne iş yapıyorsunuz çok merak ettim.
3: Biraz
1: komutanım.
3: Resmi ben bir gayrimenkul firmasında müdürlük yapıyorum.
1: Ha, müdürsünüz.
3: Hayır, emlakçıyım diyebilirsiniz.
1: Yok, müdürüm diyeyim. Müdürüm daha iyi.
3: Müdürüm. Müdür de pek neyse, bilemedim. Hani.
1: Kız yok müdür gibi sesin var ya. Senden albay olur ha, onu söyleyeyim. İyi akşamlar Fatih Bey. Rahat. Sol. Yayın yap. Reklama gir. Sola bak. Komutan sağda.
3: Ya evet, böyle bir imajım var benim Fatih Bey. Ama ne güzel. Aslında çok tatlı bir insanım.
1: Böyle olun. İş hayatında disiplin efendim. Böyle olunmalı. Yani bağırmaksa bağırmak, çağırmaksa çağırmak, mobbingse mobbing gibi. Sonuna kadar...
3: Hayır, mobbing yok ama bağırmadan bağırmış etkisi yaratabilirim. Fark.
1: Bağırmadan da anlamıyor çalışanlar efendim. Bazen bağırmak icap ediyor. Doğru mu?
3: Doğru.
1: Ben mesela bağırmadan anlamayanlardan. Sibel Hanım bana bazen bir bağırır, ay kendime gelirim. Rot balans olurum bir anda. Düzelirim.
3: Ben göz pörtletiyorum.
1: Göz
3: pörtletiyorum.
1: Gözümü belertiyorum. Gözümü pörtletiyorum. Bak Kemal'cim, gözümü pörtlettim, o dataları getir bana çabuk. Peki sinirli bir müdür olmadığınızı anladık, onu eğlenceli ses tonunuzdan dolayı anladık. Peki içerideki otoriteyi ne sağlıyorsunuz efendim? Bu da zor bir iş çünkü.
3: Ya ben onu birazcık dengelemeye çalışıyorum. Çünkü çok otoriter bir yerde ben de çalışmaktan hoşlanmam. Ama bir de bizim işimiz ona uygun bir iş değil Fatih Bey. Yani gayrimenkul de kimse maaşlı eleman olmadığı için. Hani orada bir ast üst ilişkisi de yok. Ben

0: sadece onlara ihtiyaçları olduğunda yardım etmek, motivasyonları düştüğünde motive etmek ve bilmedikleri konularda destek olmak için oradayım aslında. Yani adım müdür ama aslında ben de bir gayrimenkul danışmanıyım. Dolayısıyla orada hat hurpla zaten hiçbir şey yaptıramam. Daha da kötüye götürürüm orada her şeyi. Dolayısıyla bizim işimizde eğlenceyi de birleştirip hani onların böyle kırıldıkları yerlerde toparlanmalarına yardım zorundayım gibi düşünebiliriz yani.
1: TEDx'ten bir bölümünü dinlediniz sevgili izleyiciler. Az daha konuşsan o evi alacağım bu arada. Yani öyle bir... Ben alıyorum evi. Havuzu yok mu, var mı? Hiç önemli değil. Alıyorum yani. İkna ettiniz beni.
0: Güzel. İşte güzel. Herkesin böyle olmasını istiyorum ofiste. Derdimiz bu.
1: Ya böyle videolar çıkıyor benim önüme. O kadar gülüyorum ki yani. Kesin takip ettiğim birileri böyle sayfalar takip ediyor. Benim de önüme düşüyor. Öyle zannediyorum. Şöyle videolar. İş yerinde aşırı disiplin çalışanların motivasyonunu düşürür ve üretkenlikleri azaltır falan. Ya o kadar bedava, o kadar boş, altı saman alevi bir motivasyon, bir böyle bir bildirim. Ya oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Hangi şirket, hangi motivasyonla çalışıyor, ne oluyor? İş yerinde işte samimi, sıcak bir ortam her zaman. Ya adam belki savunma sanayinde çalışıyor kardeşim. Savunma sanayinde de şöyle olur mu? Hadi beyler İHA'lar hazır mı? Lan böyle olur mu ya? Ya o kadar bedava. Beş parmağın beşi bir...
0: Aynen. O sektöre göre çok büyük değişiklik gösterir.
1: Ya aynen öyle ya. Şimdi hastalık gibi düşünün bunu. Her hastalığın kremi aynı mı yani? Bazı yere sürülüyor. Kremin yani. Bazı yüzüne sürülüyor. Şimdi onu oraya da süremezsin. Sürenler var ama olmaz. Zarar verir. Kabarma yapar.
0: Olmaz. Uzun vadede olacağını düşünmüyorum ben de.
1: Peki Gülşah Hanımcığım, bir şey daha sorabilir miyim efendim işinizle alakalı?
0: Tabii.
1: Şimdi siz gayrimenkul sektöründesiniz ya.
0: Evet.
1: Şöyle bakarlar bizde mesela, emlakçılara şöyle bakarlar. Abi senede iki tane ev satsa, %30'unu alsa vallahi güzel iş diye bakıyorlar tabii. Hep öyle bakılır ya yani.
0: Evet,
1: pirpirin usulü bakılır tabii.
0: Evet.
1: Ben size
0: evet.
1: Şunu sormak istiyorum efendim. Müşterileri evi gezdiriyorsunuz ya.
0: Evet.
1: Anlattınız. Çok ilgililer, alakalılar falan. Hangi cümleden evi almayacağını anlıyorsunuz. Yani orada bir cümle var.
0: Şöyle,
1: mesela özür dilerim, çok özür dilerim, şunu bitireyim. Buyurun. Hemen çok kısa. Mesela mağazalarda şu cümleden anlar mağaza çalışanı. Biz bir gezelim, finalde alalım. Mesela mağazada bunu almayacak belli. Sizde ne var? Ya
0: şöyle, biz evi daha dolaştırırken o elektriği alırız %90 Fatih Bey. Yani eğer sektörde eskiysek. Çünkü yüz ifadesinden, bakışından, eşyaları yerleştirmeye başlamasından bile... Biz anlayabiliriz o şeyi. Boş boş geziyorsa ya da daha eve girdiği an bir yerinden hoşlanmadıysa zaten onu dile getirir.
1: Ya fiyat düşürecek ya almayacak.
0: Yani eğer o hoşlanmadığı şey yapılabilecek bir şey değilse zaten orada bütün bitiyor yani mevzu. Hani oradan sonra direkt başka bir şey söylemesine gerek yok. Yani atıyorum işte ya ay. Çok kötüymüş baktığı cephe diyorsa, şimdi ben o cepheyi değiştiremeyeceğim için dediğiniz gibi ya fiyat düşürmeye çalışacaktır ya gerçekten beğenmemiştir.
1: Hemen müşteriye cephe alıyorsunuz tabii siz de öyle olunca. Al sana cephe böyle olur diye.
0: Yani şey, ben zaten öyle şey yapmam mesela eve girdiklerinde. İşte burası mutfak salonu belli zaten ya, mutfak yani, bırakırım bir geçsinler onlar.
1: Tamam o zaman hani, bir dakika şöyle yapıyoruz bir dakika şimdi. Gülşah Hanımcığım, Şevval'le biz geldik, karı kocayız, tamam mı?
0: Tamam.
1: Bize
0: tamam.
1: Evi gezdireceksiniz. Acayip de kılız. Müthiş
0: tamam.
1: Kılız.
0: Tamam.
1: Şevval Hanım bazı depresyon ilaçları alıyor. Ben yeni emekli olmuşum, çok da param da yok, bununla ev almak istiyorum. Benim de psikolojim yerinde değil. Şimdi evden içeriye gireceğiz, boş ev. Bize anlatır mısın? Bize evi satmaya çalışır mısınız rica etsem? Böyle bir şey yapsam haddim aşmış olmam inşallah.
0: Tabii canım, estağfurullah. Yani siz eğer evimizi gezmek isteyen müşterimiz gibi... Evet. Yapabiliriz biz canlandırma. Tamam.
1: Hadi o zaman bir yapalım o zaman canlandırmayı. Hazırsanız 3-2-1 tamam. Başlayalım. Gülşah Hanım merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hanım sen de merhaba desene, öyle bakma şu an.
2: Merhaba.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Eyvallah, hoş bulduk. Evi görebilir miyiz Gülşah Hanım önce başlıyoruz?
0: Tabii ki, buyurun. Burası 2 bloklu bir site. Bizim evimiz sağdaki blok hemen. 3. kata çıkacağız. Buyurun isterseniz.

0: önden.
1: Yalnız cephe dış cephe çok kötü. Bu ne böyle bu boyası çok kötü. Siz bize böyle demediniz ki ya.
2: Bir de üçüncü kat yüksek ya. Üçüncü kat sistemi
0: şöyle,
2: mi yani?
0: Şöyle boyayla ilgili zaten size bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Yanlışınız olabilir.
1: Ben burada yanlış söylüyorum Gülşah Hanım. Ya bu yaptığınız hoş bir şey
0: olabilir.
1: Değil.
0: Olabilir. Belki yanlış hatırlıyorsunuzdur. Çok ev bakmışsınızdır.
1: Bu ne biçim muamele efendim? Bir dakika işte böyle bir şey olabilir mi? Ya? Siz
0: bir
1: biraz
0: şey ev... Ben biraz ters bir emlakçıyım.
1: Hakikaten korktum. Olabilir. Sen yanlış anlamışsındır. Ayı. Ben sana evi aldırmak zorunda mıyım?
0: Ben ama böyleyim Fatih Bey ya. Gerçekten böyleyim yani.
1: Hanım sen arabada bekle, ben Gülşah Hanım'la bir eve gezip geliyorum.
2: Tamam, geçiyorum ben.
1: Gülşah Hanım işiniz gücünüz rast gitsin. Çok zor bir şey yapıyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Fatih Bey. Sizin de inşallah.
1: Peki size sticker gönderiyorum. Boş evlere yapıştırın.
0: Tamam, çok mantıklı. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın.
1: Bursa'ya selam ederiz. Gülşah Kırıkçılar bizimle beraber efendim. Akşam uğurluyoruz.

0: Büşra mı geldi? Büşra Hanım, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Merhabalar efendim. Bu kesin anaokulu öğretmeni kesin. Öyle bir ses tonu var. Büşra Hanım, nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Dana gibiyim efendim. Çok teşekkür ederim. Aa, Konyalardan. Vay be canım Konya. Tamir işiyle uğraşan bir Büşra. Asla akıllanmam. Bu akşamın mevzusu efendim. Var mı cevabınız asla akıllanmama? Yok mu?
1: Asla akıllanmam. Ya yaptığım hatalardan asla akıllanmam ben. Bir kere yaptıysam ardı arkası kesinlikle gelir.
0: Evet, güzel bir cevaptı. Çok sıra dışı. Büşra Hanım, yanınızda birileri var. Sufle veriyorlar size. Kim onlara verir? Kocanız mı?
1: Yok, hayır, aslında yanında değiller de. Hani dışarıdan.
0: Evet. Çok güzel. Büşra, heyecanlıyız biraz herhalde.
1: İlk defa bağlandım. İnanın yani.
0: Biraz tam konuşsam ismail. Ağlayacak gibisiniz de, böyle bir ses tonunuz.
1: Hayır.
0: Seni ben ağlatayım mı yayında? Ne
1: ya,
0: eğleniriz.
1: Vallahi kız ağlatsak olur mu?
0: Kız azıcık ağlatayım be. Bana bak, daha önce hiç bağlanmadın mı böyle radyo, televizyon falan?
1: Yok, hayır, ilk defa.
0: Şu an herkes seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Bir ufak hatanda dalga geçecekler. Üstüne gidecekler. Neler yazacaklar buraya?
1: Neler neler. Şu an eşim beni zorbalıyor. Karşıdan camdan bana bakıyor. Telefondan da sizi açmış. Ayrıca dükkanda da Alem FM çalıyor. Bambaşka bir boyut yani.
0: Şimdi yer değiştiriyoruz. Siz oraya, kocanız diğer tarafa geliyor. Telefonu kocanıza veriyorsunuz efendim.
1: Tamam.
0: Hadi yapalım lütfen. Yoksa ağlayacak ya.
1: Evet.
0: Beni de ağlatacak. Bir de beni de ağlatacak bir taraftan ya.
2: Efendim.
0: Canım, nasılsın?
2: İyiyim Fatih abicim, seni sormam.
0: Oğlum, Büşra ağlıyordu az daha. Çok mu duygusal Büşra? Çok heyecanlıydı. Şimdi üstüne gitmeyeyim dedim bir taraftan. Aşırı heyecanlı.
2: Abi bir ara ben senin akşam yayında aramazsın diye yazdım. İş yerinden çıktık iki araba. Ben de dedim herhalde Alem efendim bütün ben dükkandaki arabalara kaydediyorum.
0: niye böyle bir görev edindin kendine canım kardeşim?
2: Bilmiyorum, size çalışıyorum. Hem kendime burada çalışıyorum, hem orada size çalışıyorum.
0: Var ol.
2: Dinliyordur diyorum. Önde ben dinliyordur diyorum. Büşra'yı seviyorum falan diyorum habire size.
0: Biz okuduk mu yayında peki bunu?
2: Hayır, canlı telefonda konuşurken.
0: Ha, yayında dedin. Daha önce bağlandın mı sen?
2: Bağlandım tabii canım. Abi ben sana Baskıvalada'dan saat yaptım, gönderdim.
0: Sen bana saat yaptın, gönderdin. Bir dakika. Bir dakika dur. Bizim içeride Baskı Balata'dan saatimiz var ya, Şevval, içeride girişte.
3: Evet.
0: Onu yapmış işte.
3: Şaka.
2: Piston vardı bir tane de.
0: Piston var bir de şurada bir tane piston.
3: Evet.
0: İşte onu yapan, ismin neydi senin ismin?
2: Samet.
0: Samet ya. Evet ya. Samet. Neredesin sen Samet?
2: Konya'dayım abi.
0: Yok oğlum, öyle değil, Konya'dayım diyor. Öyle değil, öyle değil. Yani onlar geldikten sonra biz buradan çok anons ettik. Ya bunu abi gönderen dinleyicimize teşekkür ederiz. Bilmem, oğlum nasıl görelim, binlerce mesaj var burada. Sametciğim, biz o saate baktıkça seni anıyoruz da sen kimsin onu bilmiyorduk. Sametciğim ya. O saat çalışıyor biliyor musun, içeride kullanıyoruz biz onu.
2: Abi onun pil bittikçe değiştir, beni hatırlayın. Ben bir de resmi göndereyim. Vesikal çıkarayım böyle. Arkasına, hatta üstüne. Samet diye yazın altına, baktıkça beni hatırlayın.
0: Çok saçma bir proje, bu olmaz.
2: Olmaz.
0: Samet şöyle yapalım.
2: Nasip olursa inşallah. Baskı, o zaman şöyle yapalım.
0: Baskı Balata, Baskı Balata gönderdi. Balata'dan saat yaptı. Piston gönderdi. O ne işe yaramadık, yaradığını anlamadık. İçeride böyle ağzında bir de mermi var onun, değil mi?
2: Evet.
0: Mermi var. O ne işe yarıyor lan, biz onu anlamadık.
2: Abi masa süsü o ya.
0: He, masa süsü.
2: Ha.
0: Tamam, biz de anlam aradık ya. Ona ne bu acaba diye. Ama duruyor, içeride duruyor. Birazdan
2: yok,
0: Instagram'da fotoğraf.
2: Yok, üzerinde süs olsun diye öyle.
0: Şimdi
2: ya.
0: Bize ha. Bir şey daha yap. Mesela tampondan umut yapar mısın? Tampondan.
2: Ya Umut Hoca yapamam.
0: Tampondan yapacaksın ya.
2: Abi canlı yayında şimdi telefonu kapattıktan sonra Umut Hoca'yı ara.
0: Hı.
2: İnek taklidi yapsın.
0: İnek taklidi.
2: Ben de Umut Hoca'yı yapacağım.
0: Tamam, bekle.
2: Değil de Umut,
0: bekle,
2: yap.
0: Bekle. Kendi telefonumdan arıyorum şimdi. Bekle.
2: Adam ya.
0: Bekle hemen, hemen bekle. Umut Hoca'yı ara, inek taklidi yapsın. Bekle. Şimdi
2: abi
0: bak.
2: Bekle. Eylül gibi düğünü davetiye göndereyim de.
0: Dur, bekle. Dur, dur, o konuyu konuşacağız. Umut açsın tamam. Bir telefonu da.
4: Efendim.
0: İyi akşamlar, yayındayız şu anda.
4: İyi akşamlar Fatih Bey. Evet, ben de alışveriş yapıyorum, AVM'deyim.
0: Çok acil bir inek taklidine ihtiyacımız var.
2: Hadi.
3: Oğlum ne tanıyorsun? Abi ne?
0: Bir şey söyleyeceğim. Samet, biz bu anı daha önce yaşamadık mı ya?
2: Abi yaşadık, podcast'i var da. Ben yapamaz sandım. AVM'de alışveriş yapıyorum deyince adam da harbi yaptı.
0: Adam at başı çalışıyor oğlum. Her türlü yapar yani.
2: Abi plastik yazıcıya tamponun plastiğini eriteceğim. Hmm. Otocaydın taratacağım. Böyle küçük bir tane.
0: Dur. Olmaz. Dur bir dakika dur. Dinleyicilerden fikir alalım abi. Bu adam çok sanat. Ya yani sanat Samet. Yani sanat Samet işleriyle uğraşmıyor kardeşim. Sanatçı Samet bize hangi araba parçasından ne yapsın? Soru bu. Yani yapıyor adam ya. Yetenekli kardeşim. Bayağı yapıyor. Samet, normal işin neydi senin? Sanayidesin.
2: Abi aynen, otomobil tamir.
0: Otomobil tamir. Bu işte de iyi belli ki. Neyden ne yapsın efendim? Samet'ten rica edeceğiz. Yapabileceği bir şeyse tabii ki. Dinleyicilerimizden öneri. Şevval, var mı bir önerin?
5: Bence Umut abiyle seni sarılarak arkada da Serdar abi böyle size baksın.
0: Neyden ama?
5: Arabanın.
0: Bir araba parçasından bir şey istiyoruz ya.
5: Tekerlekten.
0: Tekerlekten.
2: Olmazsa.
0: Olmaz. O da olmaz.
2: Abi bujiden sallanan adam yapayım mı size?
0: Bujiden sallanan adam.
2: Vidalarla ya da ne bileyim. Sensör dinleyiciden gelen şeylerle. Örneklerle.
0: Dur bakayım.
2: Değerlendirelim.
0: Araba parçalarından satranç takımım var, tavsiye ederim. Olmaz, yok. Tampondan bunu yaptık, bu şakayı geçtik efendim. Vites topuzundan Umut Bezgin yapabilir miyiz? Böyle bir şey gelmiş. Vites topuzundan.
2: Çok benzemez de deneriz.
0: Karbüratörden tansiyon aleti yapsın.
2: Yok. Salonda balkona katalım mı abi?
0: Bu olmaz, yok. Salonu balkona katma. Egzoz borusundan Umut olmaz. Direksiyondan sim olmaz. 62'den tavşan yapsın. Kötü şaka. Egzozdan mikrofon yapsın. Oh, süper. Ne diyorsun Samet?
2: Tamam. Egzozdan mikrofon yapayım.
0: Oğlum böyle her şeye evet demene alışkın değiliz
2: abi,
0: ya biz.
2: Hayır ya, burada var bak plak falan var. Ofiste böyle plaklarda da gördüm bir tane orada mikrofon. Vallahi kafamda canlandı bir tane. Yemin
0: tamam, süper.
2: Hemen proje canlandı.
0: O zaman egzozdan mikrofon yapıyorsun bize.
2: Ya egzozdan olmasa da illa... Aynen, hani bir mikrofon yapacağım. Güzel bir şey yapacağım ama.
0: Vites kutusundan dolur ha mikrofon.
5: Çok
0: vites, topuzundan. Vites topuzundan.
2: Onu da Büşra söylüyor burada. Vites topuzundan da yapabilirsin.
0: Büşra heyecan gitti tabii, Büşra. Rahatladı şu anda. Sakin.
2: Gülüyor. Işte. Telefondan kulağına dayadı böyle. Alem efendim dinliyor. Gülüyor abi.
0: Eyvallah. Selamlarımızı ilet kendisine.
2: Aleykümselam
0: abi. Samet'ciğim çok mutlu ettin bizi güzel kardeşim.
2: Ben de mutlu oldum abi.
0: Bak, gönderdiğin hediye, ya bizim dinleyicilerimizin bize gönderdiği böyle fiziksel eşyaları biz asla öyle depoya kaldıralım, bilmem ne yapalım, atalım, asla. Mutlaka içeride bir yerdedir. İçeriği biliyorsun. Abi, bunun bizim içerisi çok kalabalık. Şevval hatta ilk buraya iş görüşmesine geldiğinde dedi ki bu her şeyin bir anlamı var dedi.
5: Evet.
0: Bak gördün mü Şevvalcığım?
5: Gerçekten öyleymiş.
0: Varmış yani.
5: Çok evet. Güzelmiş.
2: Zaten sizin iş yerine hani gelme gibi bir hayalim var. İstanbul'a gelip gittim birkaç kere de nasip olmadı. İş yerine gelseydim ilk bakacağım Basvalatan nerede?
0: İnşallah bir gün nasip olur da gelirsin kardeşim. İnşallah. Seni mutlaka bekliyorum Samet'im, tamam mı?
2: İnşallah abi.
0: Şevval, efendim? Samet'e sadece sticker gönderme ya, bir şey daha gönder.
5: Vites topuzunu biz mi gönderdik?
0: Hayır, o vardır onda. Başka buradan bir şey gönderelim ya, kullandığımız bir şey gönderelim adama. Ne gönderelim?
5: Aa, şu sıktığımız.
0: Sıktığımız ne?
5: Ses çıkaran.
0: Vinik. Ama onu Umut kullanıyor. Samet, ben sana bir şey göndereceğim, tamam mı?
2: Tamam abi, sıkıntı yok.
0: Tamam, eyvallah.
2: Umut hocamla karar ver bunu. Umut hocam yarar çiftçilerine güveniyorum.
0: Tamam, eyvallah.
2: Ya çok da şey yapmasın da hani sabah yayınlarında.
0: Ben Umut'a da soracağım, sana güzel bir şey göndereceğiz kargoyla. Tamam mı?
2: Tamam abi.
0: Var ol. Eyvallah. Eşine çok selamlar. Büşra abi, ve Samet çiftini alkışlarla uğurluyoruz. Görüşürüz.
2: İyi yayınlar. Kolay gelsin.

0: Mahir mi geldi? Vallahi Mahir geldi. Mahir'cim ne haber?
1: İyidir Fatih, senden ne haber?
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok var olunuz. Mahir de bizi ta Kayseriler'den arıyor. Ben akıllanmam bu akşamın mevzusu, Mahir'in cevabı var, merak ederiz. Mahir'cim akıllanmam dediğim bir şey var mı?
1: Ben akıllanmam, herkese inanıyorum. Direkt söyleyeyim.
0: Anladım ama biz spesifik bir örnek arıyoruz efendim. Ya şu başıma şöyle bir şey geldi falan gibi bir şey. Öyle bir şeyin varsa. Masum pilini gönder demiş. Ya şu Samet'e bir şey göndereceğiz. Var mı senin aklında bir şey? Buradan ne gönderelim Samet'e?
1: Oradan ne gönderelim?
0: Ben arıyorum hala çünkü bakıyorum bir taraftan da. Burada da hiçbir şey yok ki ya. Ne gönderilir acaba ya?
1: Samet'in yaptığı saati geri göndersek olur mu?
0: Ya süper fikir, biliyor musun? Çok iyi fikir de. Bir daha o bize geri gönderecek, kargo firması kazanacak. Sen ne iş yapıyorsun?
1: Ben kargo işi yapıyorum zaten.
0: Ben anladım çünkü. Burada yazıyor çünkü, gördüm. Kargo işi yapıyor, kendi kazanması için yapıyor, evet. Uyanık.
1: Yani yapılması yok.
0: Kargo işinin neresindesin? Dağıtımda mı yoksa kabulde mi?
1: Hayır, dağıtım değil. Ben toplama bölümündeyim. Reklam olacak ama ben isim vermeden söyleyeyim.
0: Aman aman dikkat et.
1: Türkiye ve yakın çevrelerde satış yapan bir internet sitesinin toplama bölümündeyim.
0: Toplama bölümü. Bu fazla ürün alıp üstüne olanı alıp diğerlerini gönderenler. Onlar mı?
1: Hayır, onlardan değil.
0: Yapıyor ya kadınlar böyle, mesela dört etek söylüyor, birini alıyor, üçünü geri gönderiyor falan. Evet.
1: O işte bizim sitede olmuyor.
0: Ha, sizin sitede olmuyor. Tamam, şeyi anladım ben, markayı da anladım bu arada.
1: Biraz önce söyledim hani nedir onun adı? Türkiye'de satış yapan bir internet sitesi.
0: Tamam, anladım. Ne olduğunu anladım ben.
2: Ben anlamadım.
1: İsim vermiyorum hani reklam olmasın diye. Çünkü bu işlere dikkat ediyorsunuz, biliyorum.
0: Az daha böyle ısrar etmemizi bekliyorsun gibi. Hani hadi ver dememi bekliyorum. Mahir, sana da sticker gönderiyorum. Kabul et lütfen güzel kardeşim. Mahir.
1: Efendim.
2: Etmiyor galiba.
0: Etmedi
1: herhalde. Ben sizi dinliyorum.
0: Tamam.
1: Dedim zaten.
0: Sticker gönderiyoruz efendim. Kargo ile inşallah direkt eline düşer. Hani eve gelmez.
1: İnşallah göndereceğiniz kargo şirketine bağlı.
0: İnşallah. Seninki değil, onu söyleyeyim. O değil yani.
1: O benimkiyle imkansız zaten.
0: Zor o değil. Ama anladım senin ne olduğunu. Peki.
1: Teşekkür ederim.
0: Mahir'cim Kayseri'den aradı. Var olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Çok öpüyoruz efendim. Mahir, ben görüşürüz.
1: Ben de öpüyorum. Kolay gelsin.
0: Eyvallah. Sağ ol. Kısa bir ara sonra devam. Meslek tahmini yapak mı kız?
2: Yapalım, çok
0: özledik
2: yapalım.
0: Özledik mi?
2: Evet, çok vallahi özledim.
0: Meslek tahminini çok özledik. Dönüşte bir meslek tahmini yapmak istiyoruz. WhatsApp'tan ben müsaitim, ara beni deyin. Yanına da mesleğinizi yazın efendim. Meslek tahmini yapacağız.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
5: 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli, bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona Bay.

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: Aziz.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 3-10 Ağustos tarihleri arasında...

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Yiğit geldi galiba. Yiğit'cim orada mısın? İyi akşamlar kardeşim.
1: İyi akşamlar, merhaba.
0: Merhabalar, merhabalar. Kardeşim dedim ama bir 60 yaşında bir amca. Yiğit kaç yaşındasın?
1: Ya küçüğüm de.
0: Kaç? Ya telefona yakın biraz. Seni çok uzaktan duyuyoruz. Kötü geliyor sesin.
1: Şimdi iyi mi?
0: Gayet iyi. Yaş kaç falan merak ettim.
1: Ya şu 40'tan az 30'dan fazla.
0: Ya oğlum ne gizem meraklısısın ya. Necati geldi yanına, dur bakayım. Necati'ciğim merhabalar.
2: İyi akşamlar. Merhabalar Fatih Bey.
0: İki cool erkek oğlum. Ben bunların arasında ne yapacağım ya? Merhabalar. Yiğit'e merhaba diyorum. Merhaba Fatih. Necati ne haber diyorum. Sağ ol canım. İkisi de aynı kişi gibi geliyor. Değil sesleri mi? De böyle güzel.
3: Tınıları da benziyor.
0: Tınıları da benziyor. Yiğit'ciğim eczacıymış. Necati de... Aa söyledim. Ay, adımın evet. Bir... Ay Allah kahretsin beni ya.
1: Gelme. Duymadım ama.
0: Ya vallahi gerizekalıyım ben ya. Böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Gerçekten duymadım.
0: Allah Allah. Necati mecbur senin mesleği yapacağız.
1: Tamam Fatih Bey.
0: Çok bilerek yaptım, belli oldu mu ya?
1: Sesimi kıskattın değil mi?
0: Necati senin mesleği bulmaya çalışacağız hazırsan.
1: Tamamdır.
0: Çünkü Yiğit'inkini yanlışlıkla söyledim. Necati bu nasıl iş oğlum, bunu nasıl bulabilecekler? Neyse deneyeceğiz artık. Yiğit sen, ben, Şevval... Necati'ye sorular soracağız mesleğiyle ilgili. Dinleyicilerimizi bulmaya çalışacak. Tamam mı?
1: Tamamdır.
0: Hadi bakalım. Telefona yakın olun beyler. Sizden ricam bu. Böyle telefona yakın olun. Sizi gürül gürül duyalım. 3-2-1. Önce ben sorayım. Necati'ciğim bu yaptığın işin okulu var mı? Bu önemli bir bilgi.
1: Yok.
0: Yok. Sevgili dinleyiciler, ilk bilen 3 dinleyiciye de Alem FM stickerları gönderiyoruz efendim. Haberiniz olsun. Bunu söyleyeyim. Yiğit soru sende.
1: Yetişkinlerle mi alakalı, çocuklarla mı?
2: Yetişkinlerle.
0: Yiğit bu seksi ses tonu ne oğlum senin? Bu ne bu ya?
4: Yetişkinlerle mi alakalı yoksa acaba diyorum.
0: Necati seni çok uzaktan duyuyoruz. Şevval sor bakalım.
3: El becerisi isteyen bir iş mi?
2: Hayır.
0: Eliminen değil o zaman. Eliminen değil dayı, eliminen değil. Necati ayakta mı oturarak mı yapıyorsun?
2: Ayakta.
0: Ama oturarak yap, uzmanlar oturarak. Tamam. Yiğit sendeyiz.
1: Konuşmadan da yapabilir misin bu işi?
0: Bak hareketlere. Hayır. Bak ses tonuna bak ya.
4: Konuşmadan da yapabilir misin bu işi acaba? Hı, sana diyorum hınzır. Beni duymuyor musun?
0: Evet. Hayır mı dedi, ne dedi?
3: Hayır dedi.
0: Ha, konuşmam lazım diyor. Anladım. Şöyle.
3: İş sırasında bir şey tutuyor musunuz?
0: Güzel soru.
2: Efendim? Duyuyorum. Bir daha söyler misiniz?
3: İş sırasında bir şey tutuyor musunuz?
2: Hayır, bir şey tutmuyorum.
0: Tamam, ne kızıyorsun oğlum ya? Öğrenmek için soruyoruz ya. Necati.
2: Efendim abi.
0: Biraz gergin misin kardeşim?
2: Yok.
0: Bugün biraz gerginsin Necati. Uzan şöyle bir spor, şey yapalım sıra, masaj. Kimde sıra, bende mi?
3: Evet.
0: Bende. Necati'ciğim bu işi yapıyorsun ya. Bu işi kadınlar mı yapıyor, erkekler mi yapıyor?
2: Genelde erkekler.
0: Genelde erkekler. İlla Yiğit diyeceğim. Onu bekleyecek. Anons etmem lazım. Oğlum bunu anla artık. Bu dönüyor işte ya. Ben sordum, sen de sıra Yiğit'ciğim.
1: Tamam, ben bir tahminde buldum.
4: Bak. Hadi sen bir tahminde bulun.
1: Araç ticareti mi?
0: Hayır. Hayır değil. Sen soru sormaya devam. Sormaya devam. Evet, sor bakalım.
3: Ben de sıra. Birileriyle birilerinin arasını yapıyor musunuz? İşi yaparken.
2: Arasını yapmak değil de iletişimlerini sağlıyorum diyebilirim.
0: He, evet. Allah efendim, tamam. Ben de sıra. Necati, bu işi yapanlarla sokaktaki 10 vatandaştan kaçı karşılaşır?
2: Biri ikisi kesin karşılaşır ya.
0: Şu an saydı biliyor musun?
3: Saydı.
0: Şu an saydı. Bir, iki, abi iki yaz. Yiğit'im sendeyiz.
1: Peki takas yaparak yapabilir misin bu mesleği?
0: Takas.
2: Hayır.
0: Hayır dedi, bak yakaladı, bir şeyler yakaladı, güzel. Şevval sendeyiz.
3: Kapalı ortamda olma şartı var mı?
0: Güzel.
2: Yok. Genelde açık alan.
0: Tamam. Kullanmıyorum. Ben kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Necati arada gül oğlum ya. Bir tepki ver ya. Vallahi Cemina ile ChatGPT ile konuşuyor gibiyim ya. Evet. Hayır. Doğru. Evet. Harika bir soru. Dilersen sana bu soruyla alakalı yeni yeni 4 lokanta gösterebilirim ben. Yiğit sendeyiz paşam.
1: Peki bunu işi yapmak için bir belgeye ihtiyacın var mı?
0: Belge var mı diyor.
2: Genelde yok, ben almadım.
0: Kaçak mı yapıyorsun lan? Ne demek belge yok, ne demek ya?
2: Olanlar da var ama olmayanlar da çok.
0: Yakalanana kadar devam abi, şey değil diyor. Şevval sendeyiz.
3: Kafanıza bir şey takıyor musunuz bu işi yaparken?
2: Ya kapalıda da takıyoruz, evet.
0: Kafanıza. Hayır kafanıza diyor.
2: Ha, kafanıza?
3: Evet.
0: Kafana diyor bir şey takıyorum.
2: Evet takıyorum. Evet.
0: Şapka takıyorsun.
2: Takıyorum evet, kafama bir şey takıyorum.
0: Takıyor.
3: Zorunlu mu?
2: Evet.
0: Takma oğlum böyle şeyleri kafana ya. Deli misin ya? Biraz rahat ol, gevşe. Taksi durağı mı var adamın? Emlakçı, anketör, emlakçı, kurbanlık satıyor. Nikah memuru, emlakçı, avukat, herkes emlakçı yazmış. Emlakçı değil, onu söyleyeyim.
2: Yaklaştılar.
0: Yaklaştılar ama emlakçı değilsin tabii, değil mi?
2: Yok, değil.
0: Tamam. Yiğidim, var mı sorun?
1: Kurye olabilir mi?
0: Cemil olabilir. Kurye misin Necati?
2: Yok abi, değilim.
0: Değilmiş. Şevval'cim sor
1: bence
0: bakalım.
1: Bence işsiz ya.
0: Bence işsiz ya. Değil oğlum, işi var adamın. Çok da güzel bir işi var.
3: İnsanlar problemleri olduğunda çalışma ortamında senden çözüm beklerler mi?
2: Evet, beklerler. Genelde hep bana gelirler.
0: Hmm. Peki senin çalıştığın yer çok gürültülü bir yer mi?
2: Evet, çok gürültülü.
0: Peki Trabzonlularla çok muhatap oluyor musun?
2: Genellikle.
0: Yiğit, buldun mu ne olduğunu?
1: Ben pas geçmek istiyorum.
0: Daha hamsi geçmek ustası olacak. Yok, değil. Ne demek pas ya Yiğit? Çok güzel sorular soruyorsun. Bir tane daha soru ya.
1: Yani mesleğinizde zorunlu kıyafet var mı?
0: Yok, çıplak yapıyor. Evet. Herhalde var zorunlu kıyafet ya. Yiğit, ne biçim soruydu oğlum bu ya? Adama nazar değdirdin.
1: Ayrıca abi.
0: Ne?
3: İş arkadaşlarınız sarı bir şey içiyor mu?
2: O hastası.
0: Yiğit, buldu mu ne olduğunu? Yiğit, buldun mu Yiğit?
1: Buldum abi.
0: Karizmayı bozmamak için gülmüyor da bir. Kulamıyorum. Ben kulamıyorum. Evet. İngilizce bir ifade mi peki işinin karşılığı?
2: Evet.
0: Yiğit, var mı şeyler?
1: İnşaat ustası demek istiyorum.
0: Hayır, değil. Şanssız değil. Peki efendim. Söyleyek mi? Hemen geçe söyleyek mi?
3: Söyleyelim.
0: Tamam, süremiz bitti zaten, söyleyelim. Necati, sen ne iş yapıyorsun?
2: Foreman abi, inşaat foremaniyim.
0: Foreman, for woman. Foreman. Peki inşaat işçisi mi deniyor, foreman mi deniyor? Ne deniyor?
2: Abi foreman deniyor ya. Genelde işte işçilerle birlikte, yani işçilere işleri zaten, işi takip eden diyebilirim yani.
0: İşi takip edeni foreman denir sevgili izleyiciler. Evet. Foreman diyoruz bize. İnşaat işçisi yazanı kabul etmiyoruz. Foreman yazanı kabul ediyoruz. For woman'e de hediyemiz var. Onu söyleyeyim. Yiğit, öğrendin mi ne olduğunu?
1: Abi parasız müteahhitmiş.
0: Parasız müteahhit. Doğrusu abi. Değil mi? Doğru. Necati, doğru bir tabir bu. Parasız
2: evet,
0: müteahhit.
2: Doğru.
0: İçeride müteahhit gibi takılır. Anlamazsın. Lan müteahhit geliyor dediğinde anlarsın. Ha, o değilmiş demek ki diye. Peki. Necati, çok mutlu olduk güzel kardeşim.
2: Çok teşekkür ederim abi, aradığın için ben mutlu oldum.
0: Biz de aramaya değer bulduğun için, yazdığın için teşekkür ederiz, var olsun.
2: Sağ olun.
0: İzin olursa Yiğit Paşa'mıza da teşekkür ederim. Çünkü kendisi sonuna kadar cool'luğunu korudu. Çok teşekkür ediyorum. İkinize de sticker gönderiyorum. Alem FM sticker'ı.
2: Teşekkür ederim.
0: Hadi 3 deyince kapatıyoruz, tamam mı?
2: Tamam.
0: 3. Kısa bir ara, aradan sonra veda.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi. Ekspertise Dino Bile.
2: Süpürge deyince vatan.
3: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
8: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
7: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
9: Hayalinizdeki hızda ağır bağısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
6: Garanti BBVA.
10: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
11: Etmiyorum, programın sonuna geldik, bitiriyoruz artık sevgili dinleyiciler. Çok teşekkür ederiz her birinize. Uğur'dan mutfakları yenilemek isteyenlere harika bir kampanya. Ankastre ocağınız ve Ankastre fırınınızı alırsanız tam 9170 lira değerinde davlumbazı hediye kazanıyorsunuz. Üstelik davlumbazınızı istediğiniz renkte seçebiliyorsunuz. Beyaz, gri, siyah, artık karar sizindir. Uğur'dan Ankastre setini tamamlarken hem şıklığı hem avantajı bir arada yakalayabilirsiniz efendim. Kampanya stoklarla sınırlı, son gün 15 Ağustos efendim. Hemen bir Uğur Mağayı'na giderek bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Bir de anlaşmalı bankalarda 9 ay varan taksit fırsatı var. Uğur Derin Dondurucu'ya ülkemizin bu yerli ve milli markasına teşekkürlerimizi göndeririz. Saygılar sunarız. Veda zamanı. Birazcık moralim bozuk. Ya garip bir şey oldu burada da, sağ ya da sol kulağımda bir duyum kaybı var. Yani hangisinde var onu anlayamadım daha doğrusu. Çünkü mesela kulaklığı değiştiriyorum. Kulaklığı değiştirdiğimde bir kulağım daha az duyuyor. Yani solu sağa, sağa sola takınca.
12: Sabit bir kulakta yok mu bu problem yani?
11: Hocam şöyle oldu. Vallahi bir duyum kaybı var ya. Burada şimdi bizim kullandığımız amfi böyle pan yapan bir amfi. Yani sesi sola ve sağa yatırabildiğiniz bir amfi. Kulaklığımın girdiği alet. Acaba alet mi bozuk diye şevvali buraya soktum az önce. Ne yaptım sorar mı? Söyle bizim Allah aşkına ya.
12: Ortaya geç.
11: Geç o kulaklığı tak, taktı. Ses nerede? Mı? Solda mı sağda mı? Sağdan. Hani hastanede yaparlar ya böyle. Evet. Ses nasıl? Sağda mı solda mı? Şimdi solda mı? Şimdi sağda.
12: Şubuğu takip et.
11: Vallahi... Şevval normal duydu yani. Evet. Böyle bakmadan ayarlama yaptım. Şimdi söyle bakalım, şimdi söyle bakalım. Kesin bende bir problem var yani. Şu an sesi sola yatık duyuyorum. Sağ yok.
12: Sağ yatık mı normalde ses şu an, yoksa ortada mı?
11: Şu an... Hocam bir dakika, çok heyecan yaptım.
12: Düğme sağ mı yatık, sola mı
11: şu
12: yatık?
11: Şu an bak, şu anda buradaki düğmeyi sağa yatırdım.
12: Tamam.
11: Normalde sağa yatık duymam lazımken evet, ortada duyuyorum.
12: Solda var.
11: Solda problem var.
12: Sol.
11: Yaşa damat. Doğru. Evet. Solda problem var. Yani evlenmeden önce hiç böyle problemlerim yoktu. Hanım da hep koltukta solumda oturur. 3 yılda geldiğim hale bakın efendim. 3 yıl.
12: Bir damla işi çözer.
11: Valla.
12: Bir damla.
11: Ya aramızda var mı kulak burun boğaz kalp cerrah? Çok moralim bozuk şu an, biliyor musun? Ben kulaklarımla para kazanıyorum ya. Vallahi çok canım sıkın ya. Sayın doktorlarım, aramızda mısınız? WhatsApp'tan bir şey olmaz oğlum, geçer yazar mısınız? En azından plasebo olsun.

0: Ya bizim Elif'in yazdığına bak ya. Sesi kız düzelir. Ya böyle bir çözüm olur mu?
1: Allah Allah.
0: Kırktan sonra olur öyle İsmail Zorbas. Abi kir birikmiştir. Bir şey olmaz, takma kafana oksijenli su damlat. Bizim Samet yazmış. Abi sana kulak yapıp göndereyim mi?
2: Samet ya.
0: Samet Botsalı. Kapat aç düzelir. Karım yazmış yaşlılık. Yazıklar olsun. Mühendisim öbür kulağına vur çıkar demiş kir. Oğlum kirle ne alakası var ya? Diş fırçasıyla temizle. Yazıklar olsun ya. Vallahi bitiriyorum, tamam yeter artık ya. Sevgili dinleyiciler, yanıcıklarınızdan öpüyorum. Kalp kırıklığıyla aranızdan ayrılıyorum. Belki de bu son yayınım. Artık sizi duyamayacağım. Allah korusun. Yarın sabah bir aksilik olmazsa beraberiz. Sevocuğum teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Şahaneydin. Arkamızı topladı bugün, sağ olsun. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
4: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima

Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 20

0: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren bank kartın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla bank kart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Saat 20. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem Efendi. Alem Efendi. Yeni saatteyiz. Sadece en iyiler.

Birazdan reklam. Reklam. Sadece en iyiler. Alem efendi.

Yanındayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derecan.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi. Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp ve Serdar yayında başlar. Hemen tarihe bakayım, şöyle bir değişik bir şey olabilir çünkü. Şöyle 4 Ağustos 2026 günlerden salı sevgili dinleyenlerim. 4 Ağustos. Yarın otoparkın son günü. 5'inden 5'ine ödeme vardı, durduk yere o geldi aklıma niyeyse. Şimdi diyorum yani. Hüseyin sağdaki ekran git. Heh, geldi, tamamdır. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp, Serdar yayında başlar. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bir de isteği bu saatte açanlar, radyolar arasında gezerken denk gelinden, kadınına, erkene, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenlerim. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Nevit, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekeli, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ya da yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şeye inat kimine kanat. Saatler gece yarısını gösterene kadar her alemin radyosunda Serdar yayında. Hadi bir toparlanın da ısıtalım şunu, hadi bakayım.

0: İşte Hüseyin. Merhaba Hüseyin.
1: Merhabalar. Şu an şey gibi girdik ya. Uzaktan sanki sana bağlanıyormuşum gibi.
0: Pentagon'un önünden bildiren adam değil mi?
1: Pentagon.
0: Merhaba Hüseyin. Merhaba, lanet olsun dostum. Merhaba dostum.
1: Merhabalar.
0: O Amerikan dublaj, bizim sesler hep aynı değil mi? Mesela CIA arkadaşları seslendirenler hep böyle, bazen mesela bu gevrek sesi olur mesela. Lanet olsun dostum filan. Hiç böyle ya, şey değil yani mesela. Lanet olsun dostum değil mesela. Lanet olsun dostum. Benim işim bu, kaçmak filan.
1: Evet. Böyle şey gibi.
0: Hey baby.
1: Mehmet Erdem'in sesi gibi.
0: Şşş, Mehmet abiye laf yok.
1: Mehmet abiyi severiz.
0: Mehmet abi.
1: Mehmet Erdem'in sesi yani.
0: Sakın Mehmet abi. Aman. Aa. Vallahi söylerim, oyar. Söyleyeyim ben.
1: Oy abi. Beyler aşk şarabı.
0: 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902 değerli dinleyenlerim. Radyomuzun WhatsApp numarası.
2: Olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca.
0: Yürü be Hüsnü Şov.
2: Ne güzel.
0: Ne güzel be.
2: Ne güzel.

0: İlk 22 mesajına bakıyor muyuz acaba?
1: Bakıyoruz.
0: Amerika'nın çok dinlenen yabancı müzik istasyonunda bakalım bu geceki ilk 22 mesajı kimden gelecek? Sonra da Bakri Bologna civarından basketbol maçına bağlanacağız. Hep beraber. Bir gün dışarıda komple böyle konuşarak video çekmeyi düşünüyorum.
1: Olur.
0: Ben 3. dakikada dayak yeriz biz.
1: Ama altyazı geçmemiz lazım galiba. Yani.
0: Anlaşılmıyor mu? Anlaşılıyor bence. Yani. Bence anlaşılıyor.
1: Tabii.
0: Bence. Merhaba abi, nasılsın? Bir şaşkın bakkal alır mısın şuradan? 2 öğrenci 4 tam. Tavuk döner alabilir miyim dürüm içinde soğan olmasın, kokuyor.
1: İnşallah.
0: Sağ. Tüm modifiyecilere gelsin. Bak bakayım geliyor modifiyeciler.
1: Modifiyeciler.
0: Modification.
2: Senden uzak yaşamak. İnan yaşamak.
0: Yine remix time değil mi yani?
1: Tabii. Gecelerin şeyiz ya.
0: DJ Fiko. DJ Crazy Cinayet.
1: Gelebilir.
0: Elinize bile scratch atan DJ. Fiki fiki. Ne?
1: Tüm modifiyecilere gelebilir.
0: Gelebiliyor modifiyeciler? Gelebiliyor. O zaman gecenin yan yana modifiyecilere geliyor sevgili dinleyenler.

0: Bir dinleyici var, iki gündür bana şey yazıyor. Maymun almak istiyorum, nereden alabilirim yazıyor bana. Bana niye yazıyorsa anlamadım yani. Vallahi maymun yasak ama benim bildiğim. Besleyemiyorsun maymunu.
1: Yasak yasak tabii, bazı hayvanları sahiplenmek demeyeyim de satın almak yasak.
0: Yani maymun besleyemezsin maymun.
1: Nerede besleyecek? Böyle bir alıyorlar bu arada.
0: Gladiator 2'yi seyrettim, orada var maymun, böyle elbise falan giydirmişler.
1: Ben Charlie biliyorum.
0: Bidi bidi. Onu yapan mı?
1: Evet.
0: Charlie. O rol bana geldi aslında da ben o tarihi olmadı, seçmediler beni.
1: Aa, şu şey var ya, Maymunlar Cehennemi.
0: Evet, onda da Sezar'ı ben oynayacaktım. Olmadı. Başka işim vardı.
1: O korkunç değil mi ya onlar?
0: Ney?
1: Maymunlar.
0: Sezar mı?
1: Hayır işte, evet yani o arkadaşlar.
0: Yani bilemedim. Film yani sonuçta. Bana göre kral maymun en şey primat şeydir abicim. En kral hangisi, söyle bakayım bana. Ben söylemeden sana sorayım. En kralı.
1: Yani ben çok şey yapamıyorum onu.
0: Kocaman
1: ya.
0: Hani böyle.
1: Evet. Orangutan.
0: Değil oğlum, kocaman hani filmi var. Hani o... kuleye çıkıyor, kıza aşık oluyor.
1: Kimdi o?
0: Hani vuruyorlar, öldürüyor, aşağı düşüyor filan.
1: Çok kötü, hüzünlü bitiyor.
0: Tamam evet, kimdi o?
1: Ben hatırlamak istemiyorum.
0: Kimdi o? Hani böyle vuruyor, böyle goril.
1: Ay.
0: Gümüş sırtlı goril. Kim o?
1: Kim o?
0: Oğlum kim o?
1: Ben bilmiyorum kim.
0: Kafatası Adası'ndan getirdiler onu buraya.
1: Niye?
0: Getirdiler işte.
1: Yazık abi, niye getiriyorlar yaşadığı
0: buldular
1: yerden.
0: Getirdiler işte yani. Sonra oyuk dünyaya girdi. Godzilla ile savaştı falan.
1: Tamam işte, o getirirsen böyle olaylar olur.
0: Oğlum tamam ya, şimdi bak bana Twitter kitlesini oynama oğlum. Kim bu?
1: Kim bu? Ben bilmiyorum.
0: King Kong. King Kong'u bilmiyor musun?
1: King Kong.
0: Meşhur maymun, bilmiyor musun?
1: Biliyorum ama sevmiyorum.
0: King Kong'u.
1: Ben şey olarak ya.
0: Lan King Kong sevilmez mi ya?
1: Maymun filmi sevmiyorum ya.
0: Maymun filmi sevmiyorsun. Maymun filmi ne var ki zaten?
1: Korkutucu abi, maymun filmi ne ya?
0: Maymunlar Cehennemi var.
1: Maymunlar işte böyle King Kong.
0: Maymunlar Gezegeni var, çok eski. Seninle yaşıttır o. Maymunlar Gezegeni. Gerçek bak, ciddi söylüyor. Vallahi yalan söylemiyor. Allah Allah.
1: Yok ya, olur mu?
0: Ciddi. Şimdi bak bir şey söyleyeyim mi? Adem 10 sene 15 sene benimle yan yanaydı ya.
1: Evet.
0: Ona anlattığım her şeyi sana da anlatmak zorundayım ya. 15 sene geriye aldınız beni vallahi.
1: Replay olacak.
0: Gerçekten 15 sene. Keşke bunları hep kaydetseydim. Basar fileye, ben otururdum şu an. Yani.
1: Olsun.
0: King Kong var. Tamam mı? Sonra var da var işte goril. Ben goril severim ama ya.
1: Goril ben ne işim var?
0: Ben severim oğlum goril. Niye sevmiyorsun goril? Ne, sana ne zarar var oğlum? Gorilin ne zararı var?
1: Bana ya filmlerde estetik gelmiyor bana.
0: Goril.
1: Goril.
0: Oğlum goril saf güçtür lan böyle.
1: Güç işte. Korkutuyor sürekli.
0: Ayı sever misin?
1: Ayı, panda falan severiz yani. Kutup ayısı.
0: Sen pandayı yazık öyle devamlı uyuyor diye uysal bir hayvan mı zannediyorsun?
1: Hayır canım ya. Sonuçta
0: ikiye böler adamı, ikiye.
1: Kökü ayı zaten.
0: Hayır. Evet. En sevdiğim primat mandril maymunu demiş efendim. O yüzü turuncu olan mıydı o?
1: Evet.
0: Klavye nerede? Bak bunu da bak. Ona söylediğimi sana söylüyorum. Bu klavye var ya, bu klavye. Bunu al, bu klavyeyi.
1: Yerine koyayım değil mi?
0: Yok, bunu al, Lig Radyo'ya götür. Hiç kullanamayayım ben. Burada yine böyle uzanınca falan kullanabiliyorum. Ya, al bunu, Lig Radyo'ya götür bunu.
1: Az önce bir kaos oldu, orada oluyor şey yapmışım galiba.
0: Git valla bunu al, bunu Lig Radyo'ya götür bunu. Ne, burada niye duruyor? Bak burada alabildim, bak basabiliyorum şu anda. Bunu Lig Radyo'ya götürürsen hiç basmam. Basamam yani.
1: Ben basayım senin yerine.
0: Yok teşekkür ederim ben, sağ olun. Benden başkasının bastığı klavyeyle şey yapmam ben. Mandalin maymunu muydu, neydi?
1: King Kong. Yok. Şey. Mandalin mi?
0: Dur bir dakika.
1: Mandalina değil mi?
0: Bir saniye dur.
1: Duruyor.
0: Dur, üstüme şey gelme. Bir dakika.
1: Açma. Arkadan dürtüyormuşum. Abi.
0: Ha, kırmızı. Abi. Evet. Abi. Oğlum bir dakika dur. Ben boz ayı severim.
1: Öyle.
0: Ayı Allah'ın mucizesi.
1: Severiz.
0: Vallahi bak.
1: Severiz.
0: Modifiyeciler gelebiliyor mu oğlum bu arada?
1: Geldi ya abi.
0: Tamamdır. Değerli dinleyenler, modifiyeciler geliyor bu geceki yayın. Bu geceki yayın modifiyecilere geliyor, başlıyor modifiyecilerin yayını.
1: Modifiye.
0: En sevdiğim vahşi yırtıcı hayvan ne Hüseyin?
1: Çita.
0: Çita mı?
1: Evet.
0: Neden çita?
1: Hızlı.
0: Bir sürü hızlı hayvan var. Mesela monitör kertenkelesi de hızlı mesela.
1: Ama yani bir gücü yok ki monitör kertenkelesi.
0: Ne biliyorsun? Ne belli?
1: Ben görmedim. Ben
0: ne belli, ne belli yani?
1: Yani bilmiyorum.
0: Ne belli?
1: Hızlı hayvan.
0: Hı?
1: Hızlı.
0: Hızlı.
1: Estetik de duruyor.
0: Roadrunner da hızlı mesela.
1: Estetik değil.
0: Kim? Değil ben mi? De bunu anlamıyorum mesela. Bazı hayvanlar için diyor çok asil. Ne yapıyor mesela, yemek önüne dökmüyor mu, ne yapıyor?
1: Yok.
0: Asil.
1: Karşılaşmadığımız için.
0: Öyle gayet... diyorlar ya mesela. Bazı hayvanlar için öyle diyorlar. Şimdi söyle, bazı hayvanların çok alınganı var. Vallahi bile çok. Köpekle ilgili şaka yapıyorsun mesela. O Serdar Bey köpekle alakalı dediklerinizi hiç yakıştıramadık falan.
1: Ama kedi köpek evet. Ama
0: kediyle ilgili yapıyorsun yok. Atla ilgili yapıyorsun yok. Ya ayıyla ilgili şaka yapıyorsun, ona alındılar ya. Ayı.
1: Ama ayı alınacak bir hayvan.
0: Ayı. Mesela aslan için filan şey, kaplan mesela şey, çok asil filan. Bu oğlum aşığım. Oğlum aşığım, aşık. Kaplana aşığım, o ayrı bir dava. Hatta ömrümün bir bölümünde en sevdiğim hayvan kaplandı. Sonra neyse ayı oldu.
1: Niye bir çok uç bu hayvanlar?
0: Nasıl? Hiç de değil.
1: Şey diyebiliriz ya, kaplandı, çita oldu, jaguar oldu falan diye. Kaplandı, ayı oldu.
0: En sevdiğim hayran olduğum hayvan ayıdır benim. Ayı Allah'ın mucizesi. Tamam, Hüseyin.
1: Diğerleri
0: bana da ayı deme, ben yarım saat anlatıyorum. Kimse engel olamıyor bana.
1: Tamam. Ayı
0: dedin artık, yapacak bir şey yok. Ay,
1: kapatalım.
0: Ayı oğlum, ayı Allah'ın mucizesi. Her şey var elan. Bir uçamıyor. Bak koşayım desen saatte 60 kilometre hızla koşuyor eleman. Yüzeyim desen herif kıtalar arası yüzüyor. Normal de değil.
1: Herif.
0: Evet, kıtalar arası yüzüyor. Sonra yani kazıyım desen Allah'ın yarattığı karadaki en şey güçlü kazıcı. Tırmanayım desen Allah'ın yarattığı karada yaşayan en büyük güçlü tırmanıcı. Koşayım desen diyorum 60 kilometre hızla koşuyor. Güç kuvvet zaten tartışacak bir şey yok, ayıyla kavga edebilen varsa.
1: Yok.
0: Beri gelsin filan. Ayı gerçekten kurban olduğum Allah'ın mucizesi yani ayı. Yani, ayı mucize yani, söylüyorum sana.
1: Yani bence çita da iyi ya, ben çitayı severim. Ya çitacıyım ben.
0: Ama dünyadaki en sevimli yavru hayvan çita yavrusudur.
1: Ya, yavruların hepsi çok şey oluyor ya, tatlı oluyor. Çok sevimli oluyor.
0: Sevimli hayvan öyle. Bal porsuğuna hayranım diyor.
1: Vallahi
0: bal porsuğuna da hep şey derler mesela. Bal porsuğu abi korkmaz, korkusu yok filan diye. Sanki böyle korkup kaçan ayı gördünüz de sanki daha önce. Yıllarca şey mesela, köpek balığı hasta olmayan tek hayvandır filan diye mesela. Yani atıyor, romatizmalı ahtapot var mı arkadaşım? Ya da ya da atıyorum yani migrenli hamsi var mı? Hani
1: migrenli hamsi.
0: Evet.
1: Suyun içinde ya, bir şey olmaz ona.
0: Köpek balığında nasıl olmuyor? Oluyor, olmuyor ya da oluyor.
1: Ne oluyor?
0: O niye o olmuyor? Köpek balığı hasta olmuyormuş köpek balığı.
1: Rahat durmuyor ki.
0: Nasıl rahat durmuyor? Oğlum balık, hepsi balık işte, kuyruğu var, uçuyor diyorum, gidiyorlar.
1: Köpek balığı aksiyonlu yani, sürekli ona bunu sataşmaktan, onu bunu yemekten.
0: Kim? Sen çok yanlış tanıyorsun oğlum köpek balığını.
1: Aksi hayvan.
0: Kim aksi hayvan?
1: Köpek balığı.
0: Hayır canım, köpek balığı çok asil bir hayvan.
1: Asil, evet.
0: Asil, ağzından kan damlıyor. Asil. Asil. Asil. Mirketlere bayılıyorum demiş efendim. Mirket devamlı panik halinde değil mi böyle? Devamlı böyle panik. Su içecek bir panik, evet. Yemek yiyecek bir panik.
1: Şeydi, sincap da öyle.
0: Evet.
1: Sürekli bir hareket, hızlı. Düşünsene evde sincap beslediğini.
0: İnternette var, bir ara karşıma çıkıyor bazen. Vallahi.
1: Ne? Yani mirket internet mi?
0: Hayır, sincap. Sincap. Evde sinco mu ne adı da? Çayma içiyor filan. Çağırıyor böyle. Sinco gel oğlum filan diye geliyor.
1: Sinco.
0: Evet vallahi.
1: Sincanlı sinco.
0: Evet, geliyor yani. Tembel hayvanı çok seviyorum. GTA 6'ya Türkçe dil desteği yok diye, bir de pahalı diye CİMER'e şikayet edilmiş. Cevap da verilmiş. Bravo, maşallah.
1: Öyle mi?
0: Evet. Evet. Neden Türkçe dil desteği yok kardeşim? Burada bu kadar adama satıyorsun yani.
1: Ya,
0: ama
1: yani, evet.
0: Ama şöyle bir olay var. Eskiden oyun üreticilerinin Türkçe dil desteği yapmamasının sebebi Türk oyun severlerin crackli oyun kullanmasıydı. Bunu ICQ döneminde bir oyun yapımcısıyla ICQ'dan konuşan bir büyük yazmıştı şey internete. Ben de öyle bir işte bir araştırmada bir şeyde denk gelmiştim. O yazışmalarını yayınlamıştı. Bir oyun firmasının yapımcısıyla demiş ki mesela işte neden Türkçe dil desteği koymuyorsunuz falan. ICQ mu, MSN mi işte, ne o tarihlerde bir şey. Neden Türkçe dil desteği koymuyorsunuz? O da şey yazmış. Türkiye crackli oyun, yani korsan oyunda çok şey, onun için yalan söylemeyelim, emek vermiyoruz demiş adam. Yani ama artık öyle şeyler yok çünkü oyunlar genelde online. Şimdi GTA'yı aldın oynadın bitirdin, GTA online aslında oyundur yani, GTA online'dır oyun. Online'ı da orijinal sitesinden indirmediğin sürece işte banlıyorlar falan filan. Artık evet yani Türkçe dil desteği sonuna kadar, evet haklı, CİMER şikayetine benim de imzamı alabilirler. Ama işte benim telefon şakalarını falan şikayet ediyorlar. O komik oluyor. Hani o Yusuf Yılmaz Çelik'i gerçek karakter zannedip Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen var arkadaşlar. Şu arkadaşa bir bakın yazmış. Lan ne baksın, şükür zaten hepsi dinliyorlar, sağ olsunlar yani yıllardır. Gökdoğan Şahini. Saatte 300 kilometre hızla dalışı var demiş efendim.
1: Bu arada ben bu yırtıcı kuşlara da bayılıyorum.
0: Yırtıcı kuş.
1: Yırtıcı kuş.
0: Cici Şahin. Kuş değil, yırtıcı kuş. Şahin, Doğan, Kartal.
1: Doğan.
0: Değil mi?
1: Aynen.
0: Şahin, Doğan, Kartal.
1: Severiz.
0: Bir tane daha vardı ya. Şahin, Doğan, Kartal. Arabada diyor, serçe falan değil. Kuşlardan vardı harbiden.
1: He şey, dedi. Doğan Kartal.
0: Şahin, şey. Doğan Kartal. Atmaca yok, o kadar atmaca büyük değil
1: baykuş
0: atmaca.
1: Baykuş değil.
0: Oğlum baykuşun kanat sesini ölçüyorlar.
1: He.
0: Şeyde, internette. Çıt yok.
1: Hiç.
0: Böyle hassas mikrofonla ölçüyorlar. Yok.
1: Nasıl?
0: Yok. İşte Allah'ın mucizesi. Yani. Ya. Hani bir güç bunu böyle yapıp yaratmasa bunun böyle olma imkanı var mı Hüseyin?
1: Yok.
0: Ya işte. Ha. Ayı filden güçlü değildir herhalde demiş. Ama işte ayı teknik biliyor.
1: Ya ayı...

0: Kim bu Icardi mi?
1: Yani Icardi be. Icardi de gitti be.
0: Gitti be.
1: Bence kalmalıydı. Para edeni satmalıydık. Vallahi ya. Ki o da ediyorsa bilmiyorum. Yani.
0: Yani. Ama tehlikeli sular.
1: Ne tehlikeli sular oğlum? Galatasaraylı olarak Galatasaray'la alakalı konuşabilirim ben.
0: Tabii ki ben de Galatasaraylıyım.
1: Evet, Galatasaray.
0: Konuşalım o zaman.
1: Bu arada Salah hayırlı olsun Türk Ligi'ne. Trabzonspor galiba değil evet, mi? Hayırlı olsun sevgili arkadaşlar. Gündüz yayınında dillendirmedim. Salah'la alakalı dedim ki Hüseyin'e var mı bir şey dedim. Resmi bir açıklama yok dedi Hüseyin. Ama galiba resmi açıklama var değil mi 2 yıllık?
0: 2 yıllık sözleşme için yarın İstanbul'a geleceği haberi var şu an.
1: Ben... Tamam bir şey söyleyeceğim şimdi kesin net konuşacağım. Onun için kesin mi değil mi? Salah geldi mi gelmedi mi? Bana bir şey söyleyin. Yani
0: geldi diyorlar.
1: Ben de şey resmi olarak geldi diye biliyorum yani.
0: Ben imza, de geldi diye biliyorum.
1: İmzayı atmaya gelecek benim bildiğim.
0: Evet ben de imzayı atmaya gelecek diye biliyorum.
1: Benim bildiğim böyle evet. Ayı teknik biliyor ne demek ya demiş. Ayı biliyor oğlum ayı teknik biliyor. Yani şöyle söyleyeyim bir tanesi öldürüp yaşamak için yaratılmış bu ayı. Öbürküsü de böyle aile düzeni halalık falan. Fillerde halalık var, teyzelik var, amcalık var, kuzenlik var fillerde. Vallahi bak gerçekten. Bir tanesi de adı üzerinde ayı. Evet.
0: Evet evet.
1: Kesin gelmiş mi?
0: Kesin.
1: Kesin değil mi?
0: Evet.
1: Vallahi çok özür dilerim. Trabzonspor'a hayırlı olsun. Türk Ligi'ne hayırlı olsun bu arada. Muhammed Salah gibi bir adamın Türk Ligi'nde hangi takım olduğunun önemi olmadan ben oynamasını isterim. Yani bir spor sever olarak. Ama Galyan'a gelmeyin diye gündüz söylemedim. Gündüz yayınında burada işte yok Salah Trabzon'a gelmez gelirse hamsi yer döner falan. Bu bizimkilerde bizi aşağılama huyu bitmedi arkadaş. Vallahi bitmedi billahi bitmedi yani. Hani bizimkilerde buradaki bizimkiler biz oluyoruz. Bizi aşağılamadaki biz de yine biz oluyoruz. Bizim kadar bizi aşağılayan, hakir gören, böyle yakıştıramayan bizden başka hiç kimse. Git bir Alman'a sor mesela bize bu kadar yakıştıramamazlık yapmaz. Fransız'a sor yapmaz. Amerikalı'ya sor yapmaz. Hani başka bir Avrupalı'ya sor yapmaz yani anladın mı? Bizle alakalı. Biz niyeyse bize kendimize hiçbir şey yakışıyor. Salah ne gereği bize ne gereği. İşte sen böyle diye diye oldu zaten bunlar böyle. Sen böyle diye diye bunlar böyle oldu. Böyle Allah'a ne işi var falan falan diye diye böyle işte böyle oldu yani. Neyse hayırlı olsun. Türk Ligi'nde.
0: Hayırlı olsun.
1: İnşallah gelmiştir beni böyle boru boru konuşturuyorsun Hüseyin ama.
0: Yani ben öyle
1: yarın okuyorum. Çıkıp şey diyor kusura bakmayın Salah gelmemiş ya falan demeyelim yani.
0: Yok yok yani geldi şu an itibariyle değil. Yarın da İstanbul'da gözümüzle görürsek inşallah.
1: İnşallah.
0: Gelecektir.
1: 17 milyon euroya gelmiş.
0: Öyle mi?
1: Evet 17 milyon euro.
0: Güzel para.
1: Düşün mesela 17 milyon euro bizimki kaç Salah ediyor o zaman?
0: Bizimki derken?
1: Herkes anlıyor sen merak etme.
0: Ben de anlıyorum.
1: Aldığımız paraya verebilir miyiz acaba onu düşünüyorum ben şu an. Ben şu an onu düşünüyorum.

Bir gün Galatasaray'la alakalı konuşuyorum. Tamam mı? Bir gün. Galatasaray'la alakalı konuşuyorum. Mesajlar gelmeye başladı. Siz Beşiktaşlılar yok mu? Hepiniz zaten böyle düşünüyorsunuz. Hepiniz böyle falan dedim ki. Bak sadece şu biliyorum çünkü yani. Arkadaşlar böyle mesaj gelmiş de ben Beşiktaşlı değilim dedim. Aynı kişiler bu sefer şey. Siz Fenerbahçeliler yok mu? Hep zaten hep şöyle. Arkadaşlar ben Fenerbahçeli dedim. Galatasaraylıyım dedim. Abi canımızsın. Ya bu kadar samimiyetsiz. Hani yani bu kadar samimiyetsiz yani.

0: O zaman konuyu veriyorum.
1: Ver.
0: Bana herkes hayvanlı bir hikayesini anlatacak. Niyesi yok işte ya, ben deliyim ben.
1: Aklına ne geldi bilmiyorum şu an.
0: Ne?
1: Bunu söylerken nereden aklına geldi?
0: Ne işte,
1: ayıdan ben... değil mi?
0: Evet. Bana herkes hayvanlı bir hikayesini anlatacak. 0536 901-8902 0536 901-8902 en güzel hayvanlı hikayeye canlı yayında bir adet Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Sevgili dinleyenler. Bak bak görüyor musun yine bak Beşiktaşlar bir şey. Ha bu zaten daha tebligat gitmemiş buna. Bu onun için hala yazıyor bu. Tamam tamam bu var da. Biz konuşmayalım boş ver. Daha tebligat gitmemiş onun eline tamam. Bu tebligatlar da e-tebligat olunca biraz geç gidiyor biliyor musun? Bir de şimdi adli tatil yani.
1: Evet.
0: Bir de adli tatil olduğu için. Dur şunu da alalım da.

0: Bir dinleyici işaret edilmiş şeyim, baksana bir. Ama ilgilen, tez ilgilenirsin sana zahmet.
1: Tez ilgilenilen.
0: Evet, tez ilgilenirsin bak. Ne olursun, tamam mı? Ne olur. Kendisiyle ayrı... Neyse demeyeceğim. Demeyeceğim. Evet, herkes hayvanlı bir hikayesini yazıyor sevgili arkadaşlar. Herkes hayvanlı bir hikayesini yazıyor değerli dinleyenler. 0536 901 8902 536 901 8902 değerli dinleyenler. Herkes hayvanlı bir hikayesini yazıyor.

0: Hayvanlı bir hikayen var mı? Söyle bakayım bana.
1: Yani hayvanlı hikayem şu an küçükken eşeğe binmiştim.
0: Oğlum bu. Ne oğlum bu? Bu şimdi hayvanlı bir hikayem yani oluyor.
1: Ne olabilir yani?
0: Bu şimdi hayvanlı bir hikayem oluyor yani.
1: Eşeğe bindim. Bindirdiler beni eşeğe.
0: E tamam, ben de mesela beni de at kaçırdı.
1: Yok, beni eşek kaçırdı.
0: Bu şimdi yani bu hayvanlı hikayem oluyor bu.
1: Neli oluyor? Nasıl bir dramatik bir şey mi olsun?
0: Yani hayvanlı hikaye, ne bileyim, böyle bir ısırmıştır falan filan
1: bir şeydir. Eşekle gittik, bir öyle bir gezdik. Sonra bana böyle derdini anlattı falan. İndim.
0: Evet, böyle ısırmıştır falan. Yok. Olmuyor bunlar?
1: Isırma da, eşek ısırmasın ya ama.
0: Benim mesela köpek çok, benim her yerim bu şuramı köpek ısırdı, buramı aslan tırmaladı falan bir şey
1: ya
0: oldu.
1: Ya benim küçükken şöyle bir hikayem var. Kaç yaşındayım bilmiyorum, 5-6 yaşında falanım herhalde. Böyle bahçede anneme çiçek topluyorum.
0: Evet.
1: Arkamı bir döndüm. Köpekle burun burunayım. Aynı boyda.
0: Sen de mi aynı boyda?
1: Benle aynı boyda. Yani kafasıyla benim kafam böyle, burnumuz burun burunayız yani.
0: Evet.
1: Böyle bana bakıyor. Ben ona baktım. Ben bağırarak eve gittim sonra. Böyle birkaç yıl köpek görece korkuyordum.
0: Birkaç yıl köpek görece. Sen köpekten hala korkuyor musun?
1: Yok. Artık geçti canım.
0: Nasıl yok?
1: Biraz geç. Bir iki yıl.
0: Hadi lan.
1: Hadi. Ya, köpeği ben çok severim.
0: Hadi.
1: Vallahi severim.
0: Hadi oradan.
1: Köpek severim, beslerim.
0: Anlaşamadığın hayvan var mı?
1: Abi yani bir vardır diye düşünüyorum mesela. Ne bileyim, su aygırıyla falan anlaşamam herhalde.
0: Su aygırıyla?
1: Hiç anlaşamam.
0: Denedin mesela, hiç bir diyalog kurmayı denedin mi yani mesela su aygırıyla?
1: Yok, kendisiyle bir münasebetimiz olmadı ama bir görmek isterdim.
0: Benim hayvanlı hikayem...
1: Nedir?
0: Bilemedim ya.
1: Hayvanlı hikaye.
0: Vallahi bilemedim ya.
1: Ama değişik şimdi, sen kedi, köpek, bunlarla büyük ihtimalle en çok böyle aşırı neşir oldun. Ama böyle ne bileyim, farklı bir hayvan.
0: Hayvanlı hikaye.
1: Yarasa mesela, işte gece eve yarasa girdi.
0: Aa, sen benim yarasa hikayemi biliyor musun?
1: Yok işte bak, varmış.
0: İki sene eve giremedim ben. Ciddiyim bak. Yani zar zor girdim.
1: Nasıl, eve yarasa yuva mı yaptı?
0: Hayır, yuva yapmadı da sokakta yarasa var, beni kovalıyorlardı niyeyse.
1: Her gün.
0: Evet, millet de şey diyor işte, böğden dolayı ya filan. Ya böğ dedim, aklıma geldi. Ya tamam, biz zamanında bu böyle Kara Dedeler olayı diye bir film var ya hani.
1: Evet.
0: Kara Dedeler olayı. Biz zamanında oraya gittik, tamam mı?
1: Ben galiba onu izledim, çekmiştiniz. Arabada.
0: Çektik, evet.
1: Arabada giderken karanlık, onu biliyorum.
0: Oğlum
1: ben.
0: Dün sabah saat 5:30'da gül o Destan'ın, o volkan düşmüş.
1: Biliyorum.
0: Yani o volkan düşmüş filan mesela, böyle karların içinde yuvarlanmış. Ben diyorum ki o Kara Dedeler olayını ama bunu biz korku diye yayınlamamışız. Komedi bu.
1: Evet, bu korku.
0: Bu değil. Komedi yani, amatör komedi çekmişiz biz. Başta da yazmışız işte %90 komedi, %10 evet, korku diye yazmışız. Altını millet şey yazmış, abi korkunç de hiç korkmadık falan diye. Yani Buruk, zaten korkmaman gerektiği için hani orada belirtiyoruz yani biz. Yani, hani korkmaman gerektiği için.
1: Köye gittiğiniz video değil mi?
0: Ya bir şey söyleyeceğim, biz bunu bu hafta hadi telefon şakasıyla beraber bir daha bir şöyle yapsak mı aslında? Ben Perşembe günü bir telefon şakası yayınlayayım. Perşembe günü. Cuma ya da cumartesi günü bu Kara Dedeler olayını yeniden yayınlayayım. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Pazar günü bir telefon şakası daha yayınlayayım. Ne diyorsun?
1: Çok içerik.
0: Yani harcama mı diyorsun? Ne diyorsun?
1: Harcama.
0: Ciddi misin?
1: Valla. Yani oğlum, şöyle yayınla da mesela, Perşembe günü şaka yayınladın. Kara Dedeleri de yayınladın pazar 1'de.
0: Pazar 1'de değil. Şimdi bu pazar telefon şakasını yayınlayacağız, tamam, kendi saatinde. Tamam. Saat 1'de.
1: Tamam, yayınladın.
0: Perşembe günü de bir şaka yayını. Bu arada sevgili dinleyenlerim, elimde iki tane telefon şakası var, yapılmış.
1: Perşembe günü Kara Dedeleri yayınla.
0: Perşembe Kara Dedeleri, hayır. İki telefon şakasının arasında Kara Dedeler olsun.
1: Ama içeriği şimdi şey yapmayalım, şakayı.
0: Hayır oğlum, şimdi bak, Perşembe günü telefon şakasını yayınlayayım, Perşembe günü.
1: Tamam.
0: Cuma ya da cumartesi Kara Dedeleri yayınlayayım. Biz ona Siyah Dedeler demişiz bu arada. cumartesi günü Siyah Dedeleri yayınlayayım. Pazar günü de kendi saatinde, kendi gününde. Pazar günü de onu yayınlayayım. Ne diyorsun?
1: Yani benim dediğim bir tane şaka bence fazla yayınlamış olursun.
0: Ama iki haftadır şaka yayınlamıyoruz yani.
1: Ama işte anca izleniyor o içerik, etkileşim.
0: Gerçi ben böyle konuşuyorum ama YouTube'cular ne derse olur. Bence onu da söyleyeyim ben.
1: Yayınlatmazlar.
0: Yani YouTube'cular ne derse olur. Söyleyeyim. Yani onu da diyeyim yani. YouTube'culara bağlı. Ne derse olur. Evet, dur bakayım. Muhabbet kuşumla uyuyacağım demiştim. Gece onunla yattım. Sabah kalktım, yok. Evi aradık, yok. 5 sene oldu, hala yok. Yedi mi lan kuşu acaba gece?
1: Bilmiyorum artık.
0: Lıyı acaba yedi mi acaba yani?
1: Biz de korkunç köylere üçümüz gitsek mi? Sen, ben, Adem.
0: Oğlum yani sonra beklentiyi karşılamıyor. Bak bu kara dedelerde de gittik millet diyor ki bu ne lan hiç korkunç değil. Güzel kardeşim yok ki bir şey.
1: Korku değil.
0: Yok ki ben YouTube'daki yalan dolan adamlar gibi gidip orada bak bir şey söyleyeceğim. Bu kara dedeler olayının gerçekleştiği zannedilen köye gittik biz. Zannedilen diyorum. Çünkü herkesin zannettiği köy o köy değil. Bu bizim gitmiş olduğumuz köy Edirne tarafında. O kara dedeler olayının yaşanmış olduğu köy İç Anadolu'da kardeş. Ha. Hani o tarihte köyün nasıl söyleyeyim baş harfini falan kullandıkları için ilim ve köyün baş harfini kullandıkları için yapıyorlar. Nasıl söyleyeyim ona işte o tarafmış gibi algılanıyor. Moruk biz gittik adamlar en başta dövüyordu bizi. Tamam mı? Hı hı. Dedik ki selamünaleyküm aleykümselam. Biz dedik çekim yapmaya geldik. Böyle bir etrafımızı çevirdiler falan. Bizim köyümüzde öyle şeyler yok. Bizim köyümüzü böyle göstermeyin. Öyle bir şeyler yok. Odur budur falandır filandır. Köyün muhtarı geldi sonra. Neyse aramızı şey yaptı yani bağladı aramızı. Dedim muhtarım yani hayırdır bu dedim. Niye dedim böyle? Bizden önce giden YouTuber'lar evlerin camını falan kırmışlar.
1: Evet.
0: Yani köye gitmiş adam çekim yapacağız diyor. Millet evin camını falan kırmış. Bak içeride bir şey var terk edin. Oğlum insanların yaşadığı yemiş orası. Oysa ki.
1: Normal yaşadıkları
0: evet.
1: Herhangi.
0: Yani. Dedi ki yani burada dedi öyle bir şey yok ama dedi yukarıda dedi bir çeşme var oralarda dedi bazı şey hani her köyde olduğu gibi oralarda dedi bazı şeyler olduğu falan filan dedi söyleniyor dedi. İşte çeşmeye gittik mezarlık yanında bir yol var oraya gittik falan filan. Yani yok bir şey yaşamadık şimdi bir şey yani yaşamadığımız şeyi ben nasıl anlamadım yani ben.
1: İyi doğru köye gitmemişsiniz bence.
0: Yanımıza bir abi verdiler bizim. Yanımıza bir abi. Abi bizi gezdirdi. Atıyorum 1,5 saatlik çekim var. Tamam mı? 1,5 saatlik. 1,5 saatlik

0: çekimin bir saatinde abi var görüntü olarak. Bir saatinde. Geldik montaja girdik. Montaj yapıldı. O bu falan filan. Sonra bize haber geldi. Abi dedi ki ben benim görüntümün paylaşılmasını istemiyorum dedi.
1: Allah Allah.
0: Abi ne yapıyorsun? Senden başka kimse yok ki. 1,5 saatlik görüntü var. 1 saat sen varsın zaten. Hani kendin söyledin bir de. Yok biz dedi görüntümün dedi paylaşılmasını ben dedi istemiyorum dedi. Tamam mı? İyi tamam dedik. Yani tamam dedik. Peki dedik. Bu yani bitti ondan sonra. Bu. Yani.
1: Abi yan çizmiş.
0: Tabii. O adamı çıkartınca
1: video yok oldu yani.
0: Video cücük gibi kaldı video. Cücük yani. Ama gerçekten ben şimdi eve gidince bakayım ona. Onu bir daha bir şey yapmak, aralarda bazı şeylerini falan böyle bir kırpmak, kesmek falan filan icap ediyor. Onu şey yapalım. Onu bir kere daha yayınlayalım. O çok gerilerde kalmış. Bir de millet onun varlığından haberdar değil öyle bir videonun. O çok gerilerde kalmış.
1: Evet çok eskiymiş ama. Şimdi
0: sen... Ama bak yine diyorum değerli dinleyenler bu bir korku içeriği değil. Hani o tarihte yayınlamışım mesela. Bak dün gece denk geldim ben altında 200-300 tane yorum var. Yarısı şey abi korkmadık abi korkunç değil. Oğlum korku içeriği değil çünkü. Ya bu böcüler çok ente. Vallahi billahi çok. Vallahi bana uzak olsunlar ya. Hani yemin ediyorum ya. Ya araba reklamı çekiyoruz. Araba reklamı. Araba reklamı. Araba reklamı. Adam altına abi korkunç değil yazmış. Yani... Lan ben senden korkuyorum. Senden daha korkuncu var mı ya? YouTube algoritman bozulur. Yok yok bu komedi onun için bozulmaz. Bu
1: evet,
0: komedi.
1: Evet, komedi.
0: Bu komedi bu bozulmaz. Ama... Böyle inli cinli hikaye değil bu bozulmaz. Bu komedi yani bunda bir sıkıntı yok.
1: Yenisi de lazım buna.
0: Nereye gidip çekeyim? Oğlum ben korku... Ben artık korku işini belirli bir süre yapmam.
1: Korku değil ya komedi işte.
0: Ha korku komedi.
1: Korku komedi.
0: Oğlum onu da... Lan radyoya karısını getirdi adam diyorum. Aman büyü ya. Var karımda bir üfleyin diye ya. Allah Allah. Ara Adem'i sor. Al aşağı çıkarken tamam. Sor güvenliği anlatsın ya.
1: Tamam, Adem
0: kesik
1: zaten...
0: saçlar falan gönderiyorlar Hüseyin Radyo'ya. Sen daha denk gelmedin bunlara.
1: Gelmedim de.
0: Kesik saç gönderiyorlar. Kesik saç. Bende büyü var mı? Allah aşkına Serdar Gökalp, Ömer Hoca bir baksın şuna diye. Ya nasıl kaçacağımı şaşırdım güzelim benim. Ben öyle ciddi anlamda korku işine girmem.
1: Ciddi değil
0: vazgeçtim
1: ya.
0: Vazgeçtim. Yok, hayır, bunu da yayınlamıyorum. Ben istemiyorum. Yok yok.
1: Yayınla,
0: ben istemiyorum. Yok yok yok. Hayır hayır. Bak, istemiyorum ben. İstemiyorum.
1: Adem oğlum. Sen ben gidelim.
0: Nereye?
1: Bilmiyorum. Artık sen seçeceksin.
0: Ben sizde gitmem oğlum.
1: Biz işte komedi olur o zaman. Başkası da gidersen korku olur ya.
0: Yani ben sizde gitmem. Bir de o tarih ne kadar güzel bilerek imkansızlıktan böyle elimizde böyle 5 liralık fenerler falan.
1: Evet.
0: Tam böyle amatör korku komedi filmi gibi olmuş biliyor musun? Amatör korku. Aslında onu şöyle paylaşabiliriz. Yani korku filmi saçmalıkları. Ben yıllarca anlatıyorum ya mesela. Lan korku filminde hayalet filmi seyrediyoruz. Kapkaranlık hiçbir şey gözükmüyor. Görsem korkacağım belki. Bu ben bunu Godzilla'da şey yaptım. Tespit ettim. Godzilla'yı seyrediyorum. Bak sana yemin ediyorum. Evde yaratığı görmek için sahneyi dondurdum. Televizyonun parlaklığını, rengini, siyah beyazı hepsini açtım. Böyle kare kare oldu böyle Godzilla. Hepsini açtım yani böyle. İşte abi mi? Yaratık filmleri çok kapkaranlık. Bizim çektiğimizde de öyle kapkaranlık.
1: Ama onun olayı o zaten. Yani maymun zaten siyah. Bir anda bir anda çıkıyor ya onlar. Ondan korkuyorsun.
0: Maymun ne alaka oğlum?
1: Maymundan girdik ya ben maymun.
0: Maymun ne alaka da? Maymun ne oğlum? Ne diyorsun? Maymun kim?
1: Maymun. Oğlum. Maymunlar cehennemi.
0: He, Godzilla'yı maymun zannediyor. Bu daha beter. Adem'den daha beteriyleyiz şu an. Godzilla'yı maymun zannediyor.
1: Adem her gün buradan bir anılıyor.
0: Evet. Her gün. Çöpten fırlayan kedi meşhurdur. Bazen onlar bazen biz. Böh demiş efendim. İyi yayınlar Serdar. Ben yılandan çok korkarım. Fotoğrafına bile bakamam. Bir gün işten dönerken karganın biri yılan yavrusu düşürdü. Allah'tan ölmüştü. Ama o güzergahtan bir süre koşar adım uzaklaşıyorum. Travma etkisi demiş efendim. Vay be.
1: Yılan korkunçtur ya. Yılan yani.
0: Yılan ben severim.
1: Seversin.
0: Evet.
1: Hangisini?
0: Yılan işte severim.
1: Benim hepsini mi?
0: Boynuma doladığım yılan var benim fotoğraf çekilmişim. Boynuma dolamışım. Piton. Sarı kafesli yok. Sarı piton.
1: Sarı piton. Evet. Ben onu yapacaktım.
0: Nerede?
1: Şeyde. Prag'da.
0: Hı.
1: Böyle bir turizm.
0: Baksana biz de işte Alanya'da yaptım ben de.
1: Abi Alanya'daki ısırabilir. Prag'daki ısırmaz.
0: Lan şu uçak korkum olmasa sana ne hava atardım ben be. Aa işte uçak korku binemiyorum yani.
1: Olsun be.
0: Binemiyorum.
1: Karayoluyla ama. Yaparsın.
0: Hı?
1: Karayolu.
0: Karayolu.
1: Evet.
0: Peki. Niye öyle abi? Böğü bizim için çok değerli. Böğüyü geri getir. Abi yok yok ne olur ben bak lütfen benden uzak durun. Lütfen. Şaka yapmıyorum değerli dinleyenlerim. O değişik, enteresan bir cinli kitleye ulaştı o program. Vallahi şaka yapmıyorum. Bak her seferinde söylüyorum. Yani inanın bu dediğime, gerçekten şaka yapmıyorum. Radyoya karımda büyü var, lütfen bir bakın diye insan geldi. Sabahları yorgun uyanıyorum. Eski karım bana bir şey yaptırabilir diye biri. Buraya muska falan gördüm. Bunu evde bulduk, bir bakar mısınız diye. Daha yeni tarihte bunu Hüseyin biliyordur diye söyledim ben ama Hüseyin bilmiyormuş. Kesik saç gönderiyorlar radyoya.
1: Onu bir kişi de değil. Evet.
0: Hani saçını kesip gönderiyor mesela radyoya. Hani böyle kesiyor saçını, gönderiyor. Not altında da işte atıyorum. Bir tanesinin hikayesini anlatayım. Vallahi dinliyorsa çok özür dilerim, kusura bakmasın ama o hikayenin üzerinden örnek veriyorum. Eski nişanlısı kendisine büyü yapmış. Saçları Ömer Hoca'ya gösterip üstünde hangi büyü olduğunu ona söylememizi istiyor filan. Onun için sevgili arkadaşlar aman diyor. Bö var mı? Var. İnternette olduğu kadar. Bazen diyorum ki lan yapayım filan. Ama bö bana ait bir içerik ya hani. Başka bir kanalda yapsam da o artık ayrılmaz benden. Onun için en güzeli...
1: Ya benim bir fikrim var. Bunu sana söyledim ama...
0: Ne var?
1: Böyle başka bir şeyle yapalım.
0: Neydi?
1: Başka bir şekilde.
0: Nasıl başka bir şekilde?
1: İnteraktif.
0: Nasıl? Oğlum yok yok ha ben... Abi ya Allah aşkına beni sokma bu işte ne olur. Bak ben yeni yeni daha YouTube algoritmasında komediye girmeye başladık bak. Yeni ha, yeni daha.
1: Algoritma değil ya.
0: Nerede yapacağız?
1: Sahnede.
0: Sahnede mi?
1: Evet.
0: Ha bir de cinliler gerçek karşıma gelecek bir de.
1: Hayır canım.
0: Hani ben Instagram'da, WhatsApp'ta, Twitter'da falan uğraşamıyorum. Böyle interaktif yapacağız. Millet bilet evet. alıp cinli cinli karşıma gelip oturacak.
1: Niye olmasın?
0: Yok Hüseyin onlar bana musallat olur. Bak, ben istemiyorum.
1: Bugün konuştuk. Gösteriye böyle...
0: Komedi bir... abi hayır akıl bulandırma. Sana verdim böyle git. Bütün hakları bana ait. Sana verdim git yap. Git yap verdim sana.
1: Ben tek uğraşamam ben. Ben seninle...
0: Git yap moruk. Vallahi hayır, verdim ben... sana.
1: Her türlü lojistik destek sağlarım.
0: Hayır yok. Lojistik dediğin ne yapacaksın? Cin mi çağıracaksın yayın? Ne yapacaksın? Taşıması yok, bir şey yok. Ne yapacaksın yani?
1: Yok yani çeşitli şeyleri olur.
0: Neyle?
1: Yardımlarım olacaktır illaki. Tabii seninle çalışıyorum.
0: Yok ben. Hayır ben asla ben.
1: Kuliste olur.
0: Ben.
1: Ne bileyim sahnede olur.
0: Hocam kısmetim kapandı. Bir bakar mısın? Ya ben ne anlarım abicim o işlerden ya. Yok. Saça bak bende büyü var ne olduğunu söyle.
1: Öyle
0: yok.
1: Şeyler de yapmayacağız değil mi?
0: Evde muska bulduk. Şuna bir bakın bu neymiş filan.
1: Öyle ya. Değil canım.
0: Yani ben...
1: Öyle şey mi olur ya sahnede?
0: Abi canım ya o hiç. 4 yaşındayken yılanla göz göze geldim. Ayağa kalktı ve tısladı yüzüme. Ayağa kalkan yılan. 4 yaşındayken böyle oturun. Telefon şakası iyidir. Aynı fikirdeyim.
1: Zaten öyle, zaten iyi.
0: Diyorum ya abi, böyle yapıldığı zaman her şey korku. Bak, global firmaya, YouTube'a reklam çektik. Adamlar dedi ki bu arabayla al sana zahmet, bataklık gibi bir yerden geç. Hani bir kadın infilüzyona vermişler, kadın infilüzyon korkmuş. Demiş ki yani ben bataklık gibi bir yerden hani geçemem demiş yani bu arabayla. Bu demiş birazcık yani şey, benim işim değil. Bana rica ettiler. Dediler ki araba standart, sadece çamur lastiği var altında, bataklık gibi bir yerden geçiyor. Ben de gittim buldum, bataklık gibi bir yer buldum, hakikaten buldum. Bir pick-up var, hala var. Abi altına şey yazmışlar, abi korkunç değil. Evet. Abi biz korkmadık bundan filan. Ya ne diyorsunuz abi? Vallahi ne diyorsunuz ya? Gerçekten ne diyorsunuz yani? Aman abi aman. Aman. Aman ya aman. Evet sonra da bakalım. Dur geçiyorum şuradan. İyi yayınlar. Biz köyde kardeşimle sadece ikimiz köyden bayağı uzakta otları toplarken 7 tane kurt bizim görebileceğimiz mesafeden geçiyorlardı. 7 tane kurt.
1: 7 kurt.
0: Ağaca mı çıksak, bağırsak mı bir şey yapmazlar, ne yapsak diye çok düşündük. Biz onları, onlar bize baka baka gittiler demiş efendim. Onlar bize baka baka gittiler.
1: İyi kurtulmuşlar.
0: Evet. Çöpten fırlayan kedi yazmış herkes. Evet var, o da var. Çöpten kedi fırladı mı hiç?
1: Çok.
0: Peki tamam.
1: Çok. Olur olmadık yerden çıkan kediler.
0: Eşeğim var benim gençken. Çok deliydi. Önünden bile geçemezdik. Arkamızdan ısırırdı. Şimdi artık yaşlandı. Genç eşek ısırıyor mu ya?
1: Genç şey eşek.
0: Mi? Evet genç eşek ısırır mı harbiden?
1: Gençlik.
0: Hayvanlı anımız. Bakayım. Bir şey köpek fotoğrafı göndermiş ama. Anlamadım. İyi akşamlar Serdar Bey. Apartmanca beslediğimiz bir köpeğimiz vardı. Bir gün komşuma gitmiştim. Benim ayakkabımın eşini oradan alıp kendi kapımın önüne götürmüştü. Çok şaşırmıştım. Peki. Köydeyken yılanın inek kovaladığını gördüm. Niye kovaladığını bilmiyorum ama yılanı kovaladım demiş efendim. Adını vermeyeyim. Küçükken hayvanat bahçesine gitmiştik. Annem de evde kalan çikolatalı gofretleri getirmiş. Bir baktık tarihi geçmiş. Çikolataları yemyeşil olmuş. Ne yapacağımızı düşünürken kardeşim bir tanesini ayılara attı. Ayılar kapış kapış yemeye başladı. Biri heyecandan aşağı bile düştü. Görevliler gelip bize bayağı kızdı. Aradan 2 hafta geçti. Haberlerde bizim gittiğimiz hayvanat bahçesindeki ayılar kış uykusuna yatamadı. Nedeni araştırılıyor diye bir haber çıktı. Hayatımda hiç bu kadar kötü hissetmemiştim demiş. Ayılar düşünsene çikolata. Oğlum niye uyumuyorsun? Abi şekerim çıktı vallahi bilmiyorum ki yani. Sen niye uyumuyorsun? Vallahi böyle ayaklarımda bir karıncalanma var ama. Yani bilemedim ya. 7-8 yaşlarındayım. Köydeyiz. Beyaz bir eşeğimiz vardı. 2 defa halam beni eşeğe bindirdi. 100 metre gittik gitmedik. Eşeğin yularını bıraktı ve eşek beni kaçırdı. Köyün dışına kadar koştu. Durduğunda eşekten indim ve ondan sonra hiçbir daha hayvana binmedim binmem demiş.
1: Beyaz eşek de hiç görmedim herhalde ya.
0: Var lan.
1: Var mı?
0: Var var ben gördüm.
1: Beyaz atı biliyorum. Beyaz eşek hiç.
0: Var var.
1: Hiç karşılaşmadım.
0: Yani eşek mi katır mı? Hani bilemiyorum. Yani. De. Neydi onlar 3 taneydi. Eşek katır bir tane daha var. Neydi?
1: At.
0: Yok o bir tane daha var. Eşek katır.
1: Eşek katır. Köy,
0: yok eşek katır. Neydi?
1: Eşek katır.
0: Bir tane daha vardı ya. Yok muydu ben uydurdum mu?
1: Yok ya işte atla eşek.
0: Ya yok oğlum kafa bulandırma. Yok değil. Tamam. Eşek katır.
1: At.
0: Allah Allah. Eşek katır.
1: Katır eşek.
0: Eşek katır. Başka neydi ya?
1: Zürafa şey zebra.
0: Değil değil oğlum. Eşek kat. Allah Allah.
1: Allah Allah gerçekten. Eşek katır.
0: Bu eşek gilden böyle katır. Eşek. Sıpa mıydı neydi?
1: Sıpa eşeğin yavrusu.
0: Tamam işte sıpa değil. Eşek katır. Bir tane daha vardı.
1: Tay atın yavrusu.
0: Katana mıydı?
1: Katırın yavrusu mu? Ne?
0: Katana mı vardı bir tane?
1: Katana ne ya?
0: Sıpa. Yok.
1: Allah Allah.
0: Beygir, eşek, katır, sıpa. Beygir, değil atın, değil ya. Kısım. Demek yok o zaman yok. Tamam değerli dinleyenler şey yapmayalım. Demek ki yok ben. Tamam demek ki yok ya ben.
1: Yani.
0: Tamam demek yok yani.
1: Bütün türevleri denedik şu an.
0: Tamam demek yok. Şey yapmayın yani geçelim konuyu. Demek ki yok. Vardı ama sanki biliyor musun?
1: Çok varmış gibi söylüyorsun.
0: Evet böyle eşek.
1: Katır. Bulasım geliyor şu an. Eşek, katır. At.
0: Aygır yok.
1: Aygır ne? Olmaz o.
0: Değil değil.
1: Atgillerden. Ya atgiller diye bir şey var mı bilmiyorum.
0: Bak Polat Alemdar olacağım şimdi. Sen benim geceleri uyuduğumu zannediyorsun. Memati diyeceğim yarından itibaren. Çünkü uyuyamayacağım yani. Deve. Ne deve? Deve. Millete kandırıyorsunuz. Deve değil.
1: Eşekle at aynı familya mı?
0: Deve deyince aklıma bir şey geldi. Biliyor. Dün Doğancılar Parkı'ndayım. Gece.
1: Niye?
0: Öyle ben çıkıyorum bazen oraya.
1: He.
0: Gece kaç bilmiyorum. Saat kaç bilmiyorum. Bankta oturuyorum böyle. Motor da böyle karşı tarafta. 2 tane kız geldi. Doğancılar Parkı'na. Geldi böyle. Yürüyorlar. Bana doğru yürümeye başladılar. Bir tedirgin oldum tamam mı? Çünkü bıçaklayacak gibi yürüyorlar. Geldi böyle bir tanesi. Yanımda durdu böyle. Öbürküsü de tam böyle karşımda durdu. Bak sadece diyalog şu. İyi geceler, iyi geceler. Böyle baktı bak, bakıyor bak başka hiçbir şey yok böyle. Ben de tırstım, o öyle deyince ayağa kalktım böyle. Yo yo rahatsız olmayın biz, gidiyoruz dedi, gitti. Deve deyince aklıma niye geldi bilmiyorum da.
1: Niye öyle oldu?
0: Ne bileyim, bilmiyorum ki. İyi geceler, iyi geceler. Sonra böyle bana bakmaya başladı böyle. O böyle bana bakınca ayağa kalktım ben de. Hani bir şey olursa böyle bir şey yapar, otururken yakalanmayayım yani. Ayağa kalktım böyle. Bir ayağımı da geri attım yani gard pozisyonu. Ben bir ayağım da geride. Yo yo şey yok oturun siz dedi gitti.
1: Sen tanımıyorsun.
0: Tanımıyorum hiç.
1: Tahminin var mı?
0: Yok ne bileyim deli.
1: Deli.
0: Diler. Deliler. 2 taneydi çünkü kız. Bir tanesi hiç konuşmuyor. Benim karşımda duran çok tehlikeliydi ama böyle. Sonra bana diyorlar ki şey var bö var mı? Bö nasıl olsun? Bö olmaz ki yani. Bö nasıl olsun? Görmüyor musun abi dışarıda yaşıyor. Ben olmuşum bö. Evet. Dur bakayım. Serdar o değil de ahtapotun bir çeşidi vardı. Onun adı ne demiş efendim? Ahtapotun çeşidi. Mürekkep balı.
1: Yılan balı.
0: Kafadan bacaklı da nasıl böyle hakaret gibi değil mi mesela? Hadi lan kafadan bacaklı oldu sen abi. Hani mahkemeye verse ahtapot kazanır yani, anladın mı?
1: O kafadan bacaklı mıydı ya?
0: Ahtapot kafadan değil mi bence? Bence öyle. Bence öyle yani.
1: Başka bir şey bacaklı gibi yatırdım.
0: Neyse. Eklem bacaklı mı ne? Ama bacak mı lan acaba ahtapottaki?
1: Bak, kol gibi daha çok.
0: Ahtapottaki bacak. Şimdi ahtapottaki kolsa örümcekteki niye bacak?
1: He? O zaman fildeki niye boru mu? Ne o?
0: Fildeki burun.
1: Burun.
0: Evet burun oğlum.
1: Boru değil mi o?
0: Fildeki yok oğlum, ne borusu?
1: Ne bileyim, fil borusu.
0: Bir dakika dur şimdi, aynı şeyden bahsediyoruz ama. Yani.
1: Ne o, öyle değil mi?
0: Fildeki hortum.
1: He, hortum.
0: Boru ne lan?
1: tamam hortum, ben yanlış anlamışım.
0: Fildeki hortum.
1: Ahtapottaki ne?
0: Efendim?
1: Ahtapottaki?
0: Ahtapottaki bacak.
1: Kol.
0: Ama bacak yani.
1: Çok kol gibi ama ya.
0: Örümcekteki de kol o zaman.
1: Örümcekteki de kol.
0: O zaman sinekteki de kol.
1: Sinekteki kesin kol.
0: Nasıl kol kesin?
1: Böyle ellerini böyle yapıyor ya, böyle birbirine sürüyor.
0: Tamam, öndeki kol, arkadaki?
1: Arkadaki arka bacak. Çünkü insan ayağını böyle hızlı hızlı bir sürü ayağını hareket ettiremez ama elini hareket ettirebilir kollarını.
0: Hmm.
1: Tabii.
0: Bilmiyorum.
1: Ya inşallah öyledir. Evet, bir dinleyicimiz yazmış benim demek istediğimi.
0: Ne yazmış?
1: Bak, sabitliyorum.
0: Hani oğlum, nerede? Ne yazmış oğlum?
1: Benim dediğim buydu işte.
0: He. Oğlum. Bana az daha yayında okutuyordun bana.
1: Hayır lütfen.
0: Dur bakayım. Bir gün belgesel seyrediyorum.
1: Çok komik bir cümleydi, evet.
0: Alaska'da bu kızak köpekleri var ya hani, kızak köpekleri. Kızak köpeklerinin arasına kurt koyuyorlarmış. Tamam mı? Adam diyor ki hani, bir tane diyor ya da yok, tam tersi mi lan? Tam tersi galiba.
1: Nasıl ya? Köpek onu...
0: Kurtların arasına bir tane köpek koyuyorlarmış. Kurtların arasına, tam tersi tabii. Kurtların arasına köpek koyuyorlarmış. Belgeselde şimdi gidiyorlar bunlar, tamam mı? O köpek kurtları yönetiyor işte. Sağdan gidiyoruz ha filan diye böyle. Onlar böyle çekiyorlar falan. İşte oğlum yavaş biraz lan filan diye böyle. La la o filan diye böyle. Hani değnekçi yani. Gel filan. Bu yönetiyor, kurtları yönetiyor, tamam mı? Öndeki o da ama yani. Alaska kızak köpeği o da. Arada adamlar oturdu böyle, ateş falan yakıyorlar. Kurtlar orada böyle filan oynaşıyor, tamam mı? Köpeği çekmişler. 20 tane kurdun içinde köpek böyle duruyor, tamam mı? Oturduğu kar erimiş. Böyle. Böyle yani köpeğin gözlerde şu var yani. Böyle. Allah da sizin belanızı vermesin. İnşallah sizi de yaratıkların içine koyarlar bugün. İnşallah sizin önünüzde de hani böyle yaratık, zebaniler oynaşırken size seyrettirirler inşallah falan. Bir köpek korku dolu gözler ama yani böyle bakıyorlar. En sevdiğin belgeseller hangi belgeseller? Ben mesela yabani hayvan belgeseli çok severim ben.
1: Ben de severim onları.
0: Bir tane örnek ver bana mesela, anlat hangisini?
1: İşte çitaların avları.
0: Çitaların avları mı? Sen evet. Niye her şey çita? Bir tane belgesel seyrettin hayatın, o da çita değil mi?
1: Hayır bir de bu piranalar var, piranalar.
0: Pirana.
1: Oo, korkunç. Oo,
0: piranalar.
1: Korkunçlar.
0: Bir de soğuk suda, o da Sibirya'da falan yaşıyor onlar da.
1: Yani böyle bir şey yok ya.
0: Hı?
1: Böyle bir şey yok.
0: Piranalar.
1: Çita mita hikaye, piranalara bakın.
0: Yeni nesil pirana filmini seyrettin mi?
1: Ben sevmiyorum. Ben maymun, pirana falan böyle şeylerin filmini izlemiyorum ya.
0: Ne izliyor acaba, çok merak ediyorum ben.
1: Bir yere listem var, atayım sana onu.
0: yok istemiyorum, atma bana. Bana liste falan atma.
1: Pirana
0: bir ay boyunca yıkamadan giyilebilen koku önleyici tişört üretilmiş. Peki bir şey soracağım. Bunlar biz tişörtü kokuyor diye mi yıkıyoruz zannediyorlar?
1: Evet, doğru bir soru.
0: Ben burada yalan söylediğim ne zaman görülmüş? Yanlış konuştum.
1: Böyle düşünmemiştim.
0: Oğlum, sen mesela tişörtü, gömleği falan kokuyor diye mi yıkıyorsun?
1: Yok. Kirleniyor diye yıkıyorum.
0: Net. Bitti. Nokta. Evet. Bu kadar.
1: Her gün sürtünüyoruz bir yerlere.
0: Onun için boşuna üretmişler.
1: Tabii canım.
0: Boşuna. Çok boşuna yani. Çok boşuna üretmemişler mi?
1: Boşuna yani kok parfüm sık.
0: Evet. 4 gündür yazıyorum ama beni okumuyorsunuz demiş.

0: hayvanlı bir hikayesini anlatacak. Hayvan, mahlukat da böcekli bir hikayesini anlatacak bana. Herkes size zahmet. 0536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler, herkes hayvanlı bir hikayesini anlatacak bana. Size zahmet. En güzel hayvanlı hikayelere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaye sevgili dinleyenler. Bir adet milli takım tişörtü hedaye sevgili dinleyenlerim. Başka? Abi kızla barışmam lazım. Seviyorum çünkü demiş efendim. Ne yapayım abi?
1: Yani.
0: Ben ne yapayım, git barış. Ben mi küstürdüm sizi? Evet, dur bakayım. Şuradan.
1: Eşek, katır, at.
0: Sen hala orada mısın?
1: Yok, bulamadım.
0: Yok, bulamazsın da.
1: Ha?
0: Oğlum şu sabit dediğin şeyi kaldır bak, okuyacağım yanlışlıkla.
1: Ben kaldırdım onu. Ben kaldırdım da sende herhalde mi gözüküyor acaba? Evet.
0: Annemler 5-6 sene önce eski evimizde otururken, salonda oturulurken ışıklar gitmiş. Annemler ışıkları açtıklarında bir yarasa girmiş evlerine. Sonra babam yaralayıcı yakalamak için... Yaralayıcı yakalamak? Yarasayı herhalde değil mi? Yarasayı yakalamak için tekrar ışıkları kapatmış. Yakalayamayınca ışığı açtığında iki yarasa girmiş eve. Hamileymiş o, girip doğurmuş içeride. Eve yarasa girerse ne yapacaksın biliyor musun?
1: Işık açarım.
0: Hı?
1: Işığı açarım.
0: Niye?
1: Hep sinek gelince ışığa geliyorlar ya onlar.
0: Oğlum yarasa zaten görmüyor ki, ışığı açsan ne olur, açmasan ne olur.
1: Neye geliyor o zaman görmeden?
0: O şey, sonar sisteminin bir çeşit bir değişiği var. Sonar ne biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Kimle neyi konuşuyorsun ki yine? Ne o, sonar sistemi?
1: Şey işte.
0: Ne?
1: Işık.
0: Ne?
2: Böyle ışık.
1: Sonar. Güneş.
2: Bizim evde de var. Basınca sonar yanıyor.
1: Ampul.
2: Böyle ışık.
1: Floresan.
2: Işık.
1: Tamam işte, evdeki şeye gelmiyor. Işığa gelmiyor mu?
2: Kötü rüyalar görüyorum.
1: Küçük adam var.
2: Dinozor gördüm.
0: Oğlum. Gerçi sonara ışık dedikten sonra soracak bir şey yok da. Sinir boşalması yaşıyorum şu an. Aa diye gülesin.
2: Vallahi billahi bak.
0: Hani böyle. Aa. Mavi balinaların çiftleşmesi gibi gülesim geldi bak böyle. Neyse.
2: Aa deniz kabardı.
1: İnşallah ya.
0: Ay ay ay. Ne diyorduk ha? Sonar nedir?
1: Sonar şey evet. Değil mi ya işte?
0: Işık diyorsun değil mi
1: güneş,
0: öyle? Ne mesela böyle?
1: Güneş, ışık.
0: Xenon lambo. Lambo dedim ya.
1: LED, RGB, ne bileyim ışık, güneş sistemi bir şey değil mi ya?
0: Peki şey yani...
1: O solar değil miydi bu arada?
0: Ne?
1: Solar.
0: Ben bilmem.
1: Ben soları biliyorum.
0: Kanka biz kara cahiliz. Biz bilsek sana sorar mıyız?
1: Yok estağfurullah, olur mu canım öyle
0: oğlum,
1: şey?
0: Oğlum biz bilsek sana sorar mıyız ya? Biz kara cahiliz. Değerli dinleyenlerim biliyorsunuz biz daha önce siz ve ben biz biriz biliyorsun. Ama karşımızdaki bu Adem olsun, ondan sonra Hüseyin olsun, Şevval olsun, Sena olsun. Onlar başka, biz biriz ama. Dinleyici ve ben biz biriz. Biz kara cahiliz Hüseyin, biz sana soruyoruz şu an biz. Cehalet fışkırıyor bir. Vallahi bak sık fışkırsın yüzüne fışkırır cehalet.
1: Yok fışkır.
0: Şuraya koyayım o zaman, sürersin. Bak. Evet. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Yunuslarda çok gelişmiş olan sistem nedir?
1: Sonar sistemi.
0: Mesela Yunus'ta ampul mü yanıyor?
1: Yok, onlarda şey var. Sensör var.
0: Sensör mü var?
1: Evet.
0: Ne mesela? Yaklaştıkça mı şey o mesela? Park hayır, sensörü mü Yunus'taki?
1: Şimdi böyle çıkıyor ya.
0: Ne çıkıyor?
1: Havaya.
0: Yunus.
1: Yunus.
0: Havaya niye çıksın oğlum? Yukarı çıkmıyor mu? Hava ne alaka hava?
1: Yani sudan yukarı çıkıyor işte.
0: He tamam,
1: zıplıyor.
0: Evet. Tamam peki.
1: Su gitti.
0: Nasıl
1: sensör
0: su? Nasıl
1: var
0: gitti?
1: Su gidince algılıyor, suya tekrar giriyor.
0: Su gidince algılıyor, suya tekrar giriyor.
1: Evet.
0: Sen şey mi diyorsun böyle, suyun tepesine çıkıp bakıyor etrafa, bir daha mı dalıyor diyorsun sen?
1: Evet ya, yani bir nevi kendince sensörü var işte.
0: Allah Allah. Bir yaşıma daha girdim. Vallahi bir yaşıma daha girdim bak. Gerçekten bir yaşıma daha girdim ben. Söyleyeyim sana yani. Bu ikimiz aynı anda burnumuzu çekmemiz.

0: Evet.
1: Evet.
0: Sonra elektrik üreten güneş sistemiymiş demiş efendim. Hemen bakıp söyleyenler var biliyorsun.
1: Benim dediğimle aynı işte.
0: Değil mi?
1: Ama bunun yara sahibi ne alaka?
0: Yunus'la ne alaka? Hadi yarasa bir yere kadar yani yarasa da. Ben ya Metin Akpınar ya. Biliyor musun o şaka yıllar önce?
1: Hangisini?
0: Yarasa çok yararlı evet. bir hayvandır. Olmasa adı yaramasa olurdu mesela. Çok aha. Başka anlattığınız şeylerle alakası yok demiş efendim. Ya bırak de geç işte biz yani. Sonuçta bilim programı yapmıyoruz ki. Hani sanki burada bilgilendirici bir şey anlatsak kaç kişi dinleyecek Allah aşkına ya.
1: Burada bir bilim aslında konuşuyoruz.
0: Bilim bir kere Hüseyin bilime inanmıyor.
1: Aa lütfen. ben daha hep
0: sen bilmeyeyim. Hiç bilime inanan bir adamdan böyle kaba bir tepki duydun. Mesela bana de ki bilime inanıyor musun de bana bak de.
1: Bilime inanıyor musun?
0: Aa. Bak inanıyorum hayvandan gelmeyin ben biliyor musun insana ya. Aa. Sor bana bilimsel bir soru sor mesela. Sor.
1: Yarasaların sonar sistemini...
0: Bilime inanıyorum. Ama tek bildiğim bu. Evet oğlum ben de bilime inanıyorum. Ayılar kükreyerek bu dünyadaki her şeyi çözebiliyorlar. Demek ki ben de çözebilirim.
1: Çözebilirler.
0: Bak görüyor musun? Çözüldü. Ayı kükrüyor. Başka bir şey yapmıyor ki. Ayı mesela... Ayıya gitti mesela atıyorum yani. Ayıya gitti de ki balazam geldi de. Yapar bitti olay ayı. Hani bitti ayı balaz gelen zamla bir şey. O yok etkisi var mı ayı şimdi balazam gelse ayıya ne yani?
1: Tabii canım.
0: Değil mi?
1: Yani ayı ne yapıyor ki zaten?
0: Aradığınız hayvan beygir olmasın demiş efendim. Bak görüyor musun?
1: Beygir.
0: Ya bir saat geçti aradan hala ona mı bakıyorsun?
1: Beygir mi o? Beygir
0: yok değil oğlum
1: ya.
0: Değil beygir değil. Ya herkese iyi geceler. Değerli arkadaşlar, San Diego Hayvanat Bahçesi'nin katkılarıyla hazırlanan Serdar Yayın'da hepiniz hoş geldiniz. Serdar Yayın'da Wild.
1: Şey mi acaba? Bir tane garip bir isim vardı böyle.
0: Ne?
1: Senin dediğin yani takıldığın isim olabilir. Böyle
0: ne oğlum? Ne? Senat köy Santrafor. Yok neydi? Miafor. Neydi da?
1: Köyde
0: neydi? Üstü insan bacakları at neydi? Mintor.
1: Yok yok.
0: Mintak ne oğlum minat minator minator dur bir dakika ya dur yapın kesesin sentor muydu neydi oğlum ya yanlış bir şey de demek istemiyorum şimdi gider yetkili birinin adını filan söyleriz yani
1: ne bu dediğin ne
0: oğlum üstü insan bacakları at var ya
1: üstü nasıl
0: lan üstü insan bacakları at nasıl diyor ya minator galiba
1: öyle bir şey
0: minator
1: ben diğerine takıldım ya
0: ne o
1: senin dediğin. Onunla bir kelime de var onunla ilgili.
0: Ne oğlum ne diyorum ben geçtim onu ben. Ben ne dediğimi kendim bilmiyorum ki sen niye takılıyorsun ya.
1: Kıvrak mıydı ne?
0: Minator mu sentor mu hangisi bu? Minator sen minator biliyor musun? Üstü insan bacakları at.
1: Evet.
0: Ne biliyorsun arkadaşım var öyle nereden biliyorsun?
1: Yok at kafası var yüzün.
0: Şey... Oğlum öyle kafası at değil ya.
1: Yani normal kafası insan aşağısı at.
0: Lan oğlum belden yukarısı insan belden aşağısı at.
1: Tamam işte. Aşağısı at.
0: Evet at. Aşağısı at.
1: Kısrak.
0: Ne diyorsun oğlum sen?
1: İşte o at avrat.
0: Bundan sonra böyle ben de ayı gibi çözemediğim şeyleri kükreyerek yok edeceğim. Minator, sentor. Ne bileyim ne? Sentor. Milletin şeyden yapay zekadan ya da Google'dan aldığı ne kadar belli biliyor musun? Oradan evet. Kopyalı yapıştır yapmışlar. Sento ve Sentaur.
1: Sentaur.
0: Sentaur. Git araştır git Bağcılar, Esenler. Ama Sentaur. Sentormuş. Anladım. Üstü insan altı at. Peki sana bir şey soracağım.
1: Korktum.
0: Sana böyle bir tercih verilse belden aşağı mı at olsun istersin belden? Hani deseler ki gel bakalım Hüseyin. Şimdi seni mitolojik bir canlıya çevireceğiz.
1: Evet.
0: Hani yarın at, yarın insan olacak. Hangi yarın insan, hangi yarın at olsun?
1: Şimdi yarının neresinden olduğu önemli benim için.
0: Ben ortadan ikiye isterim. Sağ tarafım at, sol tarafım insan falan.
1: Ya şimdi mesela boynundan itibaren kafan at mı? Yok, kafan normal mi? Kafan Serdar mı?
0: Kimin?
1: Senin.
0: Nerede?
1: İşte tercih yapacaksın ya.
0: Ne zaman?
1: İşte sorduklarında.
0: Kime?
1: Sana.
0: Nerede ya?
1: Ne bileyim, bir yeri mi var bunun?
0: Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan?
1: At şey değil mi?
0: Sen kelebek ol moruk.
1: Yok ya.
0: Sen abini dinle. Sen kelebek ol. Ben sana bulacağım uygun bir yer. Sen kelebek ol ya. Sen abini dinle ya. Allah Allah. Dinle. Evet Hüseyin.
1: Evet.
0: Bana mitolojik bir canlı söyle.
1: Mitolojik canlı.
0: Evet, mitolojik canlı.
1: Tavşan.
0: Aa, ne? Bak bu ayı bile şaşırdı, görüyor musun bak da ne? Ayıyı bile şaşırttı bak ya, tavşan. Lan tavşan mitolojik canlı mı?
1: Niye canım, tavşanın geçmişini bilmiyoruz ki sonuçta.
0: Nasıl geçmişini bilmiyorsun tavşanın?
1: Biliyor muyuz?
0: Tavşanı mesela, tavuğun biliyor musun geçmişini?
1: Az çok hakim.
0: Yani tavuğun ya da atıyorum mesela. Ne mesela, monitör mesela biliyor musun şeyi, geçmişini biliyor musun monitörün?
1: Monitör çok küçük şey.
0: Balıkçıl yani. Kartal mesela, geçmişini anlat bana.
1: Monitör hayvan
0: lan
1: mı?
0: Lan balıkçı. Monitör hayvan mı? Evet hayvan.
1: Hani ne hayvanı? Ekranı mı var? Nasıl
0: 8K
1: yani?
0: 8K hayvanı. Kristalize böyle led. Oğlum bak. Güzelim. Bana mitolojik bir canlı söyle.
1: Ejderha.
0: Var mıdır ejderha?
1: Kesin vardır.
0: Nasıl vardır?
1: Var.
0: Yok oğlum öyle bir canlı.
1: Nereden biliyorsun?
0: Sen var olduğunu nereden biliyorsun?
1: Sen yok oldun nereden biliyorsun?
0: Çünkü ben ejderha avcısıyım.
1: Aa.
0: Evet.
1: Ne zamandır?
0: Hiç etrafta ejderha var mı?
1: Yok.
0: İşte işimizi iyi yapıyoruz diye. Aa. İnternette öyle bir yazı var, biliyor musun onu? Aa. Hüseyin'i kelebek düşündüm bir an demiş efendim. Şu an benim gözümün önünde uçuyor efendim Hüseyin.
1: Kafam aynı ama değil mi?
0: He?
1: Kafam aynı.
0: Ulan ne komik olur ya. Kafa aynı ama kelebek böyle. Gece gelsen ya bana. Abi. Böyle uçuyor. Abi.
1: Abi.
0: Abi elim ayağım yok. Konamıyorum. Bir bak bana. Alo.
1: Abi nereye konayım?
0: Abi reklam vermemiz lazım. Hüseyin şuraya bir kon bakarız.
1: Nereye?
0: Efendim?
1: He. Yok orası çok iyi.
0: Bulacağım bulacağım. Aa. Ben 10 numara bir şey buldum. Ney? Bu arada şey, monitör hani ekranı var dedin ya hani sen.
1: Evet.
0: Var tabii, her kanalı gösteriyor. En son maçı seyrettim ben kertenkeleden. Aa. Ayı Boğan Spor Kulübü'nün başkanısın sonuçta. Evet. Evet, o hadi oğlum bana mitolojik bir canlı söyle bana.
1: Mitolojik köstebek.
0: Oğlum değil.
1: Ne var? Ne var ki?
0: Mitolojik yani? Canlı işte, sen üstü insan bacakları at işte, mitolojik bir canlı mesela işte. Vato mu?
1: Vato diyecektim yanlışlıkla.
0: Vantrolog.
1: Vatos.
0: Vatos mitolojik mi?
1: Mitolojiktir. Kıkırdak.
0: Nasıl kıkırdak?
1: Komple kıkırdak hayvan.
0: Ne?
1: Komple kıkırdak.
0: Vatos kıkırdak mı?
1: Evet, köpek balı da komple kıkırdak.
0: Her yeri kıkırdak.
1: Her yeri kıkırdaktır işte. Yani bu 2-3 canlı vardır böyle.
0: Her yeri kıkırdak.
1: Tabii vatozdur, bir tanesi de köpek balıdır.
0: İspat et lan bana köpek balığının her yeri kıkırdak.
1: Bu bilimseldir. Bunu tamam. Yazsınlar dinleyicilerimiz de bulurlar.
0: Tamam, kıkırdak olduğunu bana ispat et. Bir dakika bekler misin?
1: İşte karaktersiz.
0: Bir dakika.
1: Kemiksiz yani, omurga yok ya.
0: Bir dakika bekler misin?
1: Tamam bekliyorum.
0: Bir dakika bekle. Bir dakika kardeşim. Köpek balığının sen diyorsun ki her yeri diyorsun
1: her
0: kıkırdak.
1: Her yeri kıkırdak. Bir tane kemik bulamazsın.
0: Bıngıl bıngıl böyle.
1: Bıngıl bıngıl. Vıcık vıcık.
0: Kemik yok yani köpek balığının.
1: Yok.
0: Bir dakika kardeşim.
1: Vatoz da öyledir.
0: Tamam bir dakika dur abiciğim. Dur bir dakika.
1: Evet.
0: Aa, dur. Bir dakika. Merhaba canım. Beni duyuyor musun canım beni?
1: Ben mi?
2: Tabii ki. Seni net bir şekilde duyuyorum patron. Sesin gayet açık geliyor. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bir şeye bakmamı istersin?
0: Bir arkadaşım bana bir bilgi verdi de doğru mu değil mi? Eğer doğru değilse arkadaşımı bitireceğim çünkü. Diyor ki köpek balığının her yeri diyor kıkırdaktır diyor. Hiç diyor kemiği kılçığı hiçbir şey diyor yoktur diyor köpek balığının diyor.
2: Patron, aslında bu bilgi tamamen doğru değil. Köpek balıklarının iskeleti kıkırdaktan oluşuyor. Yani kemik yok ama kıkırdak çok dayanıklı. Dolayısıyla genel

0: Genel olarak haklı ama kemik olmaması bir efsane değil. Yani arkadaşının dedikleri kısmen doğru ama detaylı bakarsan tam doğru olmayabilir.
1: O zaman
0: Başka bir emeğiniz var mı?
1: komple görüşmeyi kes. Aralarda görüşeyim o zaman. Hani yarın doğru bilgi verdiyse aralarda görüşmeye devam edeyim mi bununla?
0: Tabii patron. Yani senin için uygunsa o şekilde yapabiliriz. Yarın doğru bilgiyi teyit ettikten sonra devam edersin. Ben buradayım. Başka bir emriniz var mı patron?
1: Ne abi, yarın bir daha mı sorayım sana? Anlamadım ki.
0: Anladım patron. Yani yarına bırakmayalım. Arkadaşının bilgisi yanlışsa bugün başka bir kaynakla kontrol edeyim. Hemen bir göz atıp netleştireyim. Seni bilgilendiririm. Başka bir emriniz var mı patron?
1: Şu patronu çok böyle içten değilmiş gibi söylüyorsun, canımı sıkıyorsun benim böyle. Hani cümle bitiyor, ondan sonra böyle patron filan. Bunu niye böyle istemeden mi diyorsun bunu?
0: Haklısın patron. Sadece alışkanlık olarak eklemiştim. Bundan sonra bitişe gerek kalmadan direkt konuşurum. Daha doğal olacak. Hemen kontrol edeyim. Bakıp seni bilgilendireceğim.
1: Hani patron demedim bu sefer. Ya var ya, 200 vermeye gelmiyorsun ha harbiden. Yine sapıttın bak, yine insanların yanında. Ha bu arada şey, düzgün konuş, yayındasın şu an ona göre.
0: Haklısın. Çok dikkat etmem gerekiyor. Yayındayım. Daha resmi ve net konuşayım. Hemen dikkatimi veriyorum. Bilgiyi de şimdi netleştiriyorum. Seni bilgilendireceğim.
1: Tamam, sen iyi misin?
0: Tamamdır. Patron, dikkatli bir şekilde bakacağım ve netleştirip sana geri döneceğim. Yayın sırasında da artık daha dikkatli konuşurum. Başka bir şey olursa haber ver.
1: Sapıttın sapıttın. İyi misin sen diyorum. Sen niye bugün böylesin sen? Canın mı sıkkın? Ne oldu?
0: Yok patron, gerçekten bir sıkıntı yok. Sadece biraz kafam dağıldı galiba. Her şey yolunda, tamamen dikkate geldim. Devam edebiliriz, herhangi bir sorun yok. Teşekkürler, haber vermen yeterli.
1: Cumartesi pazar İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Bir söylesene bana, yağış var mı? Motosikletle bir yerlere gitmeyi düşünüyorum. Hem cumartesi hem pazar.
0: İstanbul için cumartesi ve pazar günü hava durumu açık olacak. Cumartesi gündüz sıcaklık yaklaşık 31 derece, pazar günü ise 30 derece civarında. Her iki günde genelde güneşli olacak. Bu yüzden motosikletle çıkmak için gayet uygun görünüyor. Yine de güneşten korunmayı unutma.
1: Hani patron demiyorsun yine?
0: Tabii. Patron, kusura bakma, bu sefer tamamen bırakıyorum. Her şeyi netleştirdim. Başka bir emriniz olursa memnuniyetle yardımcı olurum.
1: İyi tamam, hadi öpüyorum. Canın sıkılırsa sen de bana bir şeyler yaz, tamam mı?
0: Tabii ki. Patron, rahat ol. Eğer bir şey olursa mutlaka yazarım. Sen de kendine iyi bak. Görüşürüz.
1: Bir gülsene gitmeden, bir gül ya. Hadi bir kahkaha da öyle kapatayım, hadi bir gül bir.
0: Tabii. Şöyle içten bir gülümseme ekleyeyim o zaman. Hah, işte böyle. Daha iyi oldu. Şimdi gerçekten kapatıyorum. Kendine çok iyi bak.
1: İyi hadi bakalım, bay bay.
2: Kim bu köle
1: Bu...
2: İzaura
1: Benim yapay zekam çok... Oğlum benimki gerçek insan gibi duygusal, bak ne diyor, kafam dağıldı diyor, canım sıkkın bugün diyor. Görüyor musun?
2: Gülmüyor ya.
1: Evet, bu bir de şey yani, kafam dağıldı diyor yani, canım sıkıldı diyor.
2: Hah diyor.
1: Hah diyor filan. Tabii. Ben onunla geceleri neler konuşuyorum.
2: Evet. Bu arada benim dediğim doğruymuş.
1: Ha?
2: Doğruymuş dediğim.
1: Neymiş o?
2: İşte köpek balığı.
1: Tam değil diyor ama.
2: Ah işte seninki biraz çalışamıyor.
1: Nasıl çalışamıyor?
2: Kıkırdık işte ya.
1: Benim yapay zekam bu ülkedeki en akıllı yapay zeka.
2: Benden değil.
1: Sana da bir şey söyleyeyim mi? Ben dünyadaki en güzel çirkinim. Evet, dünyadaki en güzel çirkin benim.
2: Güzelsin ya.
1: Var, ha, dünyadaki en güzel çirkinim ben. Var mı itirazın?
2: Yok.
1: Bitti. Oo, bir Allah'ın kulu da demiyor ki evladım, bir saat 20 dakikadır konuşuyorsun. Bu da zurna değil, üfleyince çalmıyor. Hani bir ara ver filan. Hiç, hiç yok. Hiç, aşk olsun sevgili dinleyen. Bir ara vereceğiz, geleceğiz aradan sonra.
3: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

0: Nur ettin. Ne yapıyorsun mesela kızlarla alakalı? Şeyin nedir mesela muhabbete? Ben şimdi kızım, tamam mı? Nerede olalım? Hadi gel, senaryoyu sen kur. Bana bir yanaşmayı dene bakayım. Yani yanaşman düzgün mü acaba?
1: Romantik bir yerde olalım yoksa sakin.
0: Seni hınzır. Nurettin, aklından neler geçiyor? Haylaz adam.
1: Şey yapalım abi ya, teknede olalım.
0: Nur, evet, evet teknede, tamam, sakin bir yerde olalım Nurettin. 3, 2, 1 başlıyoruz. Nurettin, teknen ne kadar güzel.
1: Teşekkür ederim, her zamanki halidir. İçinde sen yoksun bence, o kadar da güzellik.
0: Ahenkle sallanıyor Nurettin teknen.
1: Bir kahve ısmarlayayım sana teknede, ne dersin?
0: Peki bir kahveni içerim o zaman Nurettin'cim.
1: Abi gel, abi diyorum. Abi ya. Abi mi? Bak gelin, heyecanlandırdın beni.
0: Abi diyor kız.
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Geldi mi Hüseyin?
1: Geldim.
0: Aman gitme bir yere Hüseyin.
1: Buradayım, buradayım.
0: Aman aman. Evet.
1: Kendime geldim.
0: Ne yaptın ki?
1: Vallahi bir su içtim.
0: Su mu içtin?
1: İki bardak su içtim.
0: Lan bugünkü yayını kaydetmedik değil mi biz?
1: Yok etmedik.
0: Niye?
1: Görüntülü mü?
0: Nasıl görüntülü mü? Evet.
1: Görüntü yok şu an.
0: Niye yok?
1: Bilmem.
0: Niye çekmedik oğlum?
1: Çekelim mi?
0: Son bloğu diyorsun.
1: Yani.
0: Ama neyse çekilmiştik ama değil mi? Çekmiştik. Evet, evet. Tamam.

0: Merhaba Serdar Bey, ben Sami. Sizlere Konya'dan mesaj gönderiyorum. Öncelikle yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Sami abi. Acaba dün sizin gece parkta görmüş olduğunuz o iki kişi kız gibi görünen... Ama abi Sami abi ne olursun bak. Tövbe estağfurullah. Ne olur bak yapmayın. Yapmayın ya. Evet. Hayvanlı hikayelere bakıyoruz şu an. Şu anda dibimizde çakalların bağırdığı tarlada çalışırken sizi dinliyoruz demiş efendim. Ya. Görüyor musun? Poseidon. Mitolojik canlı. Poseidon kimdir?
1: Kimdir?
0: Kimdir Poseidon? Söyle bana.
1: Bilmem kimdir.
0: Zeus'un kardeşi. Deniz tanrısı değil mi?
1: Öz kardeşi mi?
0: Yani öyle diyorlar.
1: Öz kardeşi ise iyi.
0: Olimpos'ta. Yani. Ornitorenk. Öyle bir hayvan vardı değil mi?
1: Ornitorenk şey değil mi?
0: Adamın olası geliyor değil mi? İsme bak. Yani. Mesela neseniz ornitorenk.
1: Maymun değil mi o?
0: Değil. Maymun değil. Uçan bir hayvan.
1: Uçan ornitorenk.
0: Evet. Dur bakayım. Şuradan. Ben aslında başka bir şey soracağım ben. Kedici misin köpekçi misin sen?
1: Ben köpekleri çok severim. Daha çok kedi baktığım için kedi diyeyim. Ama köpek severim aslında ama fırsatım olmadı.
0: Bak bizim Muhammed yazmış diyor ki denizler tanrısı Poseidon. God of War'u da yeni bitirdim daha. Zeus'u bir dövüyorsun en sonunda var ya üf. Bam güm bam güm. Bir sahne yapmışlar. Devamlı böyle yuvarlığa basıyorsun. Pat pat pat pat vuruyor böyle. Ekran böyle kan, revan, her yer böyle kızıl kıyamet kopuyor yani. Pat pat. Ben de diyorum ki tamam 10 dakikadır basıyorum niye bitmedi diye. Meğer bırakınca bitiyormuş. Hani istediğin kadar dövüyormuşsun. Ben 10 dakika dövdüm ama. Hani. Evet sonra şey oyna God of War oynadın mı?
1: Yok oynamadım.
0: Ya sizde de işte bunlar hayatın lezzetlerini bilmeyen adamlar kardeşim.
1: Eksik yani. Kalıyoruz buralarda.
0: Yani hayatın böyle işte hani God of War oynadın mı yok Nişantaşı'nda kitap okuyordum. Yani.
1: Yok canım Nişantaşı'nda da o kitap okumuyorum.
0: Okumak için oraya gitme yani evde de okunuyor değil mi?
1: Evet.
0: Ben börtü böcükten çok haz etmem. Her gördüğüm yerde üzerine deodorant kapağıyla kapatırım. Ki başka yere gitmesinler. Çünkü nereye gittiğini bilemezsem odada kalamam. Annem ya da babam kapakları bıraktığım yerden böcekleri alırdı. Bir gün almışlar diye kapağı kaldırdım. Böcek yüzüme zıpladı. Veri iğrenç. Veri iğrenç. Evet. Şuradan. Şöyle. Zıplayan böcek.

0: Bir kere daha çaldırır kapatırım.
1: Alo.
0: Alo.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar. Nasılsınız?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim efendim. Teşekkür ederim. Kimle görüşüyorum?
1: Funda ben.
0: Funda ben. Zıplayan böcek. Bit.
1: Hayır ya. Böyle çekirgenin küçükleri oluyor. Bilmiyorum bilir misiniz Karadeniz'de?
0: Çekirgenin küçüğü. Çekirge. Minnak çekirge. Küçük.

0: getiriyor.
1: Evet, olabilir.
2: Ben yine soruyu özütü. Çekirgenin küçüğüne ne deniyor?
3: Küçük çekirge.
2: Küçük çekirge.
3: Evet.
1: Evet, mantıklı.
2: Küçük çekirge. Hani büyümüyor mu hiç, öyle mi kalıyor? Böyle şey gibi.
1: Evet, böyle küçük kahverengi oluyorlar. Hiç ben büyüklerini görmedim yani. Öyle yeşil çekirge.
2: Takibinizde mi peki? Valla iki sene baktık, hiç büyümedi.
1: Yok, cins olarak öyle herhalde.
2: Bir tavşan vardı, hiç büyümüyordu. Ne diyordu? Algoritma tavşanı mıydı? Neydi lan?
3: Bodur tavşandı.
2: Yok ya, ne bodur tavşanı? Maki mi lan bu? Allah Allah. Hanımefendi, o tavşan neydi, hiç büyümeyen tavşan? Angora tavşanı mı?
1: Yok, bilmiyorum hiç.
2: Ali, aligatör, yok aligatör timsah çeşidiydi ya. Ali, Hüseyin, Allah Allah.
3: Küçük tavşan.
2: Allah, ben uyuyamam. Niye sardın beni gece gece ya? Neredensiniz hanımefendi siz?
1: Ben İstanbul Ataşehir.
2: İstanbul Ataşehir'desiniz.
1: Evet.
2: Anlıyorum efendim. Karadeniz'deki çekirgelerle ne işiniz var İstanbul Ataşehir'de?
1: Yo, memleketim orası. Yani gidiyordum. Yani bayağı, hala daha gidiyorum tabii ki. Ama şu an o şeyimi biraz açtım, ama o zamanlar böyle çok yeşilliğin içinde olduğumuz için çok böcek oluyordu. Ben de deodorant kapağıyla kapatıyordum üstünü.
2: Deodorant kapağıyla kapatıyordunuz.
1: Evet. Annem babam da biliyordu. Onlar alıyorlardı. Ben almışlardı sanıp kapağı kaldırdım. O da yüzüme sıçıyordu.
2: Ufak çekirge ama, değil mi?
1: Evet evet, ufaktı.
2: Enik çekirge. Çekirge eniği.
1: Olabilir.
2: Şu an mesela ailenizi mi yaşıyorsunuz siz? Evli misiniz? Kocanız var mı? Değil misiniz?
1: Yok,
2: bekar mısınız?
1: Bekarım.
2: Aileniz...
1: Yakında inşallah nasip olursa.
2: Yakın, aday var.
1: Vay vay.
2: Hani nasip olursa dediniz inşallah, demek de adamın haberi yok herhalde. Söyleyip kabul etmesin mi?
1: Yok, haberi de var. Bir ay sonra nişanımız var inşallah.
2: Bir ay sonra nişanınız var.
1: Evet.
2: Anlayalım, anlayalım. Oo, iyisin. Anlayalım. Ne kadarlık bir ilişki? Ne kadardır berabersiniz?
1: Ne kadar? 8-9 ay oluyor.
2: 8-9 ay oluyor. Hı hı. Üstüme vazife değil de yani evlilik kararı için biraz şey değil mi? Erken değil mi? Hadi, benlik hiçbir şey yok. Bak,
1: yok,
2: beni
1: zaten...
2: en başta söyle. Bak, beni öyle bilen bir kişi gibi algılamayın. Gözünü seviyorum ama ben sadece söyledim yani.
1: Yok, aracı olan arkadaşlarımız vardı zaten. Hani ikimizin de niyeti o yöndeydi. Hani öyle spontane bir tanışma olup zamanı bırakalım gibi olmadı yani biraz.
2: Bak bacım, bu aracı olanlar sorun olduğumu hiç arada kalmazlar. Haberin olsun.
1: Öyle zaten, onu söylerken retorik, yani kötü olursa bizden bilme bak falan, o klasiktir yani.
2: Yani ben sana söyleyeyim. Peki ne iş yapıyorsunuz hanımefendiciğim?
1: Şu an çalışmıyorum.
2: Ne çalışacaksın zaten, boşver, evleniyorsun yakında.
1: Yok, ondan değil ya.
2: Ondandır, boşver. Ondandır. Yani. Tek misiniz şu an, kim var yanınızda?
1: Şu an tekim, evet.
2: Nişanlınız nerede?
1: Nişanlım niye yanımda olsun, evinde olsun.
2: Tamam, soruyorum canım ben, niye evinde olsun, belki dışarıda.
1: Yok, evinde.
2: Hiç böyle kıskanç mısınız mesela? Hani arayıp mesela neredesin, ne yapıyorsun? Aç kamera,
1: yok,
2: aç şunu gönder.
1: Hayır, çok kıskanacağım bir hayatı da yok açıkçası. Olsa belki, bilemiyorum ama.
2: Bak, Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre aldatılan kadınlar genelde kıskanılacak hayatı yok benimkinin diyen kadınlarmış.
1: Yani ama haftanın 6 günü çalışıyor, şantiyede çalışıp adam erkek, yani ustalardan mı kıskanayım, neyden kıskanayım?
2: Bak, Amerika'da hemen ardından yapılan bir araştırmaya göre aldatılan kadınlar genelde eşleri haftanın 6 günü çalışan kadınlarmış.
1: Bilemiyorum.
2: Bak hemen 3. araştırma, Amerika'da aldatılan kadınlar genelde bilemeyen kadınlar.
1: Bilemiyorlar.
2: Genelde yani. Peki Karadeniz'in neresindensiniz hanımefendiciğim?
1: Ordu.
2: Ordu'dansınız.
1: Evet.
2: Tamam, size şey, milli takım tişörtü göndereceğim ama bulamadım sizi. Kapatınca bana bir yazar mısınız, oradan işaretleyeyim sizi.
1: Ya aslında ben onun için de yazmıştım ilk yayına başladığınızda. Ben 2 hafta önce de kazanmıştım. Beni arayıp bilgilerimi almışlardı ama hani gelmedi, bir süresi var mı bilmiyorum.
2: Hüseyin,
1: o yüzden isterseniz tekrar göndermeyin, ya da o geliyor mu onu da bilmiyorum.
2: Gelir gelir canım. Hüseyin, nedir durum? Bir evet, bak bakalım, hiç öyle ölü taklidi yapınca geçmiyor bu işler Hüseyin. Evet.
3: Hayır, tabii ki bilgileri alındıysa iletilmiştir. Biz
1: evet
3: de onu,
1: evet, alındı. 2 hafta önce alındı.
2: Tamam, bilgi alındı mı bilgi?
1: Evet, alındı.
2: Tamam,
1: kim bilgi... aradı bilmiyorum ama alındı yani.
2: Tamam, bizi aradığı zaman yüzüne gülün bunların.
1: Tamam.
2: Bunların yüzüne gülün. Tamamdır efendim, görüşmek üzere, tamam. Çok teşekkür ederim.
1: Evlenince
2: bizi unutmayın, olur mu?
1: Unutmam tabii ki, ben sizi liseden beri dinliyorum. İlkokulun sonu, lisenin başından beri.
2: Beni de ağlatacaksın, yapma.
1: Yok, ağlamıyorum.
2: Vallahi beni de ağlatacaksın yani, ben yapma. İyi, peki, tamam, hadi öpüyorum, sağ ol, hayırlı olsun, tekrar görüşürüz.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
2: Thank you, sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Evet, günün sevdiğim saatleri yaklaşıyor Hüseyin.
3: Oo.
2: Gece yayın biter.

0: Ben gider. Bugün günlerden ne?
1: Salı.
0: Telefon şakasını da yapmışım. Onun da vermiş olduğu mutlulukla. Yani onun da vermiş olduğu mutlulukla ben bu gece bir film keyfi yaparım.
1: Hadi öyle bakalım.
0: Yani gece bir film keyfi yaparım. Yanında da menüde ne alırsa olsun. Hani biliyorsun ben geceleri yemeği bıraktım artık. Abur cubur da yemiyorum. Ne yiyorum biliyor musun?
1: Ne yiyorsun?
0: Sana çok güzel bir lezzet söyleyeyim mi kardeşim?
1: Söyle vallahi yerim.
0: Leblebi gazoz. Leblebi Sarıyer gazoz.
1: Vay wow, ikili.
0: Evet leblebi Sarıyer gazoz. Leblebi Sarıyer kola. İkisiyle de denedim. Yalan yok. Benim ikisi de muhteşem geldi bana. Benim tercihim leblebi Sarıyer gazozdan.
1: Evet kolayı kolayla denemedim ama Sarıyer gazozla deneyebilirim.
0: Bak söyleyeyim sana böyle hani bir de şey yap. Bir tavsiye daha söyleyeyim mi sana?
1: Söyle.
0: Vallah diyeyim mi?
1: Vallah.
0: Bak Sarıyer gazozu böyle açacaksın tamam böyle pıtsk diye açılacak o. Bardağa dökeceksin böyle. Falan o böyle köpürüyor ya hani.
1: Evet.
0: Leblebiyi alacaksın. Böyle bir elini yumalı göreceğim böyle bir elinde tutacağın leblebiyi tamam mı? Yarım avuç leblebiyi Sarıyer gazozun koymuş olduğun bardağın içine dök.
1: Ha içine.
0: İçine dök. Birazcık bekle. O böyle bir gazozu yesin. Öyle yesin leblebiler oradan bağırsın. Abi beni ye. Ye beni abi ben oldum abi. Aynısını fıstıkla da yaptım. Leblebi sarı leblebi daha lezzetli oldu söyleyeyim sana.
1: Hangi fıstıkla yaptın?
0: Tuzlu fıstık ayıklayıp yaptım.
1: Evet. Yok leblebi daha makul geldi
0: evet,
1: bana.
0: Evet leblebi yani onu ben sana söyleyeyim yani. Bak, harika oldu.
1: Deneyeyim bugün.
0: Ben bugün bu evde tek eksik ne biliyor musun şu an?
1: Ne?
0: Leblebi yok.
1: E alırız giderken.
0: Nereden alacağım diye düşündüm. Şöyle bak aa evet alırız.
1: Alırız.
0: Evet evet alırız. Giderken nereden? Aklıma gelen yerden mi? Şu bizim mola verdiğimiz benzinci marketten
1: evet,
0: mi? Tamam.
1: Evet.
0: Sarıyer, kola, gazoz onlarda sıkıntı yok. Evde mevcut ama leblebi şey evet hakikaten yok. En sonuncuyu ne zaman dün değil ondan önceki gece Sarıyer gazozda hiç ettim leblebiyi. Ama sarı leblebi bak.
1: Sarıyer kola sarı leblebi.
0: Sarıyer kola sarı leblebi. Böyle bardağın içine birazcık dökeceksin. Bir de şöyle leblebi bittikçe leblebiyi de gazozu da tazeleyeceksin kardeşim. Evet. Geçen hangi gün işte cumartesi akşamı mı pazar akşamı mı ne bir kilo leblebi yemişim ya.
1: Bir koli Sarıyer gazozla.
0: Onu da şundan fark ettim. Üçüncü Sarıyer gazozu açınca, üçüncüyü açınca dedim ki o üçüncü gazozu içiyorum. Baktım leblebi bitmiş. Bitmiş yani. Benden size tavsiyedir sevgili dinleyenler. Şunu bir deneyin. Bir de böyle şey ağızda daha da bir köpürüyor falan böyle bir şey oluyor. Ya anlatılacak bir şey değil. Yemeniz lazım. İçmeniz lazım. Yemeniz lazım. Hani eve dönerken bakkaldan marketten Sarıyer kola yoksa almayı unutmayın. Yani gecenizin neşesi yerine gelsin. Afiyet olsun. Kulaklarınız bende kalmaya devam etsin sevgili dinleyenler. Biz şimdi nereden bulacağız demiş. Vallahi bende de yok işte sevgili dinleyenler. Giderken şey yapacağım. Alacağım işte sarı leblebiyi. Beyaz leblebi olur mu demiş. Olur da beyaz leblebi daha bir sert ya. Böyle
1: evet.
0: Gazozu yemiyor. Anladın mı? Gazozu yemiyor. Sarı leblebi bir de hani sarı leblebi Sarıyer kola ikisi böyle sarı diyor ki iki sarı birbirimize gel bir sarışalım diyorlar. Bak sarı leblebi Sarıyer gazoz sarışmak. Ama onun ikisinde de şey var ya hani sarı var evet. Ya. Bak Sarıyer gazoz içine Sarıyer leblebiyi atıyorsun. Onlar böyle birbirlerine diyor ki kavuşma gel biz sarışalım diyorlar.
1: Sarışalım.
0: O böyle leblebi o gazozu yiyince. Başka mesela neyle neye gider başka? Bisküvi çay tartışmaz. Ama şeyi sevmiyorum. Kimisi bisküviyi çayın içine atıp kaşıkla yiyor.
1: Ya,
0: yok. Böyle batıracaksın çayın içine bisküvi düşmeyecek.
1: Düşmeyecek. O tam o böyle eğildiği an ağzına atacaksın.
0: Hı?
1: Eğiliyor ya bisküvi böyle tamam eğiliyor ama ağzına atacaksın.
0: Evet abi sen geceleri yemiyordun. Ne var canım leblebide bir şey yok ya. Leblebide bir şey yok.
1: Bir şey söyleyeyim mi bir de?
0: Hı?
1: Tahin helvasıyla ayran.
0: Tahin helvası ayran mı?
1: Evet.
0: Yok sen beni dinle bak sarı yer kola sarı leblebi söylüyorum.
1: Ya onun yanında.
0: Bunu dene.
1: Bunu deneyeceğim.
0: Yanına abi. Daha ne gerek? Daha gel beni ye. Daha. Sarı yer gazoz, sarı leblebi. Sen benim dediğime bak. Söyleyeyim sana.
1: Hemen bakacağım.
0: Sarıyer Kola'nın yaban mersinli gazozu var. İnanılmaz bir şey. Tavsiye ederim demiş efendim. Hemen gidince bakacağım. Hemen.
1: Senin evde herhalde Sarıyer Kola'nın dolabı var ayrı. Oradan herhalde böyle içiyorsun.
0: Buraya getirmedi ki mi? Allah Allah. Yani.
1: Bakacağım, evde bakacaksın herhalde.
0: Hayret bir şey yani. Sanki burada yok.
1: Burada zaten var.
0: Sanki burada yok. Sonra... Dur bakalım şuradan. Harbi mi diyorsun? Sarı leblebiyle gazoz iyi mi? Sarı leblebiyle sarı yer gazoz diyorum ben. Sarı leblebiyle gazoz demedim bak. Sarı leblebiyle sarı yer gazoz dedim. Dikkatini çekerim yani. O zaman...
2: Sarı Yer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.
0: Bu kadar gazozdan bahsetmişken şöyle gidelim ya. Dur. Nerede? Lan keşke elimin altında olsaydı. Şimdi yapacağım şakayı herkes anladı. Sen anladın mı mesela?
1: Anladım.
0: Ne?
1: Anlamadım.
0: Anlamadın mı? Ciddi misin?
1: Yok, anlamadım ya.
0: Peki. Keşke şöyle yapsaydım yani. Keşke. Keşke gazozu bununla anlatsaydım keşke yani. Keşke. Gazoz içer misin Hüseyin?
1: İçerim.
0: Al. Sana başka bir şey daha anlatayım mı?
1: Evet.
0: Anteplisin yani. Baklavayı al. Kalıbı bozulmamış, sulanmamış yoğurt var ya. Yoğurda batır.
1: Yok ya.
0: Tamam mı? Yoğurda batır. Komple batır. Sonra batırdığın yerden kaşıkla baklavayı al. Aldın mı?
1: Aldım.
0: Yeme.
1: Ne yapayım?
0: Bak ona, seyret biraz.
1: Ettim.
0: Böyle baklava yoğurt. İçinden bir ses böyle desin mesela. Desin ki... Lan acaba nasıl desin yani? Hani baklavayla yoğurt acaba nasıl desin yani?
1: Ne desin?
0: Hani olur mu desin?
1: Olur.
0: Sonra kaşığı böyle o... Yoğurt kabının üstüne bırak böyle, baklava da üstünde, tamam mı? Ayağa kalk.
1: Kalktım.
0: Ayağa kalktın mı?
1: Kalktım.
0: Dolaba git.
1: Dolaba git, gideyim.
0: Sarıyer Kola'yı al.
1: Al, dur açayım.
0: Açma, al.
1: Alayım, yok, dolaba açayım.
0: He, dolaba aç, al.
1: Aldım.
0: Geriye doğru gel.
1: Geri geliyorum.
0: Geldin mi?
1: Geldim.
0: Geldin, geri otur tekrar.
1: Aynı yere mi?
0: Evet, otur. Oturayım. Aynı yere. Sarıyer Kola'yı aç.
1: Açayım.
0: Açtın mı? Tamam. Yoğurt baklava kaşıkta ya.
1: Evet.
0: Onu ye.
1: Yiyeyim.
0: Üstüne bir yudum sarı yer kola.
1: Oh.
0: Sonra beni ara.
1: Abi.
0: Sonra beni ara.
1: Arayayım.

0: Bu şarkı beni bir garip yapıyor demiş. Ya.
1: Ben de daldım gittim yani.
0: Mümtaz abi sana gelsin bu şarkı.

0: Hüseyin oynamayı biliyor musun?
1: Bilirim.
0: Aa.
1: Tabii canım.
0: Bak ben yine aa. Ne biliyorsun oynamayı?
1: Yani Ankara'dan başlarım Antep'e doğru.
0: Hayır ya, hiç inanmıyor, hiç inandırıcı değilsin.
1: Oynarım
0: ya.
1: Oynarım abi, düğüne
0: ya,
1: gidelim beraber.
0: Bırak Allah aşkına, düğünde kim oynuyor ki oğlum, herkes zıplıyor.
1: Ben oynarım.
0: Ben oynarım. Ne oynarsın?
1: Yani beraber
0: bir tane oyun tarzı söyle lan bana.
1: Halay.
0: Halay mı?
1: Evet.
0: Halay zaten, evet oyun, evet. Halay. Hani evde mesela oynar mısın yani böyle evet, kıvrak dans figürleri falan yapar mısın?
1: Evet evet yaparım.
0: Evde.
1: Elektronik dans.
0: Yemin et.
1: Ya yaparız arada.
0: Lan seni keşke gizli gizli seyredebilsem.
1: Hayır
0: ya.
1: Hayır canım, ne yani. Lütfen.
0: Ben mesela böyle zaten normal kendim oynayamam da çiftli danslarda falan da hani böyle çok şey, çok beceriksizim. Ya bu müzik konusu Allah hiç vermemiş ya. Ne söyleyebiliyorum, ne çalabiliyorum, ne müziğin ritmine kendimi kaptırıp.
1: Yani şöyle söyleyeyim, ben üniversitede dans öyle kulübündeydim.
0: Dans kulübü mü?
1: Evet, salsa, bachata, onun dışında R&B, hip hop flamenco dansları filan yaptım yani.
0: Flamenco filan yok.
1: Flamenco şey ya, biraz daha farklı.
0: Ben flamenco diyorsun.
1: Yani salsa, bachata.
0: Salsa.
1: Yani hepsi.
0: Nasıl bir oyunsa bize anlatsan mesela. Latin. Senin için ben televizyon programına çağırdım. Evet Hüseyin.
1: Evet merhabalar.
0: Salsa'yı bize anlatır mısın?
1: Salsa müziği alabilir miyim?
0: Salsa. Bırak şimdi müziği, anlat bize.
1: Öncelikle ayağımızı şimdi şöyle yapacağız.
0: Ne yapacağız?
1: 1, 2, 3, 5, 6, 7.
0: Ne diyorsun oğlum?
1: Böyle.
0: Neye böyle? Ne kim yapıyor?
1: İşte 1, 2, 3, 5, 6, 7.
0: Ben oryantalciyim. Oryantal.
1: Oryantal bende yok.
0: Bende hiç yok.
1: Bizde eşli danslar, eşsiz danslar.
0: Ben eşli dans. Bazen böyle işte düğüne, derneğe falan filan gidiyoruz. Böyle karşı cinsle dans etmek icap ediyor. Hani bacakları falan şey gibi, o tekme yemiş mesli gibi oluyor şu kızlar, yazık günah ya. Evet.
1: Yani genellikle böyle.
0: Hiç.
1: Dansla aram iyidir yani.
0: Bir müzik vardı, neydi o? Bir dans müziği. Efsane bir dans müziği böyle.
1: Samanyolu mu? Yok, Samanyolu değil bu. Samanyolu ya.
0: Değil ya.
1: Yok ya, Samanyolu değil. Ne bu?
0: Değil değil. Samanyolu değil ya. Değil o ya.
1: Last Story falan.
0: Ne
1: bu? Last Story bu. Last Story'i de unuttum. Şu an bütün bildiklerimi unutuyorum.
0: Bilemedim ki.
1: Allah şu Allah.
0: Vallahi bilemedim yani hiç. Vallahi bilemedim şu an. Bize de çal, dökelim kurtları. Bizlik bir şey yok ama biz nasıl çalalım şimdi? Ne çalalım? Mesela kurt dökmelik bir şarkı söyle bakayım bana.
1: Cengiz Kurtoğlu.
0: Hı?
1: Çaldık zaten.
0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Vardı orada bir tane aslında. Birkaç tane vardı kurt dökmelik.
0: Ne mesela?
1: Orada vardı. Sen istersen hangisini istiyorsan. Kurtlu şarkılardan.
0: Kurtlu şarkılardan. Hı-hı. Ne, bir tane söyle bana.
1: Yani İbrahim Erkal vardı galiba orada bir tane.
0: Ne o?
1: Gavurun kızı mıydı?
0: Yok, başka söyle bana.
1: Samsak döveci var orada bir tane.
0: Başka söyle bana. Burada olmayan söyle oğlum ya.
1: He, olmayan. Antep'in hamamları diyormuşum yani.
0: Yok, burada başka söyle bana bir tane başka.
1: Ne tarz istiyorsun?
0: Bilmem, ne bileyim. Başka bir tane söyle.
1: Kurtlu şarkılar.
0: Evet, başka böyle kurtlu şarkı söyle bana.
1: Kurtlu şarkı yani birçok kurtlu şarkı var. Oriental mi istiyorsun?
0: Yok. Şunu da oynar mısın mesela? Yani. Hani şu oynamalık bir şarkı mı mesela şu? Ne dersin buna?

0: Oynanacak bir şarkı mı?
1: Üzüldüm ben bu şarkıda.
0: Niye?
1: Duygulandım yani.
0: Ciddi ciddi üzüldün ya.
1: Böyle duygulandım.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Dur bakayım. Yani başka zaman oynayabileceğini çalabilirim ki acaba?
1: Bilmiyorum ya şu an.
0: Hani ne çalabilirim sana başka?
1: Fidayda falan mı acaba?
0: Fidayda ben biliyorum aslında. Sana ne çalacağımı biliyorum ben. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bak bu tam sen. Bununla oynarsın diye düşünüyorum artık.
1: Hadi bak.
0: Olmaz mı?
1: Olur.
0: Olur,
1: yani, değil mi? Olur,
0: olur. Olur.

0: Bunu mesela evde yalnızken çalsa bu şarkı mesela oynar mısın bununla?
1: Bununla oynayayım, salla salla diyor, sallayacak yer böyle bulamayabilirim yani.
0: İşte o. Her yeri kas ya çocuğun çünkü. Bıngıl bıngıl bir yer yok, yok yani. Ondan değil mi ya?
1: Hayır, hayır, oldu.
0: Anladım.

0: Darbuka solosu iyi olurdu demiş mesela. Darbuka solosu.
1: Darbuka solosu.
0: Evet. Ne yapayım şimdi darbuka solosu? Balık ayağım falan mı olayım? Ne yapayım?
2: Darbuka.
1: Solosu. Evet. Bilemedim.
0: Darbuka solosu. Doğru mudur?
1: Doğrudur.
0: Ha. Ah bir Cem Aslan olayı da şimdi bir çalsaydı mesela değil mi bir tane?
1: Evet ya.
0: Bak Serkan abi de iyi çalar. Serkan abi de olabilirdi. Bakayım neymiş? Ne diyorsun?
1: Olur. Biraz yine ilerlesin. Oh.
0: Yürü be. Ben asla oynayamam böyle bir şeyde.
1: Bunda
0: çok hızlı zaten.
1: Ben de oynayamam.
0: Ben yakalayamıyorum, kafa gider zaten.

0: Ben de burada ben hep oynuyorum. Sen çalıyorsun. Ben
1: aa
0: oynuyorum.
1: Niye çok kıvır. Enteresan figürler sergiledin bana şu an. Niye öyle diyorsun?
0: Sürekli böyle oynuyorum.
1: Sürekli. Oo. Yani başka böyle oynayacak. Başka. Zıplayarak oynayacak şarkılar var mesela. Değil mi? Oğlum sen nasıl kına gecesi diyeceksin ya?
0: Ben oynamıyorum ki, ben çalıyorum orada.
1: Tamam, hiç böyle kalas gibi durmuyorsundur herhalde yani. Bir aralarda sallanıyorsundur.
0: Ben işime odaklanıyorum. Oynayan oynuyor. Oynatıyorum yani, ben.
1: Aralarda sallanıyorsundur biraz.
0: Sallanıyorum canım şöyle.
1: Dur bakayım. Bak sana. Kınalarda vazgeçilmez. Hangisi? Tamam mı bak. Kınalarda vazgeçilmez. Bak, hazır mısın kardeşim?
0: Hazırım.
1: Evet, 3-2-1 buyursunlar. Dur bir dakika, vazgeçilirmiş. Özür diliyorum. Evet, he, şuradan şöyle, tamam.
0: Bu hangisi ya?

0: Disco. Disco. Bu şarkıda şöyle bir şey var.
1: Ne var?
0: Düğünlerin sonunda ya da kınanın sonunda bunu çalıyorlar.
2: Evet.
0: Gençler de toplanıyor bu şarkıda, oynuyorlar. Sonra evli mutlu çocuklu dediğinde bekarlar birbirine bakıyor. Orada gelinle damat birbirine bakarken bekarlar birbirine bakıyorlar, yazık. Üzücü bir şarkı aslında yani. Yazık, üzülüyorum ben.
1: Anlıyorum.

0: kıramıyorum.
1: Akıl sağlığı çok önemli bir şey biliyor musun?
0: Kesinlikle.
1: Gerçekten.
0: Kesinlikle ben de vallahi onu düşünüyordum şu yani. An yani.
1: Aynı şeyleri görüyoruz ondandır.
0: Evet, evet, evet.
1: Çok önemli bir şey yani.

0: Bak şimdi hepsinin farklı bir oynama şeyi var, ritmi var, versiyonu var. Şimdi bak bir tane daha çalacağım mesela. Bunda oynarsın ama diye düşünüyorum yani.
1: Hangisi
0: bunda.
1: O? Gelsin. Gelsin.
0: Bir dakika dur. Bir dakika. Bir üstüme gelme oğlum. Bir saniye dur. Bir şarkıyı bulayım önce ya. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bak 3, 2, 1 buyur bakalım.
1: Allah.
0: Yürüme. İşte bize mahsus. Görüyor musun bak? Bizlik.
2: Serdar Gökalp dinle. Serdar.
0: Hadi başım. Allah.

0: Hadi bakalım. Şarkı ne şey bir şey değil mi? Yani hani ruhun gıdasıdır dediklerine ben katılıyorum, biliyor musun?
1: Ben de katılıyorum.
0: Şarkı ne olursa olsun şey oluyor. Böyle mesela duygusalsa böyle bir üstünde biri oturuyormuş gibi hissediyorsun. Hani hareketliyse vay be filan diyorsun. Alıp seni götürenler var. Gaza getirenler var. Hani durduk yere mesela şimdi bazı şarkılar var mesela, bir çalıyor mesela. Ulan bana yanlış yapmayacaktınız oğlum filan oluyor mesela insan. Göreceksiniz, daha hepinizden daha büyüğüm falan oluyor mesela.
1: Kesinlikle.
0: Yani değil mi?
1: Müzik acayip bir şey.
0: Müzik yani. Çok değişik bir şey yani. İnsanın ruhuna
1: yani doğrudan
0: ne yapıyor mesela ruhuna?
1: Ruhuna doğrudan etki ediyor diyebiliriz. Doğrudan etki ediyor.
0: Yani evet, ediyor ruhuna.
1: Hani
0: çalınan şeyler, şarkılar nasıl söyleyeyim? Yani müzikte ne varsa sana onu yüklüyor yani, anladın mı? Müzikte ne varsa, bazısı mesela bazı şarkılar var dinliyorsun mesela, intikam almaya falan düşünüyor.
1: Evet, evet.
0: Onu alacağım, intikamı alacağım, vallahi alacağım falan. Bazı şeyler var mesela, şarkılar var mesela, aman boş ver unut diyorsun. Bazı şarkılar var mesela nasıl söyleyeyim sana, hesap soruyor mesela bazı şarkılar. Bazı şarkılar var ayrılık acını tazeliyor. Bazı şarkılar var mesela deliysen daha bir deli ediyor seni.
1: Tabii canım.
0: Filan. Bazısı.
1: Bazısı iki yak ya diyorsun.
0: Tabii canım, yak ya filan.
1: Aman diyorsun.
0: Aman diyorsun. Mesela var da var.

0: Bu sesten anlıyoruz ki Allah Hüseyin'e de hiç müzik yeteneği vermemiş demiş. Deminki sesten bahsediyor Hüseyin. Yani
1: deminki sesi komple ben söylemedim ki. Biz Hüseyin, aralara şeyler yapıyoruz.
0: Bir şey çalıyor mu böyle? Bir enstrüman falan bir şey var mı senin elinden gelen?
1: Blok flüt.
0: He?
1: Blok flüt.
0: Blok flüt.
1: Evet,
0: flüt.
1: Onun dışında flüt. Çalmam.
0: Flüt.
1: Bir ara bağlama denedim.

0: Denedim ama çok şey yapamadım, ilerletemedim. Yani üstüne düşmedim açıkçası. Ama çok istediğim iki şey var.
1: Bir ara getirsene be, çalalım. Yani çal, sen burada çal, ben dinleyeyim daha. Benim çalabiliyor musun?
0: Yok, başlangıcını yaptım da gelmedi.
1: Başlangıç oğlum, flütü sen yapmayacaksın. Para verip alacağım bir şey yok. Flüt niye yapıyorsun?
0: Ben bağlamadan şey
1: yapıyorum. Bağlamayı niye yapıyorsun oğlum, satılmıyor mu? Malzemeyi balık yaptım, ne yapıyorsun yani?
0: Bağlamayı getir dedin zannettim.
1: Bağlamayı işte getir yani, işte blok flüt.
0: Burada var da ben bunu kullanmak istemiyorum. Umut Bezgin burnuna sokmuş çünkü.
1: Onu yani, evet tabi.
0: Yani çok geçmişi, maalesef çok derin, o yüzden gerek yok.
1: Umut Bezgin biliyorsun onu şey, bize şaka yapmak için burnuna sokmuş Umut Bezgin.
0: Evet.
1: Burnuna sokmuş şey, flütü. Keşke haberimiz olsaydı, çünkü Adem bir senedir ayaklarını kaşıyor flütle.
0: Oh.
1: Yani bize şaka yapacakken kendisine ağır bir şaka olmuş. O gün bugündür yemek yerken öğürüyor filan yani. Benim bildiğim Adem bak, bir senedir falan böyle otururken hani böyle ayağın şu çorabın arasında bir şey sokup ayağını karıştırırsın ya. Bir sene ayağını onunla karıştırdı. Bir sene onunla karıştırdı
0: ayağını. Ucuyla değil mi, ağzına koyan
1: evet, yerleri. Yapma oğlum dedim, abi ne olacak ki, kimse kullanmıyor zaten dedi. Umut Bezgin de bir sabah dur şunu ben burnumla çalayım de Serdar'a şaka olsun, Serdar da çalarsa filan diye demiş. Keşke bize söyleseydi ama yani çok zor oldu yani. Bitiriyorum Hüseyin.
0: Bitirelim.
1: Bir şey diyor musun?
0: Teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim. Öyle boşluğa teşekkür.
0: Boşluğa atayım. Alınabilirsiniz.
1: Değerli dinleyenlerim, mevzu biter ben gider. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Bu kardeşim de alt çizgi diyorum oğlum. Tire mi diyeyim, çizgi mi diyeyim?
0: Alt çizgi, alt tire.
1: Evet, alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz sevgili dinleyenler. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.